0: işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu iç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Nisa Serezli, Tolga Aşkıner tiyatrosuna konuk olacağız. Serezli ve Aşkıner 1969 yılında kurdukları tiyatroyla sahnede ve özel yaşamlarında tesis ettikleri ortaklığı kalıcı bir yapıya dönüştürür tiyatroda da. Topluluk özellikle bulvar komedisi ve sıcak güldürü çizgisinde ilerleyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşır. Oyunlarını uzun yıllar boyunca İstanbul'un önemli sahnelerinde, özellikle de Taksim ve Şişli çevresinde sergiler. Bunun yanında Anadolu turneleriyle farklı kentlerde de seyirciyle buluşurlar. Bu yönüyle yalnızca bir tiyatro topluluğu değil, aynı zamanda özel tiyatroların seyirciyle bağ kurma biçiminin güçlü bir örneği haline gelirler. Nisa Serezli sahneye ilk adımını amatör çalışmalarla atar. Ardından Dormen Tiyatrosu çevresinde yetişerek disiplinli ve teknik açıdan güçlü bir oyunculuk geliştirir. Sinema ve televizyon alanında da çalışan sanatçı, özellikle sahnedeki doğal ve sıcak üslubuyla tanınır. Tolga Aşkıner ise tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk ve yönetmenliği birlikte yürütür. Sahne üzerinde ritmi ve oyuncu uyumunu öne çıkaran bir anlayış geliştirirler. Topluluğun repertuarındaki en bilinen eser kuşkusuz Tatlı Kaçık'tır. John Patrick'in eserinden uyarlanan bu oyunda Nisa Serezli'nin canlandırdığı Opal karakteri onun oyunculuğuyla hala özdeş görünür bugün bile. Nisa Serezli bu rolüyle 1966'da yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilir. Bunun yanı sıra Paşaların Paşası, Nalınlar, Caniko ve Töre gibi oyunlarda topluluğun sahnelediği dikkat çekici yapımlar arasında yer alır. Tolga Aşkıner oyunculuğunun yanında yönetmenlik görevini de üstlenerek topluluğun sahne dilinin oluşmasında belirleyici olur. Nisa Serezli'nin 1992'deki vefatına kadar üretimini sürdüren topluluk, özel tiyatro geleneği içinde bugün bile kalıcı bir iz bırakmıştır. Bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı Hatice Ürün hazırladı sizler için. Program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim, soğuk kış aylarının gözde içeceği hem besleyici hem de tedavi edici özelliğiyle yabani orkide bitkisinin toprak altındaki cevheri Salep'le başlıyoruz birlikteliğimize. Hocam, antik çağın ünlü tıp hekimi Dioskorides'ten tutun da ünlü İslam alimi ve hekimlerin piri olarak kabul edilen İbn Sina'ya kadar pek çok hekim ve eczacı eserlerinde Salep'ten özenle ve önemle bahsediyor. Nedir Salep'i bu kadar özel kılan?
2: Evet, sizin de aslında bahsettiğiniz üzere orkide bitkisinin bir parçası olduğu için. Orkide bitkisini düşünürsek eğer görsel olarak da baktığınızda ne kadar naif, ne kadar güzel renkleriyle dikkat çeken bir bitki. İnsanın ruhunu yumuşatan, ruhunu besleyen bir bitki. Böylesine güzel bir bitkinin yumrularından elde edilen bir içeceğin de insanlığa faydası elbette bahsettiğiniz üzere geçmişten günümüze oldukça söz edilen eser yerlerinde önemli bahsedilen yapılardan, bitkilerden, içeceklerden biridir. Şöyle diyebiliriz. Anadolu'nun etnobotanik ve kültürel mirasında oldukça da ilginç bir yere sahiptir bu bitki. Çünkü sadece bir halk ilacı değil, aynı zamanda ekonomik değeri de çok yüksek olan ve ritüellerle de ilişkili Anadolu Osmanlı saray mutfağından köy hekimliğine kadar uzanan çok katmanlı ve bir biyokültürel mirastır. Üstelik Salep'in kaynağı olan orkide türleri Anadolu'nun dünyadaki en önemli genetik zenginliklerinden birini oluşturur. Hatırlarsanız ilk programlarda da Türkiye florasından ve dünya üzerindeki iki gen merkezinin kesişim noktası olduğundan bahsetmiştik. İşte orkide türleri de bu anlamda çok çok önemli ve büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Genellikle diyelim başta orkis türlerinden elde edilmektedir. Tabii ki pek çok orkide türünün yumrularının kurutulmasıdır. Öğütülmesiyle elde edilen bir duroktur. Türkiye yaklaşık 170'ten fazla orkide taksonuna ev sahipliği yapmaktadır.

0: ve bunların önemli bir kısmı da salep üretiminde kullanılmıştır. Ve bu durum Anadolu'yu dünya salep kültürünün de merkezi haline getirilmiştir. Burada böyle ufak da bir parantez açmak istiyorum. Kendi fakültemde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin herbaryumunda alanımızda bunca yıldır orkide türleri üzerinde çalışmış ve çok yüksek tecrübesi olan bir hocamız var. Profesör Doktor Ekrem Sezik. Kendisinden de bu noktada söz etmeden geçmek istemedim. Özellikle dediğim gibi orkide türlerinde bizim duayenimiz olan bir hocamız. Ve ilkin Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine başlamış. Bizim bu herbaryumumuz, herbaryumlarda neydi? Kurutulmuş bitki örneklerinin toplandığı alanlardı. Orkide türleri açısından belki de en zengin örneklere sahibiz biz Eczacılık Fakültesi'nde. Çoğu da Ekrem hocamız tarafından toplanıp herbaryuma yerleştirilmiş ve uluslararası indekslere kayıtlı bir herbaryum olduğu için de tüm dünyada, örneğin Kew Botanical Garden'dan, İngiltere'den, tüm dünyadan bizden örnekler talep ediliyor. Görmek istiyorlar
1: Evet.
0: Türkiye'deki orkide türlerini ve bahsettiğim yıllar belki de 60'lı yıllar gibi. Hocamız bu konuda çok emek sarf etmiş, gitmiş türleri toplamış, kurutulmuş örneklerini de yine Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda bizler de saklamaya devam etmekteyiz. Evet, şöyle bir Osmanlı'ya baktığımızda aslında derler ki bir ilaçtan daha fazlası. Yani sadece ilaç olarak, içecek olarak tüketilmemekte. 17. ve 18. yüzyılda kuvvet verici, mideyi koruyucu, balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmış. Özellikle de bu hani günümüz fonksiyonel gıda diyoruz, fitoterapötik ürünler diyoruz. Aslında onun bir başlangıcı olarak da, kültür olarak da günümüze gelmiş. Ve Osmanlı hekimleri salebi mukavvayı yani güçlendirici olarak aslında tabir etmişler, söylemişler ve bu droglar arasında da güçlendirici droglar arasında da değerlendirmişler
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Hocam, arz talep dengesini göz önünde bulundurarak sormak istiyorum. Salep yumrularının ortalama 200-300 tanesinden 1 kilogram toz salep elde edildiği düşünüldüğünde, özellikle aktardan temin noktasında salep bitkisi bayağı maliyetli bir bitki. Fiyatlarının böylesine hatırı sayılır rakamlarda olması üretimin zorluğundan mı, yoksa ülkemizdeki orkide habitatı düşünüldüğünde talebe yetişme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Üretimi artırma noktasında da neler yapılabilir?
0: Evet, aslında bu noktaya değindiğiniz için ben yine size teşekkür ederim. Çok önemli bir nokta. Şimdi orkide türleriyle ilgili veya salep yapımıyla ilgili ülkemizde çok ciddi bir problem var. Problem nedir? Maalesef bu türlerin yanlış kısımlarının toplanmasıyla alakalı. Salep yapımında orkide bitkisinin toprak altında o yıl yeni oluşturduğu açık renkli, taze ve etli olan oğul yani yavru yumrularının aslında toplanması gerekiyor. Önceki yıldan kalan koyu renkli ve buruşuk olan artık böyle hani eskimiş gibi görünen ana yumrunun bitkinin yaşaması için toprakta bırakılması gerekiyor. Ve maalesef toplayıcılar buna dikkat etmediği için hem orkide türlerinin nesli tükenmekte hem de artık salep üretiminde de bir taraftan evet daha iyi bir durağı, daha iyi bir içeceğe sahip oluyoruz. Ama maalesef katıştırmalar da yapılarak ya da tahşişler de yapılarak gerçek içeceğin ham maddesini elde edemiyoruz. Tabii ki satış alanları çok önemli ama gerçek salep kaynağını bulmak da bu noktada çok zor. Bu nedenle ülkemizde aslında cezai yaptırımlar mevcut. Yani önüne gelen herkes salep bitkisini veya yumrularını toplayamıyor. Toplayıcılıkta çok ciddi cezalar var. Ha bana sorarsanız bunun çok çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bitkinin neslinin tükenmesi veya çok eskilerden gelen tarihsel bir içeceğin kaynağının yitirilmesi gerçekten çok üzücü olurdu. Şimdi yetiştiriciliğine baktığımızda doğada her salep bitkisi toprak altında genellikle 2 adet yumru bırakıyor. 2 adet yumrusu bulunuyor. Dolayısıyla biri de toplandığı ana yumruda kaldığı zaman bazen de o ana yumrunun kaybolduğu da görülebiliyor. Fakat İzmir'de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü var. Onların hazırlamış olduğu bir orkide yetiştiriciliği ile ilgili de bir rapor var. Ve bu rapora göre de artık diyorlar ki kendileri yaptıkları kültür çalışmalarında salebin elde edildiği başta orkide, orkis türleri olmak üzere diğer türlerin de yetiştiriciliği ve 2 yumrudan daha fazla yumruların elde edilme durumu da var. Bu durumda tabii hem bitkinin neslinin tüketilmesi hem de salep açısından ham maddenin elde edilmesi yönünde bir kaynak oluşturuluyor. Bu kültür alma çalışmaları bu nedenle çok kıymetli.
1: Evet. Hocam şimdi az evvel bahsettiniz, oradan devam etmek istiyorum. Tıbbi alanda büyük fayda sağlayan salebin doğadan kontrolsüz şekilde toplanması çok üzücü. Hocam doğru kısımlarının toplandığında tedavide kullanım alanlarında bahseder misiniz?
0: Evet, şimdi Anadolu halk hekimliğine bakarsak hep halk ilacı çalışmalarında da yer aldığı için özellikle salep hemen hemen Anadolu'nun her bölgesinde solunum sistemi hastalıklarında kullanılmakta. İşte ne oluyor? Öksürük, bronşit, boğaz tahrişi, ses kısıklığı gibi. Bunun temel sebebi de aslında taşıdığı müsilajlar. Tabii ki halk arasında ne deniyor? Boğazı kadife gibi yapar şeklinde de tarifleri ve tanımları var. Aynı zamanda Ankara, Konya, Afyon, Eskişehir bunların bu çevrelerde, bu yörelerde yapılan etnobotanik çalışmalarda salebin mide yanması, gastrik iritasyon, midede bir rahatsızlık, bir tahriş, bağırsak hassasiyeti gibi durumlarda kullanıldığı da yine bahsedilmiştir. Bir diğer taraftan da çocukların beslenmesinde de aslında çok yeri olan bir ham madde. Özellikle zayıf ve iştahsız çocuklarda sütlü salep, ballı salep gibi formlar veya yaşlı kuşaklar arasında da aslında şöyle denmiş hep. Çocuğu toparlar. Ne demek istiyor aslında? Çocuk biraz böyle güçsüz, zayıf, hani biraz daha ihtiyacı güçlendirici demiştik ya, biraz
1: Evet.
0: daha buna ihtiyacı varsa farklı içecek formlarında da hem enerji sağlaması hem kolay sindirilebilir olması nedeniyle de tercih edilmekte. Bir diğer taraftan İç Anadolu veya Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yeni doğum yapmış kadınlara da salep verilmiş. Neden? Kuvvet kazandırmak, yine onların iştahını arttırmak, toparlanmayı hızlandırmak gibi amaçlarla kullanılmış. Hep derler ki Afyon, Karahisar ve çevresinde yapılmış çalışmalarda da ilk kar yağdığında evlerde salep hazırlanması bir gelenektir. Yani biz neyi görmüş oluyoruz aslında? O kışın getirdiği soğuk algınlığı durumlarında kar düştüğünde bir evde salep kaynaması lazım demekteler. Bu ifadede neyi gösteriyor bize aslında? Yalnızca bir içeceği değil, kış mevsimine geçiş ritüelini anlatıyor. Dedik ya salep aslında bir de ritüelle ilişkili bir bitki yumrusu
1: Evet.
0: dedik. İşte burada da kış mevsimine geçiş ritüelini bize anlatıyor. Ege ve Batı Anadolu'da kaydedilen bazı halk anlatımlarında da bir çobanın yabani orkide yumrularını tüketerek uzun süre açlığa dayanabildiği anlatılır. Biliyorsunuz onlar da evden çıktıktan sonra dağlar, tepeler, yani gerçekten aslında yorucu bir meslek, güç gerektiren bir meslek ve halk arasında bu salebin yumrularını tükettikleri zaman da güç veren bitki olarak algılandığı için tabii bu hikayeler de o dönem için belki tarihsel olarak çok fazla yer etmese de bir inanç, yine bir ritüel olarak çobanların da kullandığında güçlendirici, güç veren bitki olarak belirtildiğinden bahsedilmiş. Yine orkide yumrularının çift yapılı olması nedeniyle de Anadolu'nun bazı bölgelerinde bereket, hani bir üreme organı, bir çift halinde bulunabilme, kadın erkeğe benzetilebilme halinde bereket, doğurganlık, evlilikle ilgili olarak da sembolize edilmiş. Hatta bu kökende antik Yunan'a kadar da uzanmaktadır. Tabii salep Osmanlı tıp yazmalarından Arap tıbbına, Avrupa farmakopelerine kadar çok güçlü bilimsel kanıtlarıyla gelmiş ve büyük ölçüde de geleneksel kullanımıyla ilgili literatürlerde, kaynaklarda tedavide kullanımı yer etmiş olan bir bitkidir. Ve bahsettiğimiz üzere özellikle müsilajlı polisakkaritleri, glukomanla, nişasta, protein açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Dolayısıyla daha önceki programlarda belki terminolojik olarak adını geçirdik prebiyotikler diye.
1: Evet.
0: İyi de bir prebiyotik kaynağı olarak kullanılabilir, tokluk hissi verir ve sindirim sisteminde koruyucu bir özelliği olduğu için de Anadolu'da kullanımı çok yaygındır diyebiliriz. Yine şöyle geleneksel kullanımına baktığımız arasında elbette tedavide kullanımı var ama sosyal yaşamda, Anadolu'da kahvehane kültüründe, saray mutfağında, kış ritüellerinde, sokak kültüründe ne yapıyoruz? Üzerine de birazcık tarçın döküp aslında biz bunu içmeyi çok seviyoruz. Yani
1: Evet.
0: tüketmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle de salep çoğu zaman tıbbi bir bitki kültürü olarak değil, baktığınız zaman biyokültürel miras ürünü olarak da tanımlamak mümkün aslında kendisine. Tabii ki buradaki problem ne dedik? Siz de çok vurgulayarak söylediniz. Biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanım perspektifi yönünden salebi değerlendirmek bir içecek olarak tüketiminden çok önde gelmektedir.
1: Evet.
0: O nedenle bu noktaya da çok dikkat edelim lütfen.
1: Hocam, salebin müsilaj özelliği sayesinde dokular üzerinde yumuşatıcı bir etki yaparak bir nevi dokunun üzerinde geçici bir katman oluşturarak dokuyu koruduğu ve rahatlık verici özelliği düşünüldüğünde bronşit ve öksürük gibi üst solunum yollarının yanı sıra mide ve bağırsak rahatsızlıklarında bu müsilaj etkisinin tedaviye etkisi çok aşikar. Dinleyicilerimize özellikle kış aylarında salep tüketmelerini önerebilir miyiz?
0: Ne kadar güzel açıkladınız. Kesinlikle tabii ki ben sizin bu sorunuza evet diyeceğim. Ve salebin aslında geçmişte Yörük ve Türkmen topluluklarından geldiğini, uzun yayla yolculuklarında, kışlak yaylak göçlerinde, hayvancılık faaliyetlerinde bakın kullanılmış. Bu ne demek aslında? Ritüelleri olan, çok fazla kullanım alanı olan ve özellikle de kış aylarını yer etmiş bir bitkisi, bir durağı olarak yüksek enerji sağlayan besinler arasında en fazla önem kazananlarından biri saleptir. Ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Düşünsenize bir kış ayı boyunca bir aktivite yapılacak, bir iş gerçekleştirilecek ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Demek ki bir ilaç değil, bir hayatta kalma gıdası aynı
1: Evet.
0: zamanda. Ve kış aylarının ne kadar güçlükle geçtiği, ne kadar hastalık yönünden zor geçtiği düşünülürse bir hayatta kalma gıdası olarak hem bedeni hem ruhu ısıtan bir içecek, bir yapı olarak da görebiliriz. Ve Osmanlı şehir kültüründe de kar yağışı, kış geceleri, sohbet meclislerinde, tabii ki evde kaldığımız zamanlarda da bir sohbet içeceği olarak da güçlü bir ilişki, sahleple ilgili güçlü bir ilişki kurulmuştur. 19. yüzyılda İstanbul anlatılarında şöyle geçer yine. Sokak kültürünün önemli figürleri, kışın habercileri olarak günümüze gelmiştir ve rahatlatıcı geleneksel gıda olarak da işlev görmektedir. Yine aynı şekilde sabah erken saatlerde, cami çıkışlarında, kış kahvehanelerinde de çok fazla tüketilmiş ve aslında geriye dönüp baktığımızda Anadolu'nun ilk fonksiyonel içeceklerinden biri. Şimdi bu terminoloji gelişti ya, fonksiyonel gıda,
1: Evet,
0: fonksiyonel
1: evet.
0: içecek diye. Aslında geçmişin ilk fonksiyonel içeceklerinden biri olarak da görülebilir. Tabii şimdi tam kış diyoruz ama içinde müsilaj dediniz de hem boğazı rahatlatıyor. Benden şöyle biraz da tam tersi olacak. Yaz aylarının da aslında neyin kaynağı?
1: Dondurma,
0: Dondurma
1: tabii.
0: kaynağı tabii ki. Dondurma teknolojisinde gastronomik bir geçmişe
1: Evet.
0: baktığınızda da Maraş dondurması salepten ileri geliyor.
1: Evet.
0: Tabii biraz kıştan yaza geçtik ama artık kışın da bir dondurma tüketimi var biliyorsunuz ve doğru dondurmanın da iyi bir salep ham maddesinden yapıldığı, glukomanlar ve müsilajlar nedeniyle o viskoziteyi artırdığı, buz kristali oluşumunu azalttığı, elastik yapı oluşturduğu, erime hızını düşürdüğü için de şöyle güzelce bir dondurma yemek istiyorsak da yoğun salep içerikli dondurmayı da yine yaz aylarında da tavsiye edebiliriz.
1: Evet. Hocam, yine saleple ilgili İngiliz mutfağına kahve girmezden evvel sofralarında tereyağlı ekmeğin yanında İngilizler salebi tercih etmişler. Yine Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte siz de az evvel bahsettiniz. Salep daha çok tercih edilen bir içecek haline almış.
0: Evet.
1: Efendim, salep bahsini burada kapatıyor. Bir başka bitki türümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim, sırada yaklaşık 3500 yıllık tarihiyle şifa kaynağı olarak bilinen, yaprak ve kabuklarıyla doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan, modern tıbbın babası Hipokrat tarafından önemle bahsedilen, hepimizin bildiği özel bir ağaçla devam ediyoruz efendim. Söğüt ağacı. Hocam, insanlık tarihi kadar eski tarihiyle birçok medeniyet tarafından kabuğundaki şifa dolu yapısıyla öne çıkan söğüt ağacının tarihsel yolculuğunu, eczacılık, farmakoloji açısından önemini sizden dinleyebilir miyiz?
0: Harika bir bitkiye değindiniz. Tabii ki ağaç formunda söğüt yani salix türlerinden bahsedeceğiz şimdi de. Anadolu'da yine etnofarmakolojik açıdan bakıldığında en dikkat çekici bitkilerden biridir. Neden? Halk hekimliğinde kullanıldığı gibi farmasötik yapıya yani ilaç yapısına geçmesinden ve doğrudan bir köprü kurabilen nadir örneklerden biridir söğüt. Bugün dünyanın en yaygın ilaçlarından biri olan, tabii ismini geçireceğim ama çok genel halk arasında da bahsediliyor, aspirin. Aspirin hikayesinin kökeninde
1: Salisilik asit mi
0: evet,
1: diyorsun?
0: salisin önce elde edilmiş bu bitkiden, daha sonra salisilik asit ve daha sonra da asetil salisilik asit etkin maddesini taşıyan bir müstahzarımız var. Ve artık bunu bilmeyen yok.
1: Yok.
0: Ve biz hatta deriz ki belki de klinik çalışması en iyi tamamlanmış, tanımlanmış olan ilaçlardan biridir bu. Geçmişi o kadar eskiye dayanmaktadır. Ve aspirin

0: Hikayesine kökeninde söğüt kabuğunun yer alması bu bitkiyi Anadolu tıp kültürü açısından da oldukça ayrıcalıklı kılmaktadır. Tabii söğüte baktığımız zaman bir şifanın ağacı olarak görüyoruz söğütü ve Osmanlı tıp yazmalarında da söğüt kabuğunun ateş düşürücü etkisi, ağrı giderici etkisi, iltihap azaltıcı etkileri nedeniyle kayıt altına alındığını görüyoruz. Ve klasik hümoral tıp anlayışında da söğüt soğutucu karakterli bir bitkidir. Demek ki bu noktada ateşi düşürmede, ateşli hastalıklarda, baş ağrılarında, eklem ağrılarında oldukça önerildiği de görülmektedir. Tabii eskiden bakıldığında sıtma benzeri, ateşle beraber gelen sıtma benzeri hastalıklar, yüksek ateş, titreme, kırgınlık gibi hastalıklarda da kullanıldığı kayıt altına alınmış bir bitkidir. Ve yine halk arasına baktığımızda diş ağrısı, baş ağrısı, hani doğrudan böyle bir diş ağrıdığında da toz edip dişe de basarlar
1: Evet.
0: mesela gibi, diş ağrısında, romatizmada, bel ağrısında kullanıldığı da kayıtlı. Buna ilişkin olarak tabii ki pek çok etnobotanik kayıt söz konusu ama tabii burada sadece hani asıl etkisinin ağrı kesici, ateş düşürücü noktalardan geldiğini söylememiz yeterli olabilir.
1: Hocam, söğüt kabuğunun salisin içeriğiyle dünyanın en yaygın kullanılan ilaçlarından biri olan salisilik asitin yerine geçer mi? Örneğin hafif ağrıları olan birisi ilaç almak yerine bu bitkinin çay formunu kullanabilir mi?
0: Evet, şimdi biz az önce ilaç formundan bahsettik. Yani bir madde elde ediliyor bitkiden. Daha sonra bu bir yarı sentez, yani sentezleme türevleriyle, elde edilen türevleriyle bir ilaç haline geliyor. Bu klinik açıdan ispatlanmış, kanıt altına alınmış bir müstahsar oluyor ve biz bunu belli bir dozda, bir uygulama yoluyla hastalara öneriyoruz. Hatta reçeteleniyor ve yazılıyor dedik. Fakat tabii ki halk arasındaki kullanımlarına bakıldığında bu bitkinin çay formunda kabuklarının, hatta korteks salik diyoruz, gövde kabuklarının kullanıldığı da kayıt altında. Bu da aslında bazı monograflara geçmiş, farmakopelerde, monograflarda yeri olan, kanıta dayalı kullanım alanlarından biridir. Dolayısıyla da dekoksiyon formunda, kaynatma formunda söğüt kabuğundan da ufak derecede diyelim, hani şu anda tabii ki belli bir miktarından bahsetmem uygun değil, çay formunda yararlanılabilir.
1: Hocam, son olarak söğüdün ekolojik sistemdeki yerinden de bahsedebilir miyiz?
0: Evet, aslında buna da değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da söğüt ağacı için çok önemli bir nokta. Çünkü söğüt için şöyle deriz aslında. Bakıldığında hem sepetçilikte kullanılmış mesela söğüt. Etnobotanik çalışmalara bakıldığında sadece ilaç olarak değil, ekonomik değeri olduğu için özellikle Kastamonu, Bolu, Sakarya çevresinde sepet, balık tuzağı, tarım ekipmanı olarak kullanılmış. Ama benim asıl burada bahsetmek istediğim ise söğütün neredeyse su kaynaklarıyla olan daimi ilişkisi. Çünkü Anadolu köylerine baktığınızda söğüt ağacı nerelerde olur? Pınarların, çeşmelerin, dere yataklarının doğal bir göstergesi olmuş. Ne derler? Söğüt varsa su vardır demek. Yani bu sözü hep kullanırlar. Dolayısıyla söğüt yalnızca tıbbi bir bitki değil, aslında geleneksel ekolojik bilginin de bir parçası haline gelmiş. Dolayısıyla da bu özelliği nedeniyle de toprağı tutar, erozyonu azaltır, su akışını yavaşlatır, sediment birikimini dengeler. Bakın ne kadar önemli. Yani
1: Evet.
0: ben sadece
1: Çok kıymetli.
0: az çok kıymetli aspirin, yani ilaç olmuş bir bitkiden değil, aynı zamanda kök sistemi nedeniyle biyomühendislik sisteminin bir altyapısını oluşturan bir bitkisel kaynaktan bahsediyorum şu anda. Bu o kadar önemli ki bazı kırsal bölgelerde söğütler bilinçli olarak doğal set olarak kullanılmış ve modern hidroloji açısından bu kıyı tampon ekosistemiyle birebir örtüşen bir sistemdir aslında. Yani halk bilgisi şunu sezmiştir bu bitkide: söğüt varsa toprak da su da yerinde kalır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hasta hasta geldiniz, bizleri kırmadınız. Çok sağolunuz.
0: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim davetiniz için her zaman.
1: Efendim, bu bölümde Salep ve Söğüt gibi iki kadim bitkiyi derledik siz değerli dinleyicilerimiz için. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya bizimleydi. Önümüzdeki pazartesi 15 haberlerinin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her inmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak buddan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la ABD arasında süren barış müzakeresi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Bab-ül-Mendeb boğazının kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim, dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en çarpıcı evrelerinden biri kabul edilen 1949-1975 dönemi korku filmlerini birlikte mercek altına alıyoruz. Bu dönem korkunun sadece anlık sıçramalardan ibaret olmadığı, insan psikolojisinin ve toplumsal kaygıların perdeye en güçlü şekilde yansıdığı bir süreçtir. 1950'ler bilim kurgu ve uzaylılarca istila korkusu, 1950'li yıllarda dünya nükleer savaş korkusuyla sarsılırken sinema bu dehşeti canavarlar ve uzaylı istilaları üzerinden anlattı. İstila korkusu gibi filmlerde dışarıdan gelen gizemli bir gücün dünyayı ele geçirmesi işlendi. Aynı zamanda İngiliz sineması Dracula ve Frankenstein gibi klasik olmuş eserleri daha renkli ve cesur bir görsellikle yeniden canlandırarak bu türede yeni bir soluk getirdi. 1960'lar, korku kapı komşumuz. 1960 yılı korku sineması için tam bir dönüm noktasıydı. Alfred Hitchcock, Sapık filmiyle dehşeti uzak şatolardan çıkarıp sıradan bir motele taşıdı. 1970'ler, gerçekçi ve sarsıcı finaller. 1970'lerin ilk yarısı korkunun en karanlık halini aldığı dönemdir. Şeytan filmi, inanç ve bilimi karşı karşıya getirdi. Bu çağ 1975'te Steven Spielberg'in Jaws filmiyle devleşti. Jaws, bilinmeyene duyulan korkuyu suyun altına taşıyarak modern sinemanın en büyük başarılarından biri oldu ve çok büyük bir gişe yaptı. 1949-1975 arası dönem bize korkunun aslında ne kadar insani ve bulaşıcı bir duygu olduğunu da gösterir. O yılların sinemacıları kısıtlı imkanlarla sadece ışık, gölge ve ses kullanarak izleyicinin korkularına ve ruhuna dokunmayı başardılar. Bu filmler sadece korkutmak için değildi belki. Asıl konu, İnsanın karanlık yönüyle de tekrar tekrar yüzleşmesini sağlamaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
3: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istedim.

istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki.

0: Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, adide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan,

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Genel Spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel seçim, 3 yerel seçim ve 1 referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 43 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarına devam ediyor. Buraya iç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

Tirşe bir telaş var şu köşede. Uçuk mavilerin arasında şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım İşte o zaman. Özenle

kukla gibi artık ayıramazsın birbirinden. Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman. Ben bir şairim işte o zaman.

Sen varsın, iki varsın yanımda. Dokunmak istiyorum saçlarına. Yaşamak zor gerçekten.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak buktan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bir sorumluluğumuz var ifadesini kullandı ve ekledi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı da vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yaşanan acıyı ve gözyaşını hatırlattı. Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi.
2: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, olmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı açıklamasında bulundu. Meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan genel kuruluna ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının ilgili kurumlardan istendiği öğrenildi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi, ekonomideki dayanıklılığa vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız, dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümünde personelle bir araya geldi.
0: Uluslararası güç dengelerinin değiştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
1: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin yer aldığı görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı. İhlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in bütün bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanmasını

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmelerle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşme ve mesaj alışveriş sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talep karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Babül-Mendeb boğazının kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkati çekti. Bir cephede ateşkes ihlali, tüm cephelerde ihlaldir. Sonuçlarından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sorumlu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Dnipro şehirlerine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Kiev'de çok sayıda kişi geceyi geçirmek üzere metro istasyonlarına sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Paşinyan, normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Bureiç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Öte yandan soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler

0: ciddiye alındı. Spor. Sayın dinleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sorumluluklarının arttığını belirten Özbek, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız dedi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdüğü karşılaşmayı 60-59 kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sayın dinleyenler. Ankara, Kütahya ve Antalya 27, İstanbul 30, İzmir ve Batman 33, Edirne ve Siirt 29, Bursa, Diyarbakır ve Adana 32, Muğla ve Konya 28, Sivas 23, Samsun ve Trabzon 21, Erzurum 20, Ardahan 16, Hakkari 24 ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Nurdağ, Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çavdır, Tefenli, Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ruhunda incelik olan birçok kişi gençliğinden itibaren şiir yazar. Bazıları vardır ki öykü yazmaya heveslenir. Kimileri biyografiye meraklıdır. Kelime bilgisi fazla olup da hayal gücü ve araştırma tutkusu olanlar sayfalar dolusu roman yazmaya koyulur. İster roman yazsın, ister öykü veya biyografi, yazarların elinin altında mutlaka bir Türkçe sözlük bulunur. Şairler bile şiirini yazdıktan sonra imla kılavuzu ve sözlükten tek tek kelimeleri arar. Her sözlük bir söz sandığıdır. O sandıkta biriktirilmiş söz varlığıdır. Türkçe sözlük deyince, Türkçenin söz varlığının temel bir bölümünü kapsayan sözlüklerin yazılışını, türlerini, söylenişini, anlamlarını, kullanım özelliklerini açıklayan, hangi dillerden geçtiğini belirten ve tanık cümlelerle örneklendiren temel başvuru kaynağı anlaşılır. Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk temel başvuru kaynağı olan Divan-ı Lügat-ı Türk, 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Bu sözlükten sonra Türkiye'ye matbaanın girmesine kadar geçen 700 yıl boyunca el yazması olarak hazırlanan sözlük sayısı yalnızca 10'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem yüzyıl olarak nitelenen döneminde Avrupa'da düşmanın dilini öğrenmek amacıyla Türkçe merakı başladı. Bunun sonucunda Türk dilini anlatan bazı kitaplar ve kılavuzlar yayımlandı. Bunlar arasında yer alan Franciszek Meniski'nin yazdığı Türkçe sözlük 1680 yılında Viyana'da basılmıştır. 18. yüzyıldan sonra birçok sözlük basıldı. Osmanlı'nın son yılına kadar Türkçe için 5 önemli sözlük hazırlandı ki bunların sonuncusu Şemsettin Sami'nin yazdığı Kamus-ı Türki'dir. Cumhuriyet döneminde harf inkılabından 13 yıl sonra ilk kapsamlı Türkçe sözlük Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. 1945 yılında çıkan bu sözlükte Türkiye Türkçesinin söz varlığı ilk kez ortaya konuldu. Sözlüğün ikinci baskısı Türk Dil Kurumu'nca 1955 yılında hazırlandı. O tarihten itibaren hazırlanan Türkçe sözlüğün 12. baskısı

0: 2023 yılında yapıldı. Her yıl sözlüğe yeni kelime ve kavramlar eklendi. İlk Türkçe sözlükte 32.104 söz varken 1966 yılında basılan Türkçe sözlükte 37.669 söz varlığı bulunuyordu. Bu arada Profesör Doktor İclal Ergenç ve asistanı Doktor Pınar Uzun 1959 yılından 1988 yılına dek 6 baskı olarak yayınlanan Türkçe sözlük üzerinde bir araştırma yaparak makale olarak yayınlamış. Türkçe sözlüklerdeki değişimleri içerik ve sayı olarak inceledikleri makalede araştırmanın sonucuna ilişkin köken açısından çok ilginç bir görünüm ortaya çıkmış. Tüm baskılar dikkate alındığında yabancı kökenli sözcükler sayıca yerlilerden az olmasına karşın sözlüklerde onlardan daha fazla tutunma sağlamışlardır. Türkçe sözlüklerde yabancılaşma oranı Türkçeleşme oranından fazla olmuştur yargısı yer almaktadır. Bu da bize Türkçe'ye başka dillerden geçen sözcüklerin yalnızca kullanım değil, dili etkileme gücünün de olduğunu ve bu durumun dilimiz açısından büyük bir tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuyor mu? Benzer bir durum Osmanlı döneminde yaşanmıştı. Divan şairlerinin aldığı Arapça ve Farsça kelimeler Türkçenin çok üzerine çıkmış, Arapça ve Farsça bilmeyenler Tanzimat dönemine kadar yazılan birçok eseri anlamakta zorluk çekmişti. Örneğin Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügati çoğu Arapça ve Farsça olan 43.048 ana kelimeden oluşmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zorlu gerçeğinden, yani sakatlıklar nedeniyle yarım kalan kariyerler ve değişmek zorunda kalan hayatlardan söz edeceğiz. Bu bölüm zirveye tırmanırken şanssızlıklar yüzünden durmak zorunda kalan ama asla pes etmeden kendine yeni bir yol çizenlerin hikayesidir. Futbol dünyasının gördüğü en büyük golcülerden biri olan Marco van Basten, henüz 28 yaşındayken bileğindeki sakatlık yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerinin en iyi döneminde sahalara veda etmesi sadece kendisi için değil, tüm futbol severler için büyük kayıptı. Basketbolda ise Derrick Rose, NBA, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi tarihinin en genç, en değerli oyuncusu olduktan sonra ağır diş sakatlıklarıyla boğuştu. Rose'un hızı kesildi ama o oynamaktan asla vazgeçmedi. Bu iki süper yıldızın kariyerine şahit olduktan sonra şunu daha iyi anladık. Hayat bazen planlarımızı bozar ancak o andan sonra ne yapacağımız hala bizim kararımızdır. Sakatlıklar nedeniyle erken emekli olan sporcular için asıl sınav sporcu kimliklerinden koptuktan sonra başlar. Van Basten antrenör olarak futbola hizmet etmeye devam etti. Rose ise fiziksel sınırlarına rağmen parkede kalarak tecrübesiyle fark yarattı. Hayat bazen en hızlı koştuğumuz anda bizi durdurabilir. Fakat önemli olan o anın içinde takılıp kalmak yerine hikayeyi başka bir yönde devam ettirebilmektir. Çünkü biten her bölüm aslında yeni ve daha olgun bir başlangıcın da habercisi olabilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: eksikliğinden birlikteyiz.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan

Bundan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren barış müzakereleri ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret çerçevesinde Singapur'da temaslarda bulunuyor. Hakan Fidan bu kapsamda Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra ticaret ve enerji güvenliği konularıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yerleşik olan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Numan Kurtulmuş, siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek dedi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Vedat Şahin bunu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. Biyometrik tanımlamayla mesai takibinin hukuka aykırı yönlerinin olduğuna ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Kararla iş yerlerinde göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerle mesai saati takibinin hukuka aykırı olabileceği vurgulandı. Konuyla ilgili açıklama Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararında yer aldı. Spor. Sayın dinleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde performansını ortaya koydu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli projelerin uluslararası ölçekte görünürlüğünün artması için yürütülen çalışmaları ve işbirliklerini konuşacağız. Konuğumuzsa Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten. Sayın Biten, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben de Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini selamlıyorum.
0: Dilerseniz öncelikle Sayın Biten'i sizlere kısaca tanıtalım sayın dinleyenlerimiz. Sayın Biten,

0: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi mikrobiyoloji alanında doktorasını tamamladı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Mesleki kariyerine sorumlu hekim olarak başladı. 2007-2009 yılları arasında ilçe sağlık grup başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde koordinatörlük ve bakan yardımcılığı danışmanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2012'de Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı ve Kasım 2017'de Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ekim 2023-Ağustos 2024 tarihleri arasında Beytepe Şehit Murat Erde Eker Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttü. Ağustos 2024'ten bu yana Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyor kendisi. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça biliyor. Sayın Biten, tekrar hoş geldiniz diyorum programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın Biten, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün öncelikli görevleri arasında sağlık alanında yürütülen çalışmaların uluslararası ölçekte doğru anlatılması geliyor. Dilerseniz öncelikle Türkiye'nin sağlıktaki dönüşümünü ve başarılarını dinleyicilerimize özetleyerek başlayalım programımıza. Ana hatlarıyla kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii şimdi sağlık sektöründeki hızlı değişimler, artan maliyetler, beklentiler, ödeme kapasitesindeki kısıtlılıklar, sağlık ekonomilerini etkilemiş ve bu nedenle dünyada birçok ülke sağlık reformlarına ihtiyaç duymakta. Sağlıkta dönüşüm programı gerek ülkemizin sağlık sistemine kattıkları gerekse çok kısa sürede gerçekleştirilmiş olması nedeniyle emsalsiz bir başarı hikayesi. Tabii 2003 yılında başladığımız bu dönüşüm projesinde herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin etkili, kaliteli, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması için sağlıkta dönüşüm yoluna çıkıldı. Bu süreçte hastanelerimizin sağlık altyapıları, binalarımız, bina kapasiteleri, teknoloji altyapımız, personel durumlarımız gözden geçirildi. Yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazlarımızla hastalarımıza bütüncül ve entegre yapılarla hizmet sunulmakta, yoğun bakım yatak kapasitelerimiz de gerçekten gayet arttı. Tabii güncel duruma bakacak olursak, Sayın Bakanımızın Sağlıklı Türkiye vizyonu ile son yıllarda da bakanlığımızın yeni vizyonu, üreten sağlık modeli ile koruyan, geliştiren, üreten bir ülke olma yolunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ar-Ge çalışmaları destekleniyor. Şehir hastanelerimizde teknoloji transfer ofisleri açıldı bunlarla birlikte. Bu vizyon ile fikirden ürüne tıbbi cihaz, ilaç ve ürün geliştirilerek milli sağlık teknoloji hamlesinin lokomotifi olma hedefi süresi içerisinde hayata geçirmeye çalıştık. Bu sayede küresel sağlık ekosistemindeki yerimizi de giderek arttırmayı hedefliyoruz.
0: Sayın Biten, sağlıkta dönüşüm programını biliyoruz. Biz de ara ara programlarımızda yer veriyoruz sağlıkla ilgili olanlarda. Türkiye'de sağlık sistemine etkileri sizce neler oldu? Bir de sizden dinleyelim.
1: Tabii bunun en temel göstergesi dünyadaki bu işi takip eden uluslararası kuruluşların ilan ettiği somut göstergeler. Mesela anne bebek ölüm hızları ciddi oranda düşürüldü. Doğumda beklenen yaşam süresi yıldan yıla artış göstermekte. Hastanelerimizin yatak kapasiteleri, nitelikleri, hizmet sunumları, cihazları iyileştirildi. Dünyada sadece bazı ülkelerde gerçekleştirilebilen nadir operasyonlar profesyonel ekiplerimizle multidisipliner kampüslerimizde artık yapılabilir hale geldi ve bu uzun yıllardır böyle. Birçok ülke eğitim ve tecrübe paylaşımı bizlerden talep eder duruma geldi.
0: Çok güzel. Peki genel olarak Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktayı uluslararası ölçekte baktığımızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Biten?
1: Tabii sağlıkta dönüşüm programı ve devam ettirilen politikalar ve bu yürüttüğümüz programlar Türkiye'yi dünyada sağlık alanında söz sahibi ülkeler arasına taşıdı. Yaşadığımız pandemi süreci sağlığın uluslararası güç dengelerini belirleyen en kritik unsurlardan biri aslında. Sağlığı yönetebilme kapasitesi artık devletlerin uluslararası itibarını hatta ekonomik dayanıklılığını belirleyen temel kriterler.

0: ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye yıllara sari istikrarlı sağlık politikalarımız, güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli sağlık insan kaynağımız, yine bahsettiğim gibi modern hastanelerimiz, gelişmiş tıbbi teknolojiler ve uluslararası akreditasyonlar ile sağlık sektöründe hizmet, bilgi ve teknoloji ihracı eden bir aktör haline geldi.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftaki konuğumuz Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Biten, Genel Müdürlüğünüzün uluslararası ilişkiler ve sağlık diplomasisi alanında yürüttüğü faaliyetler nelerdir? Bizlere anlatabilir misiniz?
0: Tabii, teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir konu, diplomasi konusu. Bunun da temel en önemli ayaklarından biri sağlık diplomasisi. Bu ne demek? Ülkelerin sağlık alanındaki işbirliklerini, müzakerelerini ve uluslararası sağlık sorunlarının çözümlerine yönelik diplomatik faaliyetleri kapsayan, bunu takip eden bir dış politika aracı aslında. Ülkemizin az önce dediğim gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelinin tüm dünyaya anlatılması, uluslararası görünürlüğünün artırılması, sağlık hizmetleri üzerinden güven inşası, uluslararası ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve bütün bu çabaların uluslararası platformlarda doğru anlatılabilmesi sağlık diplomasisi perspektifimizi oluşturuyor. Burada üç temel unsur ve üst politika çerçevesinde rehberlik ediyor. Birincisi dış politika önceliklerimiz ve hassasiyetlerimiz Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yönlendiriliyor. İkincisi stratejik planlamada bakanlığımızın stratejik planında yer alan küresel ve bölgesel sağlık politikalarını belirleyen ve yönlendiren ülkeler arasında olmak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Üçüncü olarak da 12. kalkınma planımız var. Burada da sağlık hizmetlerinin kalitesine ve erişilebilirliğine ilişkin hedefler ortaya koyarken aynı zamanda sağlık ürünlerinde yerleşme ve millileşme hedefini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu bahsettiğim üç temel göstergenin de üç tane önemli çıktısı var. Birincisi küresel sağlık risklerinin takibi, diğeri küresel ekonomi ve bir diğeri bölgesel ve küresel krizlere müdahale süreçlerine katkı. Müsaade ederseniz bunları da kısa özetle anlatmak isterim.
1: Buyurun.
0: Küresel sağlık risklerinin takibinde ülkemizin ve dünyanın sağlık statüsünü geliştirip ulusal ve küresel sağlık hedeflerine ulaşması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef ülkemizin iyi uygulama örneklerinin ve kapasitesinin dünya ile paylaşılmasının yanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinin ise ülkemize aktarılmasını kapsıyor. Biz de genel müdürlük olarak bu süreçte bakanlığımızın diğer birimleri arasında aslında bir köprü rolü oynuyoruz. Bölgesel ve küresel krizlere müdahalede hem sınır aşan bulaşıcı hastalıklar riskleri hem de uluslararası gündeme gelen çatışmalar nedeniyle ilişkilerin merkezinde yer alan konulardan bir tanesi de bu. Hem ülkemizin güvenliği hem de dünyadaki çözümlere katkı anlamında sağlık diplomasisi yine güçlü bir araç haline gelmekte. Ekonomiye örnek verirsek günümüzde güncel gelişmelere bağlı olarak ticaret savaşları uluslararası ilişkilerin merkezinde yer alıyor. Aslında geleneksel bir mücadele aracı olan bu sürecin içerisinde sağlık da önemli bir parametreyi oluşturmakta. Sağlık turizmi gibi hizmet ticaretinin her geçen gün yükselmesi, yüksek teknolojiye bağlı medikal ürünler, ilaç ve aşı pazarının her geçen gün uluslararası ticarette daha ciddi miktarlar oluşturması nedeniyle uluslararası ilişkilerde daha fazla mücadele alanı doğuyor. Diplomasi yöntemiyle ülkemizin hem sağlık turizmi hem de ticaret alanındaki hedeflerine katkı sağlamak amaçlarımızdan biri.
1: Bir de somut projeler var. Onları da merak ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürüttüğü. Bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii dünyada uluslararası alanda söz sahibi birçok kuruluş var. Bunlardan bazıları Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Örgütleri gibi birçok kuruluşla birlikte hareket etmek durumundayız. Bu kuruluşlarla ilişkilerimizde son yıllarda artık sadece katılımcı değil, aynı zamanda söz sahibi bir ülke haline geldik. Mesela uluslararası metinlere katkı sunuyor, görüş bildiriyoruz. Ülke olarak gösterdiğimiz kararlılık, liderlik fonksiyonunu doğru şekilde yürütebilmemiz başarımızda çok önemli bir katkısı var. Bununla birlikte Türk dünyasının ve İslam dünyasının da farklı örgütleriyle yakın dirsek temasıyla çalışıyoruz. Buralarda birleştirici rol üstlenmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ev sahipliğinde her yıl Türk dünyası kurultayları düzenleniyor. Bütün bu ilişkiler sağlık diplomasimiz ve bilinirliğimiz açısından ülkemiz için kıymetli olmakla birlikte sahip olduğumuz insanı odağına alan bakış açısı ile uluslararası platformlarda karar verici olabiliyoruz. Bütün dünya ülkeleri açısından da bu önemli bir kıymet ihtiva ediyor. Tabii bir diğer unsur da Avrupa Birliği fonları. Bunlarla yürüttüğümüz projelerimiz var. Son dönemde girişimlerimizle şu ana kadar işbirliğimizin zayıf kaldığı bir ülke yok ve Avrupa ülkeleriyle de temaslarımız gayet ciddi artmış durumda. Birçok alanda da sağlık personellerinin eğitiminden yönetim modellerine kadar ülkemizin sağlık altyapısından destek ister duruma geldiler. Mesela COVID-19 salgını sonrası acil durum hazırlıklarını ve müdahaleyi arttırmak için geliştirdiğimiz laboratuvar odaklı projelerimiz, Türkiye'de sağlık güvenliğini güçlendirmek için erken uyarı ve cevap sistemlerine yönelik yapılan projeler, ruhsal engelli bireylere yönelik bir sosyal uygulama olan ve hala devam eden projelerimiz, Avrupa Birliği projelerimizden birkaçı. Tabii bu müktesebatına uyumlaştırma çalışmalarımız, iklim değişikliğinin sağlık etkileri, kanser tarama, kanser kayıtçılığına yönelik projelerimizde yine yürüttüğümüz projeler arasında.
1: Sayın Biten, ülkemiz son dönemde sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bizler de gurur duyuyoruz doğal olarak tabii ki. Peki bunun nedenleri nelerdir?
0: Tabii az önce aslında sağlıkta dönüşümü anlatırken bunu özetlemiş oldum. Ama yine şunları ifade etmek isterim. Ülkemizde son yıllarda hastanelerimiz ve sağlık turizmi hizmeti veren kliniklerimizde özel veya kamu fark etmeksizin kalite kriterlerine ciddi önem veriyoruz. Kaliteleri belgelendiriyoruz. Bu minvalde çok fazla sağlık tesisimiz uluslararası akreditasyona uygun hale getirildi ve bu turizm için gelen her hastaya ayrı bir güven katıyor, güven veriyor. Ülkemizde ileri teknolojinin kullanıldığı operasyonlar, örnek verecek olursak robotik cerrahi, diş tedavileri ve benzeri zorunlu operasyonlar, mesela yanıklar, kanserler, organ nakilleri gibi operasyonlar başarıyla yürütülmekte. Ülkemizde sunulan bu kaliteli hizmetlere birçok ülke ile kıyasladığımızda daha uygun ödeme koşullarıyla erişim sağlanabiliyor ve daha kaliteli, daha başarılı bir geri dönüş sağlanıyor. Bazı gelişmiş ülkelerde insanlar sağlık hizmetine erişimde oldukça zorlanırken biz ülkemizde hem ekonomik hem de gerçekten etkin bir tedavi yöntemiyle bu hizmeti sunabiliyoruz. Ayrıca ülkemizin coğrafi konumunu hepimiz biliyoruz. Bu itibarla ulaşım açısından birçok kıtaya yakın, İstanbul yine dünyanın her yerinden bir aktarma noktası. Bunlar sayabileceğimiz avantajlarımızdan. Sağlık hizmetiyle turizm hizmetini bir arada planlamak bu açıdan ülkemiz için çok doğru ve daha kolay görünüyor. Yine turizm alternatiflerimizdeki çeşitlilik, doğamız, kültürümüz, inançlarımız, denizlerimiz, termallerimiz, inanılmaz çeşitliliğimiz var. Bunlar yine yabancılara çok cazip geliyor. Bütün bunlarla beraber ülkemizde sağlık turizmine özel bir düzenleme ve mevzuat hazırlandı. Bu hizmetleri verecek olan sağlık tesisleri de hizmetleri kolaylaştırmak için kurulmuş olan aracıl kuruluşlarda bakanlığımız tarafından yetkilendirildi ve düzenli olarak denetleniyor. Hatta son düzenlemelerle tüm bunlar uluslararası sağlık hizmetlerimizin çatı markası olan Health Türkiye platformuna kayıt olmak zorunda ve bu platform sayesinde de yurt dışından ülkemize gelmek isteyen ve vize alma zorluğu çeken hastalarımız bu platform üzerinden vize kod numaralarını alarak elçiliklerine başvurabiliyorlar ve rahatlıkla ülkemize tedavi için gelebiliyorlar.
1: Sağlık alanında ülkemizin hem ulusal hem uluslararası ölçekte gelecek vizyonuna ilişkin hedefleri nelerdir? Dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Evet, tabii burası önemli. Vatandaşlarımız sağlıklı yaşam kültürüne daha çok yönelmeli. Bunu bir kültür olarak kabul etmeliyiz. Sağlık sadece bir hastalığın tedavisi değil, aynı zamanda bireyin kendini hastalanmadan önce korumasıyla da ilgili. Sadece beden değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenmenin süreci. Tabii hastalanmadan kaliteli bir ömür sürdürülebilir olmalı. Bahsettiğim gibi üreten sağlık modeliyle üreten, geliştiren ve koruyan bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sağlık ekosisteminde dünyanın şifa merkezi, sağlık üssü, küresel

0: yıldızı olma hedefiyle Sayın Bakanımızın liderliğinde çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli projelerin uluslararası ölçekte görünürlüğünün artması için yürütülen çalışmaları ve işbirliklerini konuştuk. Konuğumuzsa Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten'di. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dağların gölgesinde bir şehir saklı. Rüzgarı portakal kokar, toprağı bereket. Tarihin izleri sessizce uzanır. Bir yanda yayla serinliği, bir yanda sıcak ova. Her köşesinde başka bir hikaye. Her adımında Anadolu'nun özü var. Bugün Akdeniz'de Çukurova'nın buluştuğu, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Bereketli toprakları, köklü geçmişi ve sıcak insanlarıyla Osmaniye'deyiz. Osmaniye ismi doğrudan Osmanlı Devleti'ne uzanan bir geçmişin izini taşır. Bölge, Osmanlı döneminde Cebeli Bereket, yani Bereket Dağı Sancağı olarak anılmıştır. Bu isim hem bölgenin verimli topraklarını hem de doğanın sunduğu zenginliği anlatır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Osmanlı mirasına atıfla şehre Osmaniye adı verilmiştir. Bu isim geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir bağın simgesidir. Bir yandan tarihi kökleri hatırlatırken diğer yandan modern bir şehrin kimliğini taşır. Akdeniz bölgesinin doğusunda Çukurova'nın verimli topraklarıyla Toros Dağları'nın arasında kurulu olan Osmaniye, coğrafi konumuyla adeta bir geçiş noktasıdır. Bir tarafında sıcak ve bereketli ovalar uzanırken, diğer tarafında yükselen dağlar şehre hem doğal bir güzellik hem de güçlü bir karakter kazandırır. Tarih boyunca Hititlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyet bu topraklarda

hakkıyla da kendini gösterir. Çukurova'nın bereketi burada hayat bulur. Portakal bahçeleri, yer fıstığı tarlaları ve zeytin ağaçları toprağın cömertliğini anlatır. Yaylalara çıkıldığındaysa bambaşka bir dünya başlar. Serin rüzgarlar, çam kokusu ve doğayla iç içe bir yaşam. Osmaniye hem Akdeniz'in sıcaklığını hem de Anadolu'nun sade ve samimi ruhunu taşıyan bir şehirdir.

Şehrin kapılarını araladığımızda sizi ilk karşılayan yerlerden biri Taratepe Aslantaş Açık Hava Müzesi olur. Burası sadece bir gezi noktası değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğudur. Hititler dönemine uzanan bu antik yerleşim, kabartmaları, yazıtları ve taş işçiliğiyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle aslanlı kapı ve kabartmalı taşlar o dönemin gücünü ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Aslantaş Baraj Gölü'nün hemen kıyısında yer alan bu alan, doğayla tarihin iç içe geçtiği nadir yerlerden biridir. Gün batımında gölün üzerine düşen kızıllık, taşların sessizliğine ayrı bir anlam katar. Osmaniye yalnızca geçmişiyle değil, doğasıyla da büyüler. Zorkun Yaylası, yaz aylarında şehrin sıcağından kaçmak isteyenlerin sığınağıdır. Çam ağaçlarının arasında yükselen serin hava insanın içini ferahlatır. Yayla evleri, akşamları yakılan soba kokusu ve yıldızlarla dolu gökyüzü. Burada zaman yavaşlar, hayat sadeleşir. Biraz daha ilerlediğinizde Olukbaşı Yaylası karşınıza çıkar. Burası doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktasıdır. Sabahın ilk ışıklarında sisler arasında yürümek, kuş sesleriyle uyanmak. Osmaniye'nin doğası insana huzurun en yalın halini sunar. Şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Toprak Kale Kalesi, ovaya hakim duruşuyla dikkat çeker. Yüzyıllardır ayakta duran bu kale, hem savunma noktası hem de bir gözlem yeri olarak kullanılmıştır. Buradan baktığınızda Çukurova'nın sonsuz gibi uzanan düzlüklerini izlemek mümkündür. Osmaniye'nin ilçeleri de en az merkezi kadar zengindir. Kadirli, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Burada bulunan Hierapolis Kastabala Antik Kenti, sütunlu caddeleri ve tiyatrosuyla Roma döneminin ihtişamını yansıtır. Düzici ise doğasıyla öne çıkar. Özellikle Haruniye kaplıcaları hem şifa arayanların hem de dinlenmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Ama Osmaniye'yi yalnızca gezerek değil, yaşayarak da anlamak gerekir. Şehrin pazarlarına indiğinizde sizi yoğun bir yer fıstığı kokusu karşılar. Çünkü Osmaniye denince akla ilk gelenlerden biri yer fıstığıdır. Türkiye'de en kaliteli yer fıstıklarının yetiştiği bu topraklarda fıstık sadece bir ürün değil, adeta bir simgedir. Kavrulmuşu, şekere bulanmış hali ya da ezmesi. Her haliyle sofraların vazgeçilmesidir.

Mutfağa geldiğimizde ise Osmaniye'nin zenginliği kendini daha da hissettirir. Etli yemekler, baharatın dengeli kullanımı ve Çukurova mutfağının etkisiyle ortaya çıkan lezzetler damakta iz bırakır. Tirşik çorbası sabırla hazırlanan ve şifa kaynağı olarak bilinen geleneksel bir tattır. Etli kömbe özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezidir. Ve elbette kebaplar. Ateşin üzerinde ağır ağır pişen etler Osmaniye sofralarının vazgeçilmezidir. El sanatları da bu şehrin kültürel dokusunun bir parçasıdır. Özellikle ahşap işçiliği ve geleneksel dokumalar, geçmişten bugüne taşınan

ustalıkların bir yansımasıdır. Ve Osmaniye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri, Yaşar Kemal. Her ne kadar Adana'yla anılsa da Çukurova'nın ruhunu, doğasını ve insanını anlatan bu büyük yazarın kalemi Osmaniye topraklarının hikayesini de taşır. İnce Mehmet'te anlatılan o dağlar, o insanlar, o mücadele. Aslında bu coğrafyanın ta kendisidir. Yaşar Kemal'in eserlerinde doğa sadece bir arka plan değil, yaşayan, konuşan, direnen bir karakterdir. Tıpkı Osmaniye gibi. Osmaniye mutfağı, bereketli toprakların sunduğu zenginliği sofralara taşıyan köklü bir geleneğe sahiptir. Ancak bu zenginliğin içinde zamanla unutulmaya yüz tutmuş, artık yalnızca bazı evlerde yaşatılan lezzetler de vardır. Bunlardan biri de toğga çorbasıdır. Toğga çorbası, buğday, nohut ve yoğurdun birleşimiyle yapılan hem besleyici hem de geleneksel bir tattır. Eskiden özellikle imece usulü yapılan işlerden sonra büyük kazanlarda pişirilir, komşularla birlikte yenirdi. Bu çorba sadece bir yemek değil, paylaşmanın, birlikte olmanın, aynı sofrada buluşmanın bir simgesiydi. Bugünse hızlı yaşamın içinde bu tür zahmetli ama anlamlı tarifler yavaş yavaş unutuluyor. Yine de bazı köylerde eski usulü yaşatmaya çalışan eller sayesinde toğga çorbası hala kaynamaya devam ediyor. Tıpkı geçmişten bugüne uzanan bir hatıra gibi. Osmaniye'nin kültürel hayatını en canlı şekilde yansıtan etkinliklerden biri ise Yer Fıstığı Festivali'dir. Her yıl sonbahar aylarında düzenlenen bu festival, şehrin en önemli tarımsal değerini kutlamakla kalmaz, aynı zamanda bir buluşma, bir şenlik havası yaratır. Festival boyunca sokaklar canlanır, standlar kurulur, yöresel ürünler sergilenir. Yer fıstığının her türlüsü, kavrulmuşu, ezmesi, tatlısı ziyaretçilere sunulur. Konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle Osmaniye birkaç günlüğüne bambaşka bir renge bürünür. Bu festival, toprağın bereketini, emeğin değerini ve birlikte kutlamanın coşkusunu bir araya getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün Akdeniz'in bereketli topraklarında dağ ile ovanın buluştuğu bir şehirdeydik. Osmaniye, tarihiyle, duasıyla, insanıyla ve kültürüyle kendine has bu şehre yine bir Osmaniye türküsüyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ay Çiçeği, mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en

ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. İran devrim muhafızları Irak'ın Kasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalet yönetimi çocukları için güvenli olmadığı gerekçesiyle ChatGPT'ye dava açtı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ve spor, amililerden gollü prova. Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Çoban İstadı'nda oynanan mücadelede goller 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikasında Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geri götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikteyiz. Memleket treni yolculuğuna hoş geldiniz. 2 Haziran 2026 Salı'yı gösteriyor efendim takvimler. Bol ikili, bol altılı bir tarih var efendim önümde. Bugün sizlere güzellikler getirsin.

Şans getirsin, kalbinizden geçen gerçekleşsin diyerek başlayalım yolculuğumuza. Nasılsınız, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz bizimle paylaşmak isterseniz biz buradayız efendim. Hemen mikrofonumuzun önünde sesimizle sizlerin olduğu yerlere hemen geliveriyoruz. Hangi ülkede ya da bizim ülkemizde yurt içinden bizi dinleyenler de var tabii ki efendim. Kentten, köyden, büyük şehirlerden herkese selam ve sevgilerimizi yollayalım. Mesafeleri azaltıyoruz. Türkçemizin güzel sesiyle hasreti de azaltıyoruz efendim. Güzel, dolu dolu bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bir saat boyunca sürecek. Efendim, programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik Masa'da Burak Araraoğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Dediğimiz gibi bir saat yol alacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralar. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni Facebook ve Instagram adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz. TRT Dinle mobil uygulaması ve internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Gün boyunca bu internet adresinden ve TRT Dinle uygulamasından radyomuzu dinleyebileceksiniz, hatırlatalım. Şimdi efendim, birbirinden güzel şarkı ve türküler yolculuğumuzda bizlere eşlik ediyor. Bugün günlerden salı, yine ana baba, çok özür diliyorum, günlerimi şaşırdım efendim. Ana baba okulu köşemiz dündü, bugün kitaplık köşemiz sizlerle birlikte olacak. Bol bol edebiyat konuşacağız, Türk ve dünya edebiyatı konuşuyoruz. Bugün bakıyorum, Türk edebiyatından bir isim seçmişiz. Konuğumuz Onat Kutlar olacak efendim. Ve Doktor Merve Akbaş'la birlikte Onat Kutlar'ı konuşacağız. Sağlık rehberi köşemizde de Ebola'yı konuşuyoruz efendim. Hemen öncesinde, kitaplığın öncesinde. Ebola yıllardır konuşulan bir hastalık ama ne kadar biliyoruz, nedir? Birazcık biliyorsunuz, Afrika kıtasında yaygın olan, salgın hale gelen bir hastalık. Tanıyalım, nedir, nasıl bulaşıyor, soralım uzman konuğumuza diye düşündük, sizleri de aydınlatalım. Efendim, birlikteliğimiz haydi gelin başlasın. Hareketli tempolu başlıyoruz. Meyra mikrofonda olacak.

Efendim, bugün güne bir not alıntımızı psikolojik danışman ve yazar Ahmet Yıldız'dan yapıyoruz. Bakalım neler söylemiş efendim. Psikolog Ernest Becker, insan bir yandan yıldızlara dokunabilen tanrısal bir hayal gücüne sahipken, diğer yandan birkaç gün içinde çürüyecek olan bir beden kafesine hapsolmuş, korku dolu bir hayvandır der. Çoğu zaman neden durup dururken bir boşluğa düştüğümüzü, her şeye sahip olsak bile neden hala eksik hissettiğimizi anlamıyoruz. Psikolog Ernest Becker bu durumu muazzam bir zıtlıkla açıklıyor. Zihnimiz evrenin sırlarını çözecek, imparatorluklar kuracak ve yüzyıllar sonrasını hayal edecek kadar güçlü. Ama aynı zihin sabah uyandığında aynada yaşlandığını gören, hastalanan ve nihayetinde yok olacağını bilen bir bedene mahkum. İşte bu müthiş gerilim bizi sürekli bir şeyler başarmaya, iz bırakmaya veya bir yerlere ait olmaya zorluyor. Aslında kendimizi kanıtlama çabamızın çoğu sadece bir gün yok olacağımız gerçeğiyle baş edemediğimiz için. Bunu anlamak bizi güçsüz kılmaz. Aksine neden bu kadar kaygılı olduğumuzu ve neden anlam peşinde koştuğumuzu görmemizi sağlar. Kendi kırılganlığını kabul eden insan başkalarının onayına daha az ihtiyaç duyar. Çünkü asıl mesele dünyayı fethetmek değil, bu içsel çelişkiyle barışabilmek.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, sağlık rehberi köşemizde Ebola'yı konuşacağız biliyorsunuz. Farklı varyantlarından bahsediliyor. Yine bir salgın şeklinde. Yıllardır bildiğimiz, konuştuğumuz bir hastalık aslında. Detayları öğrenelim istiyoruz. Nedir, nasıl bulaşıyor, nasıl riskler taşıyor? Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Hüsrev Diktaş'ı ağırlıyoruz. Telefon hattımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam yıllardır haberlerden duyduğumuz bir isim bizim için Ebola aslında. Afrika kıtasıyla biraz da özdeşleşmiş gibi dersek zannediyorum yanlış olmaz.

0: Olmaz. Tanıyalım istiyoruz nedir? Bir de ilk kez hani biz bu varyantı Covid zamanında duymuştuk. Yine farklı bir varyanttan bahsediliyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Evet. Şimdi tabii Ebola virüsü bir viral enfeksiyon, bir RNA virüsü olarak isimlendirilen bir enfeksiyon. Bu Ebola virüsüyle ilgili olarak aslında bu yeni bir enfeksiyon değil. Çok uzun süredir
0: Evet.
1: özellikle Orta Afrika'da gözlenmekle birlikte Afrika'nın belli bölgelerinde zaman zaman da salgınlar yapan bir enfeksiyon tablosu. Bu Ebola virüsü de gene bizim zoonotik enfeksiyonlar içerisinde yer alan bir hastalık tablomuz. Yani zoonotik enfeksiyon derken bunu şöyle isimlendiriyoruz. Zoonotik enfeksiyonlar hayvanlardan daha çok insanlara bulaşan enfeksiyonlar olarak geçiyor. Burada ama en önemli şeylerden bir tanesi tabii şu anda insanlara bulaşlarda hasta insanlar ile hasta kişilerin kan ve vücut sıvıları ile temas yoluyla bulaş son derece riskli şu anda. Özellikle bu anlamda da sağlık çalışanları ve hasta yakınları özellikle salgın olduğu bölgedeki insanlar ciddi risk altında gözleniyor. Bu hastalık tablosunda hastalığın belirtilerine bakacak olursak genellikle yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı ve baş ağrısı çok fazla oluyor. Daha sonra da kusma, ishal, karın ağrısı ve bazı hastalarda da iç ve dış kanamalar gözlenebiliyor. Bu nedenle özellikle bu bölgelere seyahat eden kişiler ciddi risk altında olduğu için erken tanının ve izolasyon önlemlerinin alınması son derece hayati önem arz ediyor. Burada sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Ebola'da da artık Ebola virüsünde de farklı varyantlardan bahsediyoruz. Viral enfeksiyonlar maalesef mutasyonlar geçirmek yoluyla farklı varyantlara sebep olabiliyor. Bu kapsamda özellikle salgın yapan viral enfeksiyonlardan bu Ebola virüsü de yeni bir varyant var. Aslında geçmiş dönemlerde bir çok iyi uygulanan ve aşılar geliştirilmişti Ebola ile ilgili olarak. Bu özellikle yeni aşı teknolojilerinde mRNA gibi aşı teknolojileri geliştirilmişti ancak günümüzde artık bu aşı teknolojilerinin ile birlikte yeni varyantlara karşı da hızlıca aşı geliştirilmesi şu anda gözleniyor. Çünkü özellikle şu anda Bundibugyo ismi verdiğimiz bir suç Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın durumunda. Bu nedenle de bununla ilgili mRNA teknolojisiyle aşı üretilmesine de önem veriyor Dünya Sağlık Örgütü.
0: Evet hocam, şu anda mevcut bir aşı yok ama değil mi?
1: Yok ya yani şöyle eski varyantlara karşı
0: Var.
1: kullanılan aşılar vardı ancak bu yeni varyanta karşı aşı şu anda yok. Bununla ilgili araştırma ekipleri yeni nesil aşı çalışmalarını yürütmekte devam ediyor diye Dünya Sağlık Örgütü açıklamada bulundu.
0: Peki hocam, ölümle sonuçlanma riski çok yüksek midir? Tedavisi mümkün mü yoksa?
1: Şöyle bununla ilgili etkili aşılar ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Özellikle ama burada en önemli şeyden bir tanesi ölüm oranı oldukça yüksek. Neredeyse %50 ile %100 arasında bir ölüm oranı gözleniyor. Bu konuda da özellikle salgın kontrol etmek adına temas eden kişilerin takibi, izolasyon önlemlerinin alınması ve hasta ile temaslarda koruyucu ekipmanların kullanılması son derece önemli.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu bölgelere seyahat eden vatandaşlarla ilgili peki alınan bir önlem var mı? Özel bir önlem.
1: Şu anda aslında bununla ilgili en önemli şeylerden bir tanesi bu bölgelere seyahat kısıtlarının geliştirilmesi. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi seyahat kısıtlamaları geldi bildiğimiz gibi. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye seyahat eden kişileri seyahat zorunluluğu yoksa yapmamasını varsa da en az bunun inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın gelişme süreci yaklaşık 21 gün olarak nitelendiriliyor. 21 günlük bir takip süresinin, izolasyon süresinin COVID döneminde COVID'in ilk başlarında yapmıştık hatırlarsanız.
0: Evet.
1: o dönemdeki gibi bir şey
0: izlem olması gerekiyor.
1: İzlem olması isteniyor.
0: Evet. Son olarak şunu soracağım hocam. Kaçırdım mı bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü şimdi bu belli ülkeler için Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda bunları konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bu bölgeler için bir salgındır bu dedi mi?
1: Ya bu şu anda bir salgın olarak nitelendirmedi aslında bunu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Çünkü bu zaman zaman vaka sayılarında artış oluyor. Ancak yani küresel bir salgına dönüşme riski şu anda öngörülüyor diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Rica ederim. Sağlıklı günler dilerim.
0: Çok sağ olun, iyi çalışmalar diliyoruz. Değerli dinleyenler, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Hüsrev Diktaş'ı ağırladık. Ebola'yı konuştuk.

0: Değerli dinleyenler, kitaplık köşemizde Onat Kutlar'ı konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş
1: Merhaba,
0: geldiniz.
1: hoş
0: Bayram
1: bulduk.
0: arkasında yine birlikteyiz sizinle.
1: Evet.
0: Şimdi Onat Kutlar dedik ama özel olarak bir kitabınız, öykü kitabı zannediyorum, seçtik.
1: Evet. Önce biraz Onat Kutlar'dan ve 50 kuşağından bahsedelim isterim
0: Evet.
1: aslında. Onat Kutlar 36 doğumlu. İlk affedersiniz, şiiri yayımlandığında 14 yaşında.
0: Aa,
1: Çok küçük
0: inanılmaz.
1: yaşta, evet, ilk şiir yayımlanıyor. İlk öyküsü Volan Kayışı ise bu 1950 kuşağı öykücülüğü için çok

0: Bunu edebiyat araştırmacıları, eleştirmenler hakikaten çok büyük bir sanat olayı, edebiyat olayı olarak görüyorlar aslında. Çünkü şöyle, yalnızca 9 öyküsü var Onat Kutlar'ın, bu İshak'ta. Benim elimdeki kitaba bakıyorum, 72 sayfa, ki bu kitabın başında bir de yazarın ön sözü bulunuyor.
1: Yani 8 sayfadan az öyküler.
0: Evet. Ay, ortalamaya bakınca Fethi Naci diyor ki, ünlü edebiyat eleştirmenidir bilirsiniz. Onat Kutlar yalnızca 9 öyküyle kendini işte edebiyata kabul ettirmiş çok eşsiz bir
1: Hem
0: yazar
1: de
0: diyor.
1: 23
0: Hakikaten
1: yaşında.
0: evet, yani o yaşta ve yalnızca 9 öyküyle edebiyatçılar arasında önde gelen isimlerden biri haline geliyor hakikaten o sırada.
1: Hocam bir virgül koyarsam, şimdi tek öykü kitabı dediniz ya, peki biz Onat Kutlar'ı sonraki edebiyat hayatında nasıl tanıyoruz? Şiir midir ya da roman mıdır? Ne yazmıştır?
0: Şiirleri var. Aslında bir süre sonra senaryo yazarlığıyla daha çok ilgilenmeye başlıyor. Çevirileri var, denemeleri var. Bilhassa sinema üzerine. Bu 50 kuşağı öykücüleri aslında yalnızca öykücü değiller. Sanatın birçok koluyla birden ilgileniyorlar. Bunu biliyoruz. Peki 50 kuşağı öykücüleri kimler? Esasında Sait Faik'in öykümüze getirdiği o yenilikten, o açılımdan beslenen ve kendilerini bu damarı eklemleyen öykücüler. Sait Faik'in 1954'te yayımlanan Alem Dağı'nda Var Bir Yılan, daha sonra Alem Dağı'da Var Bir Yılan
1: Evet.
0: diye baskısı devam eden kitabından hakikaten bu dönem öykücüleri çok etkileniyorlar. Şimdi 50 kuşağı öykücülerin aslında bir araya gelerek bir manifesto oluşturmadıklarını biliyoruz biz. Yani işte 8-10 kişi bir araya gelip evet artık biz böyle bir sanat anlayışı takip ediyoruz ve öykümüzü böyle yazacağız gibi bir bildirileri yok. Ancak birbirlerinden etkilendiklerini, arkadaş olduklarını, dost olduklarını, her birinin Sait Faik'ten aslında çok etkilendiğini kendileriyle yapılan söyleşilere, röportajlara baktığımız zaman da bunu görüyoruz aslında. Bu işte hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık benzetmesi vardır ya
1: Evet.
0: Batı'da. Hakikaten buna benzer söylemlerin işte Sait Faik'in bizde Alem Dağı'nda Var Bir Yılan eserinden etkilendik ve edebiyat hayatımızı, öykücülüğe bakışımızı buna göre şekillendirdik der Ferit Edgü ve daha bir Orhan Duru, birçok 50 kuşağı öykücüsü diyelim. Bu isimler arasında işte Vüsat Orhan Bener ve Nezihe Meriç ilk takipçiler arasında esasında. Onat Kutlar arkadaşları Erdal Öz, Hilmi Yavuz'la birlikte bir de A dergisi çıkarıyor bu genç yaşlarında. Önce A gazetesi olarak çıkıyor. İlk 11 sayısı yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra A dergisi olarak devam ediyor. Tabii bu dönem öykücülüğü için yine önemli süreli yayınlardan biridir bu da. Seçilmiş hikayeler gibi. Hakikaten Onat Kutlar'ın bu öykü kitabı henüz dünyada bile büyülü gerçeğin henüz oturmadığı, terimleşmediği bir alanda bize böyle ilk nüvelerini göstermesi bakımından çok kıymetli. Bir takım fantastik öğelerle karşılaşıyoruz kitapta. Gerçeküstü şeyler var, işte uçuşan
1: İlginç.
0: kediler. Evet. Ama bir taraftan da geniş aileler, taşra, işte o mevsim geçişleri, iftar sofrası mesela, bir geleneksel formu da görebiliyoruz. Onat Kutlar bu kitabın başındaki ön sözünde şöylesi bir şey söylüyor. Çocukluğumun sokakları, evleri, bahçeleri hemen hemen aynı ama boyutlarına bakıyorum çok değişmiş. Şu küçük alan bana uçsuz bucaksız gelirdi. Şu 2 adımlık semt ne kadar uzak. Nasıl da güzeldi şu kız, şu avlu ne kadar derindi. Geleceğin düşleri bile sığardı içine. Şimdi buradan anlıyoruz ki aslında çocukluğunun geçtiği Gaziantep'i anlatıyor bir tarafıyla. Ama artık onu Antep'ten uzaklaştıktan, işte İstanbul'a eğitim için gittikten sonraki bir bakışla yazıyor. Ama yine dediğim gibi çok erken bir yaş, 23 yaş. Burada 9 öyküden bence en güzeli Yunus.
1: Bu arada İshak bir öyküsünün ismi mi?
0: İshak bir öyküsünün ismi.
1: Bir
0: Evet.
1: karakter mi hocam?
0: Evet. Öykü isimlerini şöyle okuyabiliriz. Horozlar, Hadi, Yunus, Çatı, Kediler, Dördüncü, At Cambazları, İshak, Kül Kuşları. Burada dikkatimizi bir şey çekiyor aslında. Hayvanlar, değil mi?
1: Evet.
0: Horozlar var.

0: Kediler
1: Kediler
0: var,
1: var.
0: atlar var, attan bazıları olduğuna
1: Kuşlar
0: göre,
1: var.
0: evet, ve kuşlar var. Hakikaten hayvanların arkada çok gezdiğini görüyoruz. Şimdi beni en çok etkileyen öykü Yunus dedim. Çünkü Yunus da hem bir tarafıyla çok masalsı, bir tarafıyla bu gibiyi çok kullanıyor Onat Kutlar. Bu benzetme işinde hakikaten çok mahir. Öyküyü okurken bir taraftan çok böyle bir masal dünyasına girmiş gibi hissediyorsunuz. Bir taraftan da çok şiirsel bir söylem var. Şöyle başlıyor öykü. Duvarda saat ağır ağır 9'u vurdu. Yani sabaha karşı 3. O eskimiş, anlaşılmaz bastonlu Römen sayıları karanlığa çizildi. Dar taş avluda bir çift takunya sabaha karşı duygusunu sürdürmeye çalışıyordu. Bu uyanılmamış bir düşse, ay ışığının döküldüğü beyaz taşları çarpan uykulu iki küreğin, acılar ve hamam böcekleriyle dolu bir kilerden öksürüklü sakalların titreştiği bir odaya taşıyıp durduğu o yorgun kadını, yani annemi hatırlamamaya imkan var mı? Ay ışığı odada sanki her şeyin dışında soyut, mutlu bir kesiti aydınlatıyordu. Üstünde uyku cinlerinin uçuştuğu mermer denizliği. Kırmızı halıyı, Yunus amcamla büyük babamın kedi yavruları gibi kıpırdanıp duran beyaz yüzlerini. Hakikaten çok şairane bir şey var burada. Benzetmelerde. Uyku cinlerinin uçuştuğu mermer denizleri. Değil mi? Daha sonra gerçekte ise kocaman sessiz odalarla dolu bu büyük evde hiçbiri ötekine benzemeyen dört insanın bir ölüm saatinin korku ve tedirginlik dolu havasını soludukları, ölüm kuşlarının sık sık usulca yüreklerine dokunduğunu duydukları bu gömülmüş evrende daha rahat görünümlere yer yoktu. Şimdi burada bir şey hissettirmeye başlıyor aslında. Bir tedirginlik okura, bir tekinsizlik, her an bir şey olabilir gibi hissetmeye başlıyoruz. Ve hakikaten de bir şey oluyor zaten. Söyleyeyim mi onu? Siz aslında çok hoşlanmıyorsunuz ama birisi ölecek. Bunu hissettiriyor ve işte ölüm Yunus amcamın içini oyuyormuş. Öyle söylüyor. Bunu uzun ve sıkıntılı bir boşluk havasına düştüğü akşamüstü saatlerinde belirsizce göstermeye çalıştı. Önceleri hiç anlamadım. Şaşırdım biraz da. Şimdi anlıyorum. Hatta içimdeki bütün o boşluk kuyularının anlam kazandığını, bir varlığa dönüştüğünü duyar gibi oluyorum, diyor ve en sonunda Yunus bir kitap okurken içine kapana kapana ölüyor. Şimdi tabii metaforik de bir şey var orada. Buradaki benzetmeler de yine çok güzel. Sonra birden kavradım. Amcam yoğunlaşıyor, çevresinde ölüme benzer bir boşluğu çoğaltıyordu. O sırada onun kimsenin anlamadığı şeyleri anladığını ve gömüldüğünü duyar gibiydim. Bir kağıt gibi, farkındasınız değil mi? Ne kadar çok gibi geçiyor. Bakın,
1: Evet.
0: bir kağıt gibi
1: Benzetmeler.
0: sonsuza doğru katlanıyor, bedeni gözleri gittikçe küçülüyordu. Sayfaları üst üste kapanan, bir daha hiç açılmayacak bir kitaba benziyordu. Elinde bir kitap okurken kitapla bütünleşmesi. Mum eridi, sonuna kadar yandı. Sonra amcasının ölümünü görüyor ve diyor ki, korku içinde kaldım, dünya kaçkını uyuyordu. Amcasını bir dünya kaçkınına benzetiyor. Nasılsa unutulmuş büyük bir ayna gibi duran havuzun sularına eğilmişti diyor. Bir horozu tasvir ediyor yine. Burada hakikaten şimdi belki bugünden bakınca çok farklı gelmeyecek ama 50'ler için çok yeni bir şey var burada. Çok yeni, çok başka bir şey var. Şimdi Sait Faik'in öykücülüğümüze getirdiği şey ne? Küçük küçük hayattan kesitler aslında. Giriş, gelişme, sonuç gibi öyküler değildi. Daha çok artık bu tarzda öyküler görmeye başlıyoruz. 50 kuşağında işte varoluş sancıları, bu gibi fantastik öğelerin yavaş yavaş girmeye başladığını, Ferit Edgü ile bilhassa minimal öykünün artık edebiyatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Daha ilerleyen yıllarında tabii Ferit Edgü'nün sanat hayatında. Ve başında da dediğim gibi yalnızca esasında öykücü değil bu isimler. Şimdi Onat Kutlar'ın Ömer Kavur'la yazdığı Yusuf ile Kenan var mesela. Ali Özgen Türk ile Hazal, Atıf Yılmaz'la Zeyyat Selimoğlu'nun Deprem adlı öyküsünden hareketle çektikleri Ayşe Şasa ile birlikte kaleme aldıkları Delikan var. Ferit Edgün'ün bu meşhur eseri, bilinen eseri Hakkari'de Bir Mevsim'i senaryolaştırıyor ve bunlarla ödüller de alıyor Onat
1: Aslında
0: Kutlar.
1: hocam tam da Türk sinemasının 60'lı ve 70'li yılları biliyorsunuz.

0: biliyorsunuz yani çok parlak bir dönem olarak adlandırılır ya.
1: Evet.
0: Zannediyorum o 60'larda yapılan filmler bunlar.
1: Evet.
0: Senaryoya kayması da belki çok doğal Onat Kutlar'ın, değil mi?
1: Evet. Aslında 50'ler şöyle, sadece Türk edebiyatı için değil, Türkiye'de sanat akımları
0: Evet.
1: itibarıyla her biri için çok
0: Kıymetli bir yıl, değil
1: önemli.
0: mi?
1: Tabii, çok önemli. Yani edebiyatımızda işte 1950'lerde ikinci yeni şiiriyle karşılaşıyoruz. İşte ama çok başka türlü sanat olayları da oluyor. Neler oluyor? İstanbul'da Adalet Cimcioz'un açtığı Maya Sanat Galerisi ve onun etrafındaki bu sergiler, etkinlikler diyelim. Bedri Rahmi'nin bu dış cepheleri, binaların dış cephelerini süsleyen o mozaik çalışmalarının artık bu yıllarda daha fazla görünürleştiğini görüyoruz mesela. Sinemamız çok etkileniyor. Bizim Türk sineması aslında tiyatrocuların kurduğu bir
0: Evet.
1: şeydir. Evet, 50'lerden itibaren artık
0: Temelinde onlar
1: tiyatrocuların
0: var.
1: çağının evet yavaş yavaş kapandığını ve sinemacılar çağının başladığını söylüyor Nijat Özen. Dolayısıyla 50'ler sanatın, Türkiye'de sanatın birçok kolunu hakikaten değiştiği bir devre 50'ler, öyle söyleyebiliriz.
0: Evet, gerçekten öyle. Onat Kutlar'ı tanımış olduk sizinle hocam. 1995'te de vefat etmiş zannediyorum, değil
1: Evet,
0: mi?
1: ne yazık ki Taksim'deki patlamada vefat
0: Ah,
1: etti.
0: öyle
1: Evet,
0: bir ölüm var.
1: Taksim'de 94, 30 Ocak, affedersiniz 30 Aralık 1994 olmalı. Taksim'de bir otelin alt katında bir bombalı saldırı oluyor ve orada ağır yaralanıyor. Hastanede daha sonra vefat ediyor birkaç hafta içerisinde Onat Kutlar. Hayatını
0: Evet.
1: böyle kaybediyor. Ne yazık ki.
0: Evet, gerçekten üzücü. Sohbetimize başlarken bir başka noktaya değildiniz, Gogol'un paltosuna. Ben de
1: Evet.
0: paltoculardanımdır hocam.
1: Öyle mi?
0: İncecik bir kitaptır
1: Evet.
0: o ve çok bilmiyorum, eğlencelidir, güzeldir, çok şey anlatır gibi gelir
1: Evet.
0: bana da.
1: Evet.
0: Bir de sizin tanımlamanız çok hoşuma gitti. Diğer öykücülerin ondan beslenmesi, bizdeki Sait Faik gibi, değil mi?
1: Evet. Zaten bunu kendileri de söylüyorlar. Yani Gogol ne kadar önemliyse, işte onun paltosundan çıktılarsa biz de evet, yani onları da okuduk ama Sait Faik'in öykücülüğe getirdiği yenilik bizim esas önümüzü açtı diyorlar. Bunu
0: Evet.
1: açıkça söylüyorlar bu dönem öykücüleri.
0: Onat Kutlar'ı anmış olalım. Rahmetli analım. Vefat da etmiş. Yıllar da olmuş. 31 yıl geçmiş hocam
1: Evet.
0: üzerinden.
1: Evet.
0: 23 yaşında böyle bir iz bırakması, bilmiyorum, siz edebiyatçı olarak, bir akademisyen olarak çok rastlanır bir şey değil, değil mi?
1: Tabii ki çok rastlanır bir şey
0: Hele
1: değil.
0: şimdiki 23 yaşları düşünürsek hocam,
1: Evet.
0: biraz daha, değil mi? İnsanın aklının biraz havalarda olduğu zamanlar.
1: Yani şöyle, bir de tek bir eseriyle
0: Evet.
1: olması çok ilginç hakikaten. Orada Fethi Naci'nin o tam sözünü şimdi hatırlayamayacağım ama
0: Bir
1: bu,
0: imza atmış gerçekten
1: evet, Adam
0: Türkiye
1: Öykü'de
0: Edebiyatı'na.
1: yazdığı bir yazısında olmalı. Adam Öykü önemli bir öykü dergisiydi. Bir zamanlar, artık yayın faaliyeti yok. Şey diyor, 9 hikayesiyle yaşayan benzersiz bir yazar.
0: Evet.
1: Yani bir yazarın 9 hikayesiyle yaşaması, 9 öyküsüyle yaşaması
0: Çok
1: ne demek?
0: kıymetli, değil
1: Sadece
0: mi?
1: bu kadar, bütün envanter bu. Ama unutulmuyor. Dönüp
0: Unutulmuyor.
1: dönüp okunuyor. Evet.
0: Evet, şu anda da basımda İshak efendim, bu öykü kitabının ismi Onat Kutlar'ın, okumanızı tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Rica ederim.
0: Renk kattınız. Haftaya farklı bir kitapla yine biz burada olacağız. Farklı bir yazarla Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan. Yarın da değerli dinleyenler, Çarşamba sabahında Memleket Treni ekibi olarak biz burada olacağız. Sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Güzel bir şarkıyla da veda ediyoruz.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nden İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalet yönetimi çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle ChatGPT'ye dava açtı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ve spor, amillilerden gollü prova. Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Çoban Stadında oynanan mücadelede goller 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikasında Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle 11.50'ye kadar sürecek beraberliğimize hoş geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız Sabah Ajansı'na. Ardından dış basında öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak.

0: Birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Milliyet'in manşeti: CHP'de iki muharebe, CHP'de mutlak butan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecini dün başlattı. Delegelerden imza toplanmaya başlandı. İlk gün imza sayısının salt çoğunluğunu geçtiği ifade edildi. Bir günde 600'ün üzerinde imza toplandığı belirtilirken birkaç gün içinde bu sayının 1000'e ulaşacağı vurgulandı. Parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve olağanüstü kurultay için girişimde bulunulması seçeneği de hala masada. Özel'in bu hamlesini Kılıçdaroğlu cephesinden tedbir kararı olduğu için delege de toplansa, kaç milyon üye de toplasa kurultay yapılamaz, mahkeme kararı var, yetki genel başkanda yorumu geldi. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı yapmak zorunda, tedbirin asıl amacı kurultaya götürmektir dedi. Bu konuda uzlaşma sağlanamaması halinde yapılacak yeni kurultay içinde CHP mahkemelik olacak. CHP meseleyi kendi çözmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki mutlak butlan çekişmesinde tarafsız kalan Kurtulmuş, meclis başkanı herhangi bir parti içi ihtilafın tarafı değildir. Kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır dedi. Müzakere bilmecesi: ABD ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. İran medyası dün müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini belirten ABD Başkanı Trump ise haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz dedi.

Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan, bizi ilgilendirmiyor dedi. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere 86 milyonun tamamını ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata ve güç birliğine ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevidir, dedi. Ekonomi %2,5 büyüdü. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı, dedi. Ve müzelerde gece gezisi başlığının detaylarını aktaralım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya kadar 20 müze ve ören yerinin gece ziyaretine açıldığını duyurdu. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi. Gece müzeciliğinde yeni sezona başladık. Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yılda sürdürüyoruz. 11 Haziran 1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerin gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak, dedi.

Akşam gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Gazze'de sıcak yemek izdihamı, İsrail'in Gazze şeridine yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin

0: Güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinliler, hayırseverler tarafından kurulan, aş evinde dağıtılan sıcak yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Katillerin oyuncağı oldular, soykırımcı katiller 38 ülkeden getirdikleri Hristiyanlara İsrail Meclisi'nde özür diletti. Alman Julie Varkent'in "Tanrım, Avrupa'daki İsrail'e karşı nefretten dolayı senden af diliyorum." Çinli Zhu, "Tanrım, İsrail'i destekleyerek yaptığımız her şey için bizi affet," dedi. İstanbul'u 95 plajda yüzebilecek başlığına da bakalım. Bu yıl yüzme alanı olarak belirlenen 95 nokta 15 Haziran-15 Eylül arası hizmet verecek.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. 10. torun sevinci, Sümeyye Erdoğan, Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocuğu doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez torun sevincini yaşadı. Yaralı Kasr-ı Sadabat Gazze'ye ulaştı. Küresel Sumut filosundaki Kasr-ı Sadabat isimli teknenin parçaları Gazze kıyılarına ulaştı. Han Yunus'taki Filistinliler teknenin çatısı, 6 güneş paneli, dümen ve bazı yardım malzemelerini denizden çıkardı. İsrail müdahalesinden önce teknede Hak İş Başkanı Mahmut Arslan'ın da aralarında olduğu 5'i Türk 20 aktivist vardı. Teknenin yolcularından Sabri Yıldız sevincini, "Biz Gazze'ye ulaşamadık ancak teknemizin bazı parçaları ulaştı. Bu bizim için surda açılan bir gedik oldu," sözleriyle dile getirdi. İsrail mezarlıkları askeri üs yapıyor. Filistinli gazeteci Muhammed Han Yunus'ta kız kardeşleri Ram ve Vala'nın mezarlarını ziyaret edemiyor. Çünkü Şeyh Muhammed mezarlığı Google Earth'ün güncellenen haritasına göre İsrail askerlerinin kaldığı bir karakol oldu. Gazze'deki mezarlıkların %94'ü tamamen veya kısmen tahrip edilip askeri üsse dönüştürüldü.

0: Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. İsrail işgal ediyor, dünya göz yumuyor. İsrail ateşkesi rağmen dünyanın gözü önünde Lübnan'daki işgalini sürdürüyor. Soykırım ordusu dün Beyrut'u bombaladı. Halk yeni evlerini terk etmeye başladı. Son 24 saatte 12 kişi de yaşamını yitirdi. Ve spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayalım. İstanbul'da coştuk, devamı Amerika'da. Kadıköy'deki hazırlık maçında bizim çocuklar Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. İlk yarıda Orkun ve Can, ikinci devrede de Deniz ve Barış Alper sahne aldı. Ekibimiz bugün ABD'ye gidecek. Son prova Venezuela ile yapılacak. Ardından Dünya Kupası maceramız başlayacak.
1: Dış basın.
2: İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişini durdurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurdu. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi. İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendeb Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi. Amerikan Axios haber platformunda yer alan haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği belirtildi. Trump'ın İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya "Sen delisin" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" değerlendirmesine yaptığına işaret edilen haberde Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor" şeklinde ifadeler kullandığı bilgisine yer verildi.

0: Birleşik Krallık yayın organı Independence'a, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın taraflar arasında saldırıların durdurulmasına yönelik açıklamalarına rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladığını bildiriyor. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'la görüştüğünü ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini ilettiğini aktardı. Bu konudaki tutumlarının değişmediğini ifade etti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre

0: 20 ABD üssü hasar aldı. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis İran'ın misillemelerinde hasar gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyonlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Başbakan Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilere yönelik sözlerine yer veriyor. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor, dedi. Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir ifadesini kullandı. Paşinyan, bu tutumun bir hevesten ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi. Rus Devlet Televizyonu Pervi kanalı açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Likaçev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırının Nükleer Bakan'ın habercisi olduğunu söyledi. Saldırının tesadüfi olmadığını belirten Likaçev, bu bir nükleer enerji tesisine yönelik kasıtlı bir saldırı örneğidir. Ne bizde ne de askeri uzmanlarda bunun tesadüfi bir saldırı olmadığına, operatörün mermiyi nereye yönlendirdiğini çok iyi bildiğine dair hiçbir şüphe yok, dedi. Santralde meydana gelebilecek herhangi bir patlama veya yangının ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Likaçev, bunun Nükleer Bakan'ın habercisi olduğunu kaydetti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Uluslararası haber ve politika sitesi Real Clear World, Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Luke Caffey'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı övdüğü analizine yer veriyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Avrasya'nın merkezinde yer alan jeopolitik, ekonomik ve stratejik gücüne dikkati çeken Caffey, teşkilatın Pekin ve Moskova'nın bölgedeki nüfuzunu dengeleyebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Washington yönetiminin Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirten Caffey, Amerika Birleşik Devletleri büyük güç rekabetinin yeni bir çağında mücadele ederken, güvenilir ortaklara, enerjiye ve kritik minerallere güvenilir erişime ve Avrasya genelinde güvenli ticaret yollarına ihtiyaç duymaktadır. Türk Devletleri Örgütü bu üçünü de sağlayabilir, Washington artık bunu görmezden gelemez, dedi. Macaristan'dan bir haberle dış basın turunu noktalıyoruz. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, rejim değişikliği vaadiyle iktidara gelen Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar'ın istifa çağrılarına direnen Cumhurbaşkanı Suljoku görevden almak için hukuki süreç başlatmakla tehdit ettiğini yazıyor. 12 Nisan seçimlerini kazanan Tisza Partisi'nin lideri Magyar, Viktor Orban'ın Fidesz Partisi'nin iktidarda olduğu 16 yıllık dönemde kritik makamlara seçilen tüm isimlerin görevlerinden ayrılmalarının sağlanacağı sözünü vermişti. Magyar, bu vaadi kapsamında Orban'ın kuklaları dediği Cumhurbaşkanı Suljok ve üst düzey bürokratlara kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları için 31 Mayıs'a kadar süre tanımıştı. Başbakan Magyar, istifa etmemekte direnen Cumhurbaşkanı Suljok'la dün bir araya geldi. Görüşmede Suljok'a bir kez daha istifa talebini ilettiğini duyuran Magyar, Cumhurbaşkanı'na tutumunu sürdürmesi ve istifa etmemesi halinde gerekli prosedürleri derhal başlatacağını söylediğini belirtti.
2: Sabah Ajansı

0: Sayın dinleyiciler, TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere bir bağlantı gerçekleştiriyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan gündeminden konu başlıklarımıza hemen geçelim. İlk gündemimiz yıllar önce Yunanistan'ı kana bulayan ve Türk diplomatlarımızı da şehit eden eli kanlı bir Yunan terör örgütünün lideriyle ilgili. 17 Kasım isimli terör örgütünün lideri Alexandros Yotopoulos geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Bu serbest bırakılma kararına başta Türkiye'den sert açıklamalar geldi. Çünkü Yunan terör örgütü 17 Kasım 1991 senesinde Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği basın ateşesi Çetin Görgü'yü, 1994'te ise Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nu şehit etmişti. Bu tahliye kararı sadece Türkiye'de de değil, uluslararası camiada da tepki çekmeye devam ediyor. Ankara'nın ardından Washington'da Atina'ya tepki göstererek teröristin yeniden cezaevine gönderilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yayınlandı. Yazılı açıklamada 17 Kasım örgütünün lideri ve beyni olarak tanımlanan Yotopoulos'un serbest bırakılmasının büyük hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Açıklamada örgütün 27 yıl boyunca 4 Amerikalı devlet görevlisini öldürdüğü, bir İngiliz askeri ataşeyi, Türk Büyükelçiliği çalışanlarını ve aralarında Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in kayınbiraderinin de bulunduğu 16 Yunan vatandaşını katlettiği hatırlatıldı. Yani 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yotopoulos'un işlediği suçlar nedeniyle hiçbir zaman pişmanlık göstermediği de vurgulandı ABD tarafından yapılan açıklamada. Bu tahliye kararı sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye tarafından değil, Yunan kamuoyunda da tartışılıyor. Mitsotakis'in kayınbiraderi de 17 Kasım örgütünün kurbanı olduğunu az evvel söyledik. Atina'da yüksek mahkeme kararıyla Yotopoulos'un hapse geri dönebileceği belirtiliyor ama her gün gazetelerde adamın sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaştığı fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Şimdi bu eli kanlı terör örgütü liderini bir kenara bırakıp Yunanistan gündeminden bir diğer konu başlığına geçelim isterseniz. Yunanistan'da bir süredir en önemli gündem maddesi Türkiye'nin bayramdan sonra görüşmelere başlanacağı beklenen Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu yasa tasarısı. Yani Yunanistan'da yaygın tabiriyle Mavi Vatan Yasası. Türkiye bu düzenlemeyi çerçeve yasa ve mevzuat boşluğunu giderme girişimi olarak değerlendiriyor ama Yunanistan bu şekilde bakmıyor olaya. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu henüz herhangi bir resmi açıklama bile yapılmadan Atina'da büyük bir diplomatik hareketliliğe yol açtı. Yunan hükümet sözcüsü, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan Savunma Bakanı, hatta Yunanistan Cumhurbaşkanı, Yunan basını hep birazdan zincirleme açıklamalar ve tepkilere başladılar. Atina yönetimi hangi adımları atıyor ondan da bahsedelim. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde şikayetlere başladılar bile. Ama ortada Türkiye tarafından yasa ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama dahi olmadığından şikayetleri de bir anlamda havada kalıyor. Şimdi Türkiye'nin çıkaracağı yeni kanuna göre çeşitli karşı adımlar atılacağı açıklanıyor Yunanistan tarafından sürekli olarak. Bu adımlardan en son dile getirileni ise yeni deniz parkları ilan edeceğiz şeklinde. Ama tekrar yineleyelim. Türkiye'den konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadan Yunanistan'da Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu ortalığı fena halde karıştırmış durumda. Ama komşuda ortalığı karıştıran tek olay bu değil. Bir başka gündem maddemize geçelim isterseniz. Orta Doğu'daki savaş oldukça geniş bir coğrafi etkisi altına aldı biliyorsunuz. Hangi ülke nasıl etkilendi analizleri yapılırken Yunan savunma sitesi militer.gr bir haber hazırladı. Bu haberde Orta Doğu'daki savaşın en büyük kazananı Türkiye oldu başlığı atıldı. Yunan basınında çıkan bu yorumlar önemli. Son olarak birkaç cümlede ondan bahsetmekte fayda var. Analizde Orta Doğu'daki savaşın bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiği ve bu süreçten en fazla kazanç sağlayan aktörün Türkiye oldu ifade edildi. Analizde Ankara'nın savaşa doğrudan dahil olmadan jeopolitik ağırlığını arttırdığı belirtildi. Türkiye'nin son süreçte NATO, enerji güvenliği ve bölgesel diplomaside vazgeçilmez konumunu güçlendirdiğinin de altı çizildi. Ve yazıda Türkiye büyürken biz küçülüyoruz ifadesi kullanıldı Yunanistan adına. Analizde şu cümleler de dikkat çekici. Son olarak ondan da bahsetmek istiyorum. Uluslararası toplum Orta Doğu'daki çatışmayı nefesini tutarak izlerken neredeyse sessizce ama bölgenin geleceği için muazzam sonuçlar doğuracak başka bir gelişme yaşanıyor dendi. Bu krizin büyük kazananı ne Washington, ne Tahran, ne de Tel Aviv. Kazanan Ankara ifadelerine yer verildi Yunan basınında yer alan analizde. Evet, bu Yunan basınında çıkan çarpıcı yorumdan da bahsettikten sonra bugünlük aktaracaklarımız da sona ermiş oluyor diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan sözü size devredelim.
0: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir başka noktaya uzanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan da ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Washington'dan merhaba. Birleşik Devletler ve İran arasında müzakere bilmecesi devam ediyor. Pazartesi Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar müzakere konusundaki tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Önce İran medyası müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Donald Trump buna cevaben, "Zaten bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun bir süre devam edebilir," dedi. Trump NBC muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız. Ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar," ifadesini kullandı. İran'dan gelen müzakerelerin askıya alındığı yönündeki habere Trump'ın ilk tepkisi "umurumda değil" şeklinde oldu. Ancak bu açıklamasından saatler sonra bu kez ABC televizyonuna konuşan Trump, "müzakereler çok hızlı ilerliyor," dedi. ABC kanalının sorularını cevaplandıran Trump, İran'la anlaşmanın önümüzdeki hafta içinde gerçekleşebileceğini düşündüğünü söyledi. Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. "Bugün ufak bir aksaklık yaşandı ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim," ifadelerini kullanan Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak bir barış anlaşmasının askeri bir zaferden bile daha iyi olabileceğini belirtti. Trump'a Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağı da soruldu. Konuya ilişkin Trump, "sanırım süreç önümüzdeki hafta içinde netleşmiş olur," yanıtını verdi. Trump, petrol fiyatlarının çok kısa süre içerisinde düşeceğini tahmin ettiğini de söyledi. İki ülkeden yapılan açıklamalarda olumlu ve olumsuz hava aynı anda esmeye başladı. Washington kulislerinde ise özellikle İran'ın zenginleştirmiş uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları hangi ülkenin kaldıracağı konusundaki anlaşmazlığın devam ettiği, bu konudaki pürüzlerin aşılmasının zor olduğu görüşü hakim. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkları için iyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de stüdyomuzda gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
3: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim, az önce Yunanistan temsilcimizden de dinledik, Hakan Türkçü'den. Detaylı bir şekilde Yunanistan gündemini aktardı. Öne çıkan bir başlık da Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir kanun çalışmasıydı. Dilerseniz bu konuyla başlayalım. Bir tasarı halinde ama önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin Mavi Vatan Yasası'nın jeopolitik, hukuki ve stratejik öneme sahip bir yasadan bahsediyoruz. Yunanistan'daki yansımalarını, Türkiye'deki olası etkilerini nasıl değerlendirmek istersiniz?
3: Tabii. İpek Hanım, son zamanlarda özellikle Türkiye'nin bu konudaki vurgusunun çok arttığını görmek gerekiyor. Yani Mavi Vatan isminin konulması bile açıkçası bir anlamda dışarıya verilmiş olan bir mesaj. Yani şu mesajı veriyor: Türkiye kendi yetki alanlarında, kendi deniz yetki alanlarında gücünün ve aynı zamanda hakkının farkındadır. Herhangi bir ülkenin hakkında gözü olmamasıyla birlikte aynı zamanda da özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili kara sularını ilan edecek ve aynı zamanda da Ege denilen ve aynı zamanda bizim son zamanlarda Adalar Denizi dediğimiz alanda da Yunan adalarının bulunduğu bölümde de 6 deniz mili karasularını resmi olarak ilan edebileceği bir taslağı şu an itibariyle vücuda getirmiş durumda. Yakın zamanda mecliste de zannediyorum teklif olarak görüşülecektir. Evet. Zaten bunun taslak halinde ortaya serilmesi bile Yunanistan'da çok ciddi etki uyandırmışa benziyor. Biliyorsunuz 1995 yılında Yunanistan'ın denizdeki karasularını, işte Adalar Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkartacağına dair söylemi üzerine Türkiye kasus belli ilan etti. O dönem Çiller'in başbakanlığı döneminde. Bu da bunu savaş nedeni sayabileceğine dair bir çok net bir mesaj.

0: mesajdı. Bütün dünyaya iletilen bir mesajdı. Yunanistan zaman zaman bunu politik söylem olarak kullanıyor ama hiçbir zaman da hayata geçiremiyor. Böylesi bir ortamda Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları, daha doğrusu orada enerji jeopolitiği konusunda çok ciddi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin böyle bir yasa taslağını hazırlayıp parlamentoya sunulacak hale getirmesinin sadece Yunanistan'a değil bence Akdeniz'e kıyısı olan ve burada açıkçası menfaati olduğunu değerlendiren ülkelere de ciddi bir mesaj olduğu kanaatindeyim.
1: Evet. Efendim, dün Cumhurbaşkanlığı kabinesi vardı. Bayram tatilinin ardından Beştepe'de oldukça yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geldi kabine ve Sayın Cumhurbaşkanı da kabinenin ardından önemli mesajlar verdi. Özellikle iç siyasete dönük CHP'de yaşananlara dair açıklamaları dikkat çekiciydi. Bu noktayla devam etmek isteriz. Ana muhalefetin tartışması bizi ilgilendirmiyor. Bizim tek derdimiz var. O da Türkiye diyerek aslında net de bir mesaj verdi. Neler dersiniz efendim bu konuya dair? Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ışığında bu açıklamalardan da yola çıkarak mutlak butlan kararıyla CHP'de yaşanan süreci de konuşmak isteriz.
0: Tabii önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden başlayalım İpek Hanım. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin sözcüleri bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorlar. Yani başından itibaren bu olayın tamamen yargı makamları ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili bölümleri arasında yaşanan bir sorun olduğu, bir konu olduğunu ve kesinlikle hiçbir bölümünde AK Parti'nin ve iktidarın hiçbir unsurunun yer almadığını net bir şekilde ifade ediyorlar. Zaten böyle de olması gerekiyor. Sonuçta bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 yılının Kasım ayında yapılan kurultayının iptali yönünde, daha doğrusu bir tedbir kararıyla eski yönetimin tedbiren iş başına dönmesi yönünde bir karar verdi. Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden döndü ve böylesi bir durum ortaya çıktı. Elbette Yargıtay kararını bekleyeceğiz ama bu süreç içerisinde CHP'de yaşanan kaotik görüntüler ve iki ayrı genel merkez görüntüsü, bir yandan da Özgür Özel ve yanındakilerin iktidarla bu konuyu ilişkilendirmesi, daha önce iktidarın AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik'in yapmış olduğu bir açıklamayla bu işin herhangi bir yerinde yer almadık açıklaması ve dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama bu işe bir nokta koyar mı? Özgür Özel tarafından bu konuyu iktidarla ilişkilendirilmemek gibi bir durumun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Yani bu saatten sonra da siyasi anlamda bu konuyu sürekli olarak açıkçası bir iktidar muhalefet açıkçası bir çekişmesi noktasına getireceklerini tahmin ediyorum. Bu nedenle ben bu konudaki tartışmanın bitmeyeceği düşüncesindeyim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konumlandırması önemliydi. Bu tartışmanın hiçbir noktasında değiliz dedi ve o tartışmanın içeriğine de girmedi dikkat ediyorsanız. Sayın Bahçeli biraz önce bir açıklama yaptı. Yargıtay'ın bu konudaki kararını vermesi gerektiğini bir an önce söyledi ve bu konudaki kaotik durumun CHP yönetiminin zaaflarından kaynaklandığını da vurguladı. Şunu söylemek lazım İpek Hanım. Şimdi bayramda yaşananlar, özellikle karşılıklı suçlamalar ve bir yandan da CHP genel merkezinin önünde adeta bir savaş görüntüsü ortaya çıkması sadece ana muhalefet partisine değil Türkiye siyasetine çok büyük bir zarar verdi. Bunu söylemek gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu duruma niye gelindi? Sayın Özgür Özel bununla ilgili çok ayrıntılı izahatlar yapıyor. Seçilmiş ve atanmış genel başkanlar diyerek aynı zamanda Kılıçdaroğlu ve kendisini farklı bir yere konumlandırıyor. Ama bir yandan da şöyle düşünmek lazım. 2023 yılının Kasım ayında yapılan kurultayla ilgili iddialar bağlamında baktığımız zaman o kurultaydaki şaibe, delege iradesinin fesada uğratıldığı, bazı delegelerin oylarının maddi menfaatle, alışveriş çekleriyle, doğrudan para verilmesiyle ya da istihdam vaadiyle, belediyelerde iş imkanıyla ya da ihale verilmesiyle fesada uğratıldığı yönünde çok ciddi bir iddia var ve bu iddiayla aslında Kılıçdaroğlu'nun kazanması gereken bir kurultayın Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığı sürecinde Özgür Özel'e kaydırıldığı yönündeki bu iddia ile ilgili mahkemenin verdiği öyle ya da böyle bir karar söz konusu. Yargıtay'ın kesin kararına kadar bu karara saygı duymak ve uymaktan başka hiç kimsenin bir çaresi yok. Elbette bu konunun temel nedeni yargının verdiği karar değil, bu konuda fesada uğratıldığı öne sürülen irade ile ilgili olarak bu işin sorumlusu ve müsebbibi kim sorusunu sormak zannediyorum daha doğru olacaktır. Şu an itibariyle Özgür Özel'in yanındakiler bugün partide grup toplantısı yapabilecek durumdalar. Çünkü grup başkanı ve grup yönetiminin Özgür Özel tarafından temsil edildiği ortaya çıktı. Ve bununla ilgili başvuru da meclis başkanlığı tarafından işleme kondu. Kılıçdaroğlu son ana kadar buna engel olmaya çalışacaklarını söyledi. Ama baktığınız zaman nereden bakarsanız bakın iki ayrı genel merkez Türkiye'nin en eski partisi açısından son derece de hicap verici. Birisi mecliste, birisi genel merkezde. Bu görüntü daha ne kadar devam edecek ve bir de kurultay tartışmamız var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu diyor ki Yargıtay kesin kararını vermeden bir kurultay yapılamaz diyor. Çünkü mutlak butlan kararının sonuçları son derece de ağır. Bunu öngörmek gerekiyor. Ama Özgür Özel bu kurultayın yapılarak bu işin tırnak içerisinde temizlenebileceğini iddia ediyor. Bu konuda elbette yargı makamlarının görüşleri var ama Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir plan daha var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluğa bulaştırıldığını öne sürdüğü ve bu konuda dahli olan insanları partiden temizlemek. Bu konuda çok ciddi adımlar atmayı planlıyor ve bunu da arınma başlığı altında yapmak gibi bir projeksiyonu söz konusu. Bununla ilgili parti içine bir komisyon kurmayı ve yüksek disiplin kurulunu çalıştırmayı bu işin de çok hızlı yapılmasını planlıyor şu an itibariyle. Yani önümüzdeki günlerde genel merkezin CHP'den ciddi anlamda ihraçları gündeme alması söz konusu olabilir. Bununla birlikte de tabii ki örgütün baştan aşağı Kılıçdaroğlu tarafından yenilenmesi yönünde bir planı var. Ve Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma merasiminde yapmış olduğu suçlamaların da altının dolmasına son derecede ihtiyaç var. Ne demişti Kılıçdaroğlu? CHP FETÖ ajanları tarafından ve aynı zamanda dışarıdan yönlendirilen odaklar tarafından ele geçirildi. Sizlerden ve bütün CHP'lilerden özür diliyorum. Bunların CHP'ye sızmasına engel olamadım. FETÖ ajanlarının ve rüşvetçi belediye başkanlarının. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun bu konuda söylediklerinin altını doldurup gereğinin yapmasının kamuoyu tarafından ciddi anlamda beklendiği kanaatindeyim İpek Hanım. Bu işin bir yönü, diğer yönü de Özgür Özel taraftarlarının kurultay yönünde baskıları söz konusuydu. Son olarak biliyorsunuz 111 milletvekilinin imzasıyla 12 Temmuz'da acil kurultay istediler. Ama ben bunun yapılabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü Yargıtay'ın bu süre içerisinde kararını vermesi çok yüksek bir ihtimal gibi gözükmüyor. Verse bile Kılıçdaroğlu'nun arınma projeksiyonuna ben bu takvimin çok uyacağı kanaatinde değilim.
1: Evet efendim. Şimdi kabine toplantısına geri dönelim dilerseniz. Önemli
0: Tabii.
1: başlıklar vardı çünkü Kurban Bayramı'nın 3. günü İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıklarını hala kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır açıklamaları dikkat çekiciydi.
0: Evet, gerçekten çok önemli bir kutlama yaptık İpek
1: Evet.
0: Hanım. Biliyorsun hafta içerisinde bu İstanbul'un fethinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören ve bu Yunanistan'da da biraz önce Mavi Vatan'ı konuşuyorduk. Yankı uyandıran
1: Evet,
0: konulardan birisi
1: bağımsız
0: oldu.
1: düşünmememiz lazım.
0: Her sene böyle oluyor. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Yunanistan'da uyandırdığı etki kadar Türkiye'de etki uyandırmıyor. Bunu da söylememiz lazım. Türkiye'de normal bir olay, böyle de olması gerekiyor. Yunanistan bunu iç politikada kullanıyor. Türkiye düşmanlığı, Türkiye karşıtlığını, Mavi Vatan'ı. Özellikle seçim dönemlerinde Türkiye'ye karşı siyasetçilerin politikalarını sertleştirmesi de bir kompleksten kaynaklanıyor.

0: ve halihazırda Türkiye'nin içerisinde olup da zulüm 1453'te başladı diyebilecek ve bunun pankartını açabilecek, maalesef söyleyeyim, tıyniyette insanların da olduğu bir coğrafya burası aynı zamanda. Onu da söylememiz lazım. Böylesi bir karşıt görüşün Yunanistan'da seslendirilmesine, dillendirilmesine hayalinize bile getiremezsiniz. Ama Türkiye'de bunlar olabiliyor maalesef. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu değerlendirmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinden kopmamış ve bizim tarihimiz Osmanlı, Selçuklu ve hatta çok böyle 2000 yıl öncesine dayanan kara kuvvetlerimizin tarihi bile metana dayanan bir yapıyız biz. Yani Cumhuriyet çok önemli bizim için ama Cumhuriyet'le var olmadık çok daha öncesi var. Dolayısıyla bu bilincin yerleşmesi açısından bu törenlerin çok kıymetli olduğu kanaatindeyim.
1: Evet efendim. Dış politik gündeme de bir göz atalım dilerseniz. Yine gündem oldukça hareketli. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Müzakere bilmecesi de bir yandan devam ediyor. Karşılıklı saldırılar, çalkantılı açıklamalar. Bu sürece dair neler söylemek istersiniz?
0: Çok çalkantılı ve çelişkili değil mi İpek Hanım? Yani Trump diyor
1: Takip
0: ki
1: etmekte güçlük
0: çok
1: yaşıyoruz inanın.
0: zor. Çok,
1: Gün
0: ve şey
1: içerisinde hep değişiyor değil mi?
0: değişiyor
1: Açıklamalar,
0: ve şey
1: söylemler.
0: alamıyorsunuz. Bilmiyorum katılır mısınız bana? Yani baz alamıyorsun. Yani Trump'ın söylediklerini evet bu bir yere doğru gidiyor diye düşünemiyorsunuz. Ya da İran'ın açıklamalarında da benzer çelişkiler var. Bunu da söyleyelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile muhtemel anlaşmanın taslağını incelediğini söylüyor İran basını. Dün akşam mesela İran basını şu şeyde bulundu, şu iddiada bulundu. Bütün görüşmelerin kesildiğini ileri sürmüşlerdi. Gerekçe olarak İran'ın Lübnan'da ve Gazze'deki saldırıları bir anlamda şart koştuğunu, yani onların durması gerektiğini, İsrail'in bunları durdurmadığı müddetçe görüşmelerin olmayacağını dile getirdiğini biliyoruz. Ama Amerikan başkanı diyor ki ben İsrail'i kontrol ediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ben Netanyahu ile görüştüm ve bu konuda Netanyahu bana güvence verdi. Onlar Hizbullah'a saldırmayacak, Hizbullah onlara saldırmayacak. Ama İran diyor ki İsrail oradaki işgalini genişletiyor. İsrail çekilmediği müddetçe ki Tasnim haber ajansı bunu iddia ediyor. Biz yeniden masaya oturmayacağız. Ama belli ki İpek Hanım bence müzakere devam ediyor. Halihazırda masadalar ama böylesi bir süreçte İsrail bence bu görüşmeleri bir anlamda sabote ediyor çok net. Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ulaşmaları ve çok önemli 26 yıl önce çekildikleri bir yere, bir kaleye bayrak çekmesi İsrail'in bu konuda ciddi bir provokasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda sert tepki gösterdiğine dair üstelik Axios isimli bir yayın organı biliyorsunuz Beyaz Saray'a
1: Liberal
0: çok
1: yayın
0: yakın.
1: organı, evet.
0: Buna sızdırılması ve Trump'ın çok sert konuşması Netanyahu'ya seni ben kurtardım demesi, ben olmasaydım şu anda sen yargılanıyordun demesi son derece de önemli. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. En azından bunun sızdırılması ve Amerikan başkanlığına yakın bir yayın organına sızdırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hep biz bu filmi seyrediyoruz biliyorsunuz. Netanyahu ve Trump arasında gerilim, Netanyahu'nun olası bir anlaşmayı ya da olası bir mutabakatın önüne geçmek için sürekli olarak pişmiş aşa su katması ve son anda anlaşma süreçlerinde ya Lübnan'a ya Suriye'ye ya Gazze'ye ya Batı Şeria'ya dönük saldırıları bunların hiçbirinin tesadüf olduğuna inanmamak gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'nın burada İsrail'i dizginleyebildiği ölçüde İran'la mutabakata yaklaşabileceğini düşünüyorum. Ha şunu da sorabilirsiniz. Hürmüz'de ne kadar anlaşmaya varıldı? Ya da nükleer tozlarının teslimatı konusunu anlaştılar mı? Ben bu konularda anlaşmaların sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama İsrail'in provokasyonları bu konuda ana belirleyici kanaatindeyim.
1: Yine zaten benzer açıklamalarına devam etmiş İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın saldırılar duracak açıklamasına karşın Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini belirtti.
0: Bir de üstelik ateşkes ilan edildi.
1: Ateşkes
0: Yani
1: ilan
0: bu
1: var,
0: süreç
1: evet.
0: içerisinde dolayısıyla
1: O kadar derinliğe ulaşmışken o da herhalde toprak
0: yapıyor.
1: kaybı şey yaşayacağını
0: Yapıştı.
1: düşündüğü
0: Bir
1: için
0: de şunu da
1: galiba.
0: düşünmek lazım İpek Hanım. Yani şayet bir anlaşma da söz konusu olsa İsrail bunu yapmaya devam edecek. Herhalde bunlar hiç sürpriz
1: Evet.
0: olmayacak bizim açımızdan. Bunu
1: İşgali
0: net bir şekilde
1: genişletme
0: gösteriyor.
1: emellerine devam
0: Evet.
1: edeceği benziyor değil mi? Tıpkı Gazze'de olduğu gibi
0: Maalesef.
1: %70'ini işgal etmeyi planladığına dair işte gelişmeler söz konusuyken. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağolunuz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Gazeteci Ercan Gürses bugün bizlerle birlikteydi. Gündemi konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Sabah ajansında yarın 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 1 dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
1: 1 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en çarpıcı evrelerinden biri kabul edilen 1949-1975 dönemi korku filmlerini birlikte mercek altına alıyoruz. Bu dönem korkunun sadece anlık sıçramalardan ibaret olmadığı, insan psikolojisinin ve toplumsal kaygıların perdeye en güçlü şekilde yansıdığı bir süreçtir. 1950'ler bilim kurgu ve uzaylılarca istila korkusu, 1950'li yıllarda dünya nükleer savaş korkusuyla sarsılırken sinema bu dehşeti canavarlar ve uzaylı istilaları üzerinden anlattı. İstila korkusu gibi filmlerde dışarıdan gelen gizemli bir gücün dünyayı ele geçirmesi işlendi. Aynı zamanda İngiliz sineması Dracula ve Frankenstein gibi klasik olmuş eserleri daha renkli ve cesur bir görsellikle yeniden canlandırarak bu türede yeni bir soluk getirdi. 1960'lar, korku kapı komşumuz. 1960 yılı korku sineması için tam bir dönüm noktasıydı. Alfred Hitchcock, Sapık filmiyle dehşeti uzak şatolardan çıkarıp sıradan bir motele taşıdı. 1970'ler, gerçekçi ve sarsıcı finaller. 1970'lerin ilk yarısı korkunun en karanlık halini aldığı dönemdir. Şeytan filmi, inanç ve bilimi karşı karşıya getirdi. Bu çağ 1975'te Steven Spielberg'in Jaws filmiyle devleşti. Jaws, bilinmeyene duyulan korkuyu suyun altına taşıyarak modern sinemanın en büyük başarılarından biri oldu ve çok büyük bir gişe yaptı. 1949-1975 arası dönem bize korkunun aslında ne kadar insani ve bulaşıcı bir duygu olduğunu da gösterir. O yılların sinemacıları kısıtlı imkanlarla sadece ışık, gölge ve ses kullanarak izleyicinin korkularına ve ruhuna dokunmayı başardılar. Bu filmler sadece korkutmak için değildi belki. Asıl konu, İnsanın karanlık yönüyle de tekrar tekrar yüzleşmesini sağlamaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceye sığındığı

metro istasyonlarında geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalet yönetimi çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle ChatGPT'ye dava açtı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ve spor. Amillilerden gollü prova. Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Çobani Stadında oynanan mücadelede goller 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikasında Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Lig Playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Doğadan gelen derman.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Programı Hatice Ürün hazırladı sizler için. Program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Doğadan gelen derman başlıyor. Efendim, soğuk kış aylarının gözde içeceği hem besleyici hem de tedavi edici özelliğiyle yabani orkide bitkisinin toprak altındaki cevheri saleple başlıyoruz birlikteliğimize. Hocam, antik çağın ünlü tıp hekimi Dioskorides'ten tutun da ünlü İslam alimi ve hekimlerin piri olarak kabul edilen İbn Sina'ya kadar pek çok hekim ve eczacı eserlerinde salepten özenle ve önemle bahsediyor. Nedir salebi bu kadar özel kılan?
2: Evet, sizin de aslında bahsettiğiniz üzere orkide bitkisinin bir parçası olduğu için. Orkide bitkisini düşünürsek eğer görsel olarak da baktığınızda ne kadar naif, ne kadar güzel renkleriyle dikkat çeken bir bitki. İnsanın ruhunu yumuşatan, ruhunu besleyen bir bitki. Böylesine güzel bir bitkinin yumrularından elde edilen bir içeceğin de insanlığa faydası elbette bahsettiğiniz üzere geçmişten günümüze oldukça söz edilen eser lerinde önemli bahsedilen yapılardan, bitkilerden, içeceklerden biridir. Şöyle diyebiliriz, Anadolu'nun etnobotanik ve kültürel mirasında oldukça da ilginç bir yere sahiptir bu bitki. Çünkü sadece bir halk ilacı değil, aynı zamanda ekonomik değeri de çok yüksek olan ve ritüellerle de ilişkili Anadolu, Osmanlı saray mutfağından köy hekimliğine kadar uzanan çok katmanlı bir biyokültürel mirastır. Üstelik salebin kaynağı olan orkide türleri Anadolu'nun dünyadaki en önemli genetik zenginliklerinden birini oluşturur.

0: Hatırlarsanız ilk programlarda da Türkiye florasından ve dünya üzerindeki iki gen merkezinin kesişim noktası olduğundan bahsetmiştik. İşte orkide türleri de bu anlamda çok çok önemli ve büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Genellikle diyelim başta orkis türlerinden elde edilmektedir. Tabii ki pek çok orkide türünün yumrularının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir duroktur. Türkiye yaklaşık 170'ten fazla orkide taksonuna ev sahipliği yapmaktadır ve bunların önemli bir kısmı da salep üretiminde kullanılmıştır. Ve bu durum Anadolu'yu dünya salep kültürünün de merkezi haline getirilmiştir. Burada böyle ufak da bir parantez açmak istiyorum. Kendi fakültemde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin herbaryumunda alanımızda bunca yıldır orkide türleri üzerinde çalışmış ve çok yüksek tecrübesi olan bir hocamız var. Profesör Doktor Ekrem Sezik. Kendisinden de bu noktada söz etmeden geçmek istemedim. Özellikle dediğim gibi orkide türlerinde bizim duayenimiz olan bir hocamız ve ilkin Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine başlamış. Bizim bu herbaryumumuz, herbaryumlarda neydi? Kurutulmuş bitki örneklerinin toplandığı alanlardı. Orkide türleri açısından belki de en zengin örneklere sahibiz biz Eczacılık Fakültesi'nde. Çoğu da Ekrem hocamız tarafından toplanıp herbaryuma yerleştirilmiş ve uluslararası indekslere kayıtlı bir herbaryum olduğu için de tüm dünyada, örneğin Kew Botanical Garden'dan, İngiltere'den, tüm dünyadan bizden örnekler talep ediliyor. Görmek istiyorlar
1: Evet.
0: Türkiye'deki orkide türlerini ve bahsettiğim yıllar belki de 60'lı yıllar gibi. Hocamız bu konuda çok emek sarf etmiş, gitmiş türleri toplamış, kurutulmuş örneklerini de yine Eczacılık Fakültesi herbaryumunda bizler de saklamaya devam etmekteyiz. Evet, şöyle bir Osmanlı'ya baktığımızda aslında derler ki bir ilaçtan daha fazlası. Yani sadece ilaç olarak, içecek olarak tüketilmemekte. 17. ve 18. yüzyılda kuvvet verici, mideyi koruyucu, balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmış. Özellikle de bu hani günümüz fonksiyonel gıda diyoruz, fitoterapötik ürünler diyoruz. Aslında onun bir başlangıcı olarak da kültür olarak da günümüze gelmiş. Ve Osmanlı hekimleri salebi mukavvayı yani güçlendirici olarak aslında tabir etmişler, söylemişler ve bu droklar arasında da güçlendirici droklar arasında da değerlendirmişler
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Hocam, arz talep dengesini göz önünde bulundurarak sormak istiyorum. Salep yumrularının ortalama 200-300 tanesinden 1 kilogram toz salep elde edildiği düşünüldüğünde, özellikle aktardan temin noktasında salep bitkisi bayağı maliyetli bir bitki. Fiyatlarının böylesine hatırı sayılır rakamlarda olması üretimin zorluğundan mı, yoksa ülkemizdeki orkide habitatı düşünüldüğünde talebe yetişme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Üretimi artırma noktasında da neler yapılabilir?
0: Evet, aslında bu noktaya değindiğiniz için ben yine size teşekkür ederim. Çok önemli bir nokta. Şimdi orkide türleriyle ilgili veya salep yapımıyla ilgili ülkemizde çok ciddi bir problem var. Problem nedir? Maalesef bu türlerin yanlış kısımlarının toplanmasıyla alakalı. Salep yapımında orkide bitkisinin toprak altında o yıl yeni oluşturduğu açık renkli, taze ve etli olan oğul yani yavru yumrularının aslında toplanması gerekiyor. Önceki yıldan kalan koyu renkli ve buruşuk olan artık böyle hani eskimiş gibi görünen ana yumrunun bitkinin yaşaması için toprakta bırakılması gerekiyor. Ve maalesef toplayıcılar buna dikkat etmediği için hem orkide türlerinin nesli tükenmekte hem de artık salep üretiminde de bir taraftan evet daha iyi bir durağı, daha iyi bir içeceğe sahip oluyoruz. Ama maalesef katıştırmalar da yapılarak ya da tahşişler de yapılarak gerçek içeceğin ham maddesini elde edemiyoruz. Tabii ki satış alanları çok önemli ama gerçek salep kaynağını bulmak da bu noktada çok zor. Bu nedenle ülkemizde aslında ceza yaptırımlar mevcut. Yani önüne gelen herkes salep bitkisini veya yumrularını toplayamıyor. Toplayıcılıkta çok ciddi cezalar var. Ha bana sorarsanız bunun çok çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bitkinin neslinin tükenmesi veya çok eskilerden gelen tarihsel bir içeceğin kaynağının yitirilmesi gerçekten çok üzücü olurdu. Şimdi yetiştiriciliğine baktığımızda doğada her salep bitkisi toprak altında genellikle 2 adet yumru bırakıyor. 2 adet yumrusu bulunuyor. Dolayısıyla biri de toplandığı ana yumruda kaldığı zaman bazen de o ana yumrunun kaybolduğu da görülebiliyor. Fakat İzmir'de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü var. Onların hazırlamış olduğu bir orkide yetiştiriciliği ile ilgili de bir rapor var. Ve bu rapora göre de artık diyorlar ki kendileri

0: yaptıkları kültür çalışmalarında salebin elde edildiği başta orkide, orkis türleri olmak üzere diğer türlerin de yetiştiriciliği ve iki yumrudan daha fazla yumruların elde edilme durumu da var. Bu durumda tabii hem bitkinin neslinin tüketilmesi hem de salep açısından ham maddenin elde edilmesi yönünde bir kaynak oluşturuluyor. Bu kültür alma çalışmaları bu nedenle çok kıymetli.
1: Evet. Hocam şimdi az evvel bahsettiniz, oradan devam etmek istiyorum. Tıbbi alanda büyük fayda sağlayan salebin doğadan kontrolsüz şekilde toplanması çok üzücü. Hocam doğru kısımlarının toplandığında tedavide kullanım alanlarında bahseder misiniz?
0: Evet, şimdi Anadolu halk hekimliğine bakarsak hep halk ilacı çalışmalarında da yer aldığı için özellikle salep hemen hemen Anadolu'nun her bölgesinde solunum sistemi hastalıklarında kullanılmakta. İşte ne oluyor? Öksürük, bronşit, boğaz tahrişi, ses kısıklığı gibi. Bunun temel sebebi de aslında taşıdığı müsilajlar. Tabii ki halk arasında ne deniyor? Boğazı kadife gibi yapar şeklinde de tarifleri ve tanımları var. Aynı zamanda Ankara, Konya, Afyon, Eskişehir bunların bu çevrelerde, bu yörelerde yapılan etnobotanik çalışmalarda salebin mide yanması, gastrik iritasyon, midede bir rahatsızlık, bir tahriş, bağırsak hassasiyeti gibi durumlarda kullanıldığı da yine bahsedilmiştir. Bir diğer taraftan da çocukların beslenmesinde de aslında çok yeri olan bir ham madde. Özellikle zayıf ve iştahsız çocuklarda sütlü salep, ballı salep gibi form veya yaşlı kuşaklar arasında da aslında şöyle denmiş hep. Çocuğu toparlar. Ne demek istiyor aslında? Çocuk biraz böyle güçsüz, zayıf, hani biraz da ihtiyacı güçlendirici demiştik ya,
1: Evet.
0: biraz daha buna ihtiyacı varsa farklı içecek formlarında da hem enerji sağlaması hem kolay sindirilebilir olması nedeniyle de tercih edilmekte. Bir diğer taraftan İç Anadolu veya Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yeni doğum yapmış kadınlara da salep verilmiş. Neden? Kuvvet kazandırmak, yine onların iştahını arttırmak, toparlanmayı hızlandırmak gibi amaçlarla kullanılmış. Hep derler ki Afyon, Karahisar ve çevresinde yapılmış çalışmalarda da ilk kar yağdığında evlerde salep hazırlanması bir gelenektir. Yani biz neyi görmüş oluyoruz aslında? O kışın getirdiği soğuk algınlığı durumlarında kar düştüğünde bir evde salep kaynaması lazım demekteler. Bu ifadede neyi gösteriyor bize aslında? Yalnızca bir içeceği değil, kış mevsimine geçiş ritüelini anlatıyor. Dedik ya salep aslında bir de ritüelle ilişkili bir bitki yumrusu
1: Evet.
0: dedik. İşte burada da kış mevsimine geçiş ritüelini bize anlatıyor. Ege ve Batı Anadolu'da kaydedilen bazı halk anlatımlarında da bir çobanın yabani orkide yumrularını tüketerek uzun süre açlığa dayanabildiği anlatılır. Biliyorsunuz onlar da evden çıktıktan sonra dağlar, tepeler, yani gerçekten aslında yorucu bir meslek, güç gerektiren bir meslek ve halk arasında bu salebin yumrularını tükettikleri zaman da güç veren bitki olarak algılandığı için tabii bu hikayeler de o dönem için belki tarihsel olarak çok fazla yer etmese de bir inanç, yine bir ritüel olarak çobanların da kullandığında güçlendirici, güç veren bitki olarak belirtildiğinden bahsedilmiş. Yine orkide yumrularının çift yapılı olması nedeniyle de Anadolu'nun bazı bölgelerinde bereket, hani bir üreme organı, bir çift halinde bulunabilme, kadın erkeğe benzetilebilme halinde bereket, doğurganlık, evlilikle ilgili olarak da sembolize edilmiş. Hatta bu kökende antik Yunan'a kadar da uzanmaktadır. Tabii salep Osmanlı tıp yazmalarından Arap tıbbına, Avrupa farmakopelerine kadar çok güçlü bilimsel kanıtlarıyla gelmiş ve büyük ölçüde de geleneksel kullanımıyla ilgili literatürlerde, kaynaklarda tedavide kullanımı yer etmiş olan bir bitkidir. Ve bahsettiğimiz üzere özellikle müsilajlı polisakkaritleri, glukomanla, nişasta, protein açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Dolayısıyla daha önceki programlarda belki terminolojik olarak adını geçirdik prebiyotikler diye.
1: Evet.
0: İyi de bir prebiyotik kaynağı olarak kullanılabilir, tokluk hissi verir ve sindirim sisteminde koruyucu bir özelliği olduğu için de Anadolu'da kullanımı çok yaygındır diyebiliriz. Yine şöyle geleneksel kullanımına baktığımız arasında elbette tedavide kullanımı var ama sosyal yaşamda, Anadolu'da kahvehane kültüründe, saray mutfağında, kış ritüellerinde, sokak kültüründe ne yapıyoruz? Üzerine de birazcık tarçın döküp aslında biz bunu içmeyi çok seviyoruz. Yani
1: Evet.
0: tüketmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle de salep çoğu zaman tıbbi bir bitki kültürü olarak değil, baktığınız zaman biyo

0: kültürel miras ürünü olarak da tanımlamak mümkün aslında kendisini. Tabii ki buradaki problem ne dedik? Siz de çok vurgulayarak söylediniz. Biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanım perspektifi yönünden salebi değerlendirmek bir içecek olarak tüketiminden çok önde gelmektedir.
1: Evet.
0: O nedenle bu noktaya da çok dikkat edelim lütfen.
1: Hocam, salebin müsilaj özelliği sayesinde dokular üzerinde yumuşatıcı bir etki yaparak bir nevi dokunun üzerinde geçici bir katman oluşturarak dokuyu koruduğu ve rahatlık verici özelliği düşünüldüğünde bronşit ve öksürük gibi üst solunum yollarının yanı sıra mide ve bağırsak rahatsızlıklarında bu müsilaj etkisinin tedaviye etkisi çok aşikar. Dinleyicilerimize özellikle kış aylarında salep tüketmelerini önerebilir miyiz?
0: Ne kadar güzel açıkladınız. Kesinlikle tabii ki ben sizin bu sorunuza evet diyeceğim. Ve salebin aslında geçmişte Yörük ve Türkmen topluluklarından geldiğini, uzun yayla yolculuklarında, kışlak yaylak göçlerinde, hayvancılık faaliyetlerinde bakın kullanılmış. Bu ne demek aslında? Ritüelleri olan, çok fazla kullanım alanı olan ve özellikle de kış aylarını yer etmiş bir bitkisi, bir durağı olarak yüksek enerji sağlayan besinler arasında en fazla önem kazananlarından biri saleptir. Ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Düşünsenize bir kış ayı boyunca bir aktivite yapılacak, bir iş gerçekleştirilecek ve yol yiyeceği olarak da tanımlanmış. Demek ki bir ilaç değil, bir hayatta kalma gıdası aynı zamanda. Ve kış aylarının ne kadar güçlükle geçtiği, ne kadar hastalık yönünden zor geçtiği düşünülürse bir hayatta kalma gıdası olarak hem bedeni hem ruhu ısıtan bir içecek, bir yapı olarak da görebiliriz. Ve Osmanlı şehir kültüründe de kar yağışı, kış geceleri, sohbet meclislerinde, tabii ki evde kaldığımız zamanlarda da bir sohbet içeceği olarak da güçlü bir ilişki, sahleple ilgili güçlü bir ilişki kurulmuştur. 19. yüzyılda İstanbul anlatılarında şöyle geçer yine, sokak kültürünün önemli figürleri, kışın habercileri olarak günümüze gelmiştir ve rahatlatıcı geleneksel gıda olarak da işlev görmektedir. Yine aynı şekilde sabah erken saatlerde, cami çıkışlarında, kış kahvehanelerinde de çok fazla tüketilmiş ve aslında geriye dönük baktığımızda Anadolu'nun ilk fonksiyonel içeceklerinden biri. Şimdi bu terminoloji gelişti ya, fonksiyonel gıda, fonksiyonel içecek diye. Aslında geçmişin ilk fonksiyonel içeceklerinden biri olarak da görülebilir. Tabii şimdi tam kış diyoruz ama içinde müsilaj dediniz de hem boğazı rahatlatıyor. Benden şöyle biraz da tam tersi olacak. Yaz aylarının da aslında neyin kaynağı? Dondurma
1: tabii.
0: Kaynağı tabii ki. Dondurma teknolojisinde gastronomik bir geçmişe baktığınızda da Maraş dondurması salepten ileri geliyor.
1: Evet.
0: Tabii biraz kıştan yaza geçtik ama artık kışın da bir dondurma tüketimi var biliyorsunuz ve doğru dondurmanın da iyi bir salep ham maddesinden yapıldığı, glukomanlanlar ve müsilajlar nedeniyle o viskoziteyi artırdığı, buz kristali oluşumunu azalttığı, elastik yapı oluşturduğu, erime hızını düşürdüğü için de şöyle güzelce bir dondurma yemek istiyorsak da yoğun salep içerikli dondurmayı da yine yaz aylarında da tavsiye edebiliriz.
1: Evet. Hocam, yine saleple ilgili, İngiliz mutfağına kahve girmezden evvel sofralarında tereyağlı ekmeğin yanında İngilizler salebi tercih etmişler. Yine Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte, siz de az evvel bahsettiniz, salep daha çok tercih edilen bir içecek haline almış.
0: Evet.
1: Efendim, salep bahsini burada kapatıyor. Bir başka bitki türümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim, sırada yaklaşık 3500 yıllık tarihiyle şifa kaynağı olarak bilinen, yaprak ve kabuklarıyla doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan, modern tıbbın babası Hipokrat tarafından önemle bahsedilen, hepimizin bildiği özel bir ağaçla devam ediyoruz efendim. Söğüt ağacı. Hocam, insanlık tarihi kadar eski tarihiyle birçok medeniyet tarafından kabuğundaki şifa dolu yapısıyla öne çıkan söğüt ağacının tarihsel yolculuğunu, eczacılık farmakoloji açısından önemini sizden dinleyebilir miyiz?
0: Harika bir bitkiye değindiniz. Tabii ki ağaç formunda söğüt, yani salix türlerinden bahsedeceğiz şimdi de. Anadolu'da yine etnofarmakolojik açıdan bakıldığında en dikkat çekici bitkilerden biridir. Neden? Halk hekimliğinde kullanıldığı gibi farmasötik yapıya, yani ilaç yapısına geçmesinden ve doğrudan bir köprü kurabilen nadir örneklerden biridir söğüt. Bugün dünyanın en yaygın ilaçlarından biri olan

0: tabii ismini geçireceğim ama çok genel halk arasında da bahsediliyor. Aspirin.
1: Evet.
0: Aspirin hikayesinin kökeninde
1: Salisilik asit mi
0: evet,
1: diyorsun?
0: salisin önce elde edilmiş bu bitkiden, daha sonra salisilik asit ve daha sonra da asetil salisilik asit etkin maddesini taşıyan bir müstahzarımız var ve artık bunu bilmeyen yok.
1: Yok mu?
0: Ve biz hatta deriz ki belki de klinik çalışması en iyi tamamlanmış, tanımlanmış olan ilaçlardan biridir bu. Geçmişi o kadar eskiye dayanmaktadır. Ve aspirin hikayesine kökeninde söğüt kabuğunun yer alması bu bitkiyi Anadolu tıp kültürü açısından da oldukça ayrıcalıklı kılmaktadır. Tabii söğüte baktığımız zaman bir şifanın ağacı olarak görüyoruz söğütü ve Osmanlı tıp yazmalarında da söğüt kabuğunun ateş düşürücü etkisi, ağrı giderici etkisi, iltihap azaltıcı etkileri nedeniyle kayıt altına alındığını görüyoruz. Ve klasik hümoral tıp anlayışında da söğüt soğutucu karakterli bir bitkidir. Demek ki bu noktada ateşi düşürmede, ateşli hastalıklarda, baş ağrılarında, eklem ağrılarında oldukça önerildiği de görülmektedir. Tabii eskiden bakıldığında sıtma benzeri, ateşle beraber gelen sıtma benzeri hastalıklar, yüksek ateş, titreme, kırgınlık gibi hastalıklarda da kullanıldığı kayıt altına alınmış bir bitkidir. Ve yine halk arasına baktığımızda diş ağrısı, baş ağrısı, hani doğrudan böyle bir diş ağrıdığında da toz edip dişe de basarlar
1: Evet.
0: mesela gibi diş ağrısında, romatizmada, bel ağrısında kullanıldığı da kayıtlı. Buna ilişkin olarak tabii ki pek çok etnobotanik kayıt söz konusu ama tabii burada sadece hani asıl etkisinin ağrı kesici, ateş düşürücü noktalardan geldiğini söylememiz yeterli olabilir.
1: Hocam, söğüt kabuğunun salisin içeriğiyle dünyanın en yaygın kullanılan ilaçlarından biri olan salisilik asitin yerine geçer mi? Örneğin hafif ağrıları olan birisi ilaç almak yerine bu bitkinin çay formunu kullanabilir mi?
0: Evet, şimdi biz az önce ilaç formundan bahsettik. Yani bir madde elde ediliyor bitkiden. Daha sonra bu bir yarı sentez, yani sentezleme türevleriyle, elde edilen türevleriyle bir ilaç haline geliyor. Bu klinik açıdan ispatlanmış, kanıt altına alınmış bir müstahzar oluyor ve biz bunu belli bir dozda bir uygulama yoluyla hastalara öneriyoruz. Hatta reçeteleniyor ve yazılıyor dedik. Fakat tabii ki halk arasındaki kullanımlarına bakıldığında bu bitkinin çay formunda kabuklarının, hatta korteks salik diyoruz, gövde kabuklarının kullanıldığı da kayıt altında. Bu da aslında bazı monograflara geçmiş, farmakopelerde, monograflarda yeri olan, kanıta dayalı kullanım alanlarından biridir. Dolayısıyla da dekoksiyon formunda, kaynatma formunda, söğüt kabuğundan da ufak derecede diyelim, hani şu anda tabii ki belli bir miktarından bahsetmem uygun değil, çay formunda yararlanılabilir.
1: Hocam, son olarak söğüdün ekolojik sistemdeki yerinden de bahsedebilir miyiz?
0: Evet, aslında buna da değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da söğüt ağacı için çok önemli bir nokta. Çünkü söğüt için şöyle deriz aslında. Bakıldığında hem sepetçilikte kullanılmış mesela söğüt. Etnobotanik çalışmalara bakıldığında sadece ilaç olarak değil, ekonomik değeri olduğu için özellikle Kastamonu, Bolu, Sakarya çevresinde sepet, balık tuzağı, tarım ekipmanı olarak kullanılmış. Ama benim asıl burada bahsetmek istediğim ise söğütün neredeyse su kaynaklarıyla olan daimi ilişkisi. Çünkü Anadolu köylerine baktığınızda söğüt ağacı nerelerde olur? Pınarların, çeşmelerin, dere yataklarının doğal bir göstergesi olmuş. Ne derler? Söğüt varsa su vardır demek. Yani bu sözü hep kullanırlar. Dolayısıyla söğüt yalnızca tıbbi bir bitki değil, aslında geleneksel ekolojik bilginin de bir parçası haline gelmiş. Dolayısıyla da bu özelliği nedeniyle de toprağı tutar, erozyonu azaltır, su akışını yavaşlatır, sediment birikimini dengeler. Bakın ne kadar önemli. Yani
1: Evet.
0: ben sadece
1: Çok kıymetli.
0: az çok kıymetli aspirin, yani ilaç olmuş bir bitkiden değil, aynı zamanda kök sistemi nedeniyle biyomühendislik sisteminin bir altyapısını oluşturan bir bitkisel kaynaktan bahsediyorum şu anda. Bu o kadar önemli ki bazı kırsal bölgelerde söğütler bilinçli olarak doğal set olarak kullanılmış ve modern hidroloji açısından bu kıyı tampon ekosistemiyle birebir örtüşen bir sistemdir aslında. Yani halk bilgisi şunu sezmiştir bu bitkide: söğüt varsa toprak da su da yerinde kalır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hasta hasta geldiniz, bizleri kırmadınız. Çok sağolunuz.
0: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim davetiniz için her zaman.
1: Efendim bu bölümde salep ve söğüt gibi iki kadim bitkiyi derledik. Siz değerli dinleyicilerimiz

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Line Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalet yönetimi çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle ChatGPT'ye dava açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. TMO Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ve spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Çoban İstadı'nda oynanan mücadelede goller 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29 derece. Yine güneşli olmak üzere Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23, Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern ve Brüksel 22, Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor?
2: Evet Miray Önsal, bu Ebola salgını ilginç boyutlara geliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan salgın. Şimdi her ne kadar belki bizde haberleri yapılmasa da, çünkü Türkiye'nin gündemi zaten kendi içinde yoğun. Afrika'daki Ebola salgını ile ilgili endişe verici boyutlar var. Bunları biraz konuşacağız. Ve tabii ki küresel iklim değişikliği ile ilgili yine Fransa ve İngiltere'den gelen aşırı sıcak haberleri var. Ve Türkiye'de de hiç alışık olmadığımız son yıllarda bir hava durumuyla karşı karşıyayız. O konuların ne olacağını konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da, Güney Kore'de ve Malta'da çok ilginç endüstriyel kazalar yaşandı son iki hafta içerisinde. Bunlara bir göz atacağız ve Saraybosna, Yugoslavya İç Savaşı sırasında Saraybosna'ya gelerek insan avı yaptıkları tespit edilen kişilere dair bir soruşturma başlatılmıştı. İtalya merkezli olarak o soruşturma Avusturya'ya sıçramış. O konuya da değineceğiz ve tabii ki her programımızın vazgeçilmezi olan aşırı turizmin yol açtığı krizler. Bu defa Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz.
1: Başlıklarımız çeşit çeşit, o zaman hemen aktarmaya başlayalım biz de. Afrika'nın bazı bölgelerinde yayılan Ebola salgınının World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve 750 kişi ise enfekte.
2: Ki bunlar da güncellendi bu rakamlar. 900'ü aştı, açıklandı. Şüpheli ölüm sayısı 233 son olarak. Yani
1: artık 250'ye yaklaştı diyelim o zaman.
2: Tabii ki, yani bir de şu var, yine batılı haber kaynaklarında dikkat çekilen bir nokta var Miray. Tahmin edilenin ötesinde bir yayılma olduğu varsayılıyor. Yani ne Dünya Sağlık Örgütü ne Dünya Sağlık Organizasyonu'nun tam olarak konuya hakim olabildiğine dair şüpheler var. Çünkü seninle başka bir vesileyle hatırlayacaksın, şunu konuşmuştuk. Afrika kıtası bugüne kadar nüfusu dahi tam olarak sayılamayan bir kıtada böyle bir salgının kaç kişiyi etkilediğini şu anda bilmek mümkün değil.
1: Çünkü oradaki insan sayısını bile zaten biliyoruz. Evet. Nüfus sayımları doğru düzgün
2: tabii
1: olmadığı için.
2: Daha endişe verici olan kısım şu, salgının Uganda'da özellikle ciddi şekilde yayıldığı tahmin ediliyor. Eğer buradan iç

0: Savaşın devam ettiği Sudan'a sıçradıysa bu salgın,
1: Hı.
0: veri almak bile mümkün olmayacak.
1: Şimdi ilginç bir açıklama vardı sınır tanımayan doktorlardan. Ebola'nın daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığına dikkati
0: Evet.
1: çektiler. Ve yine sınır tanımayan doktorlar örgütü virüsün mevcut aşısının ve tedavisinin bulunmayan nadir bir tür olduğunu
0: Evet,
1: açıkladı.
0: varyantı, yeni varyantı ki daha önce tarihte iki defa görülmüş ama
1: Hı.
0: bu defa bu varyantın ortaya çıkması beklenenden daha hızlı bir şekilde salgının yayılmasına yol açıyor. Şimdi tabii işin göç boyutu var.
1: Hı.
0: Malum yaz mevsimi geldi. Yaz mevsimiyle beraber Afrika'dan Avrupa'ya Akdeniz yoluyla veya Fas, Atlantik Okyanusu, İspanya yoluyla düzensiz göç artıyor. Şimdi en büyük endişe acaba bu düzensiz göçle beraber Ebola Avrupa'ya taşınır mı?
1: Hı.
0: İtalya Başbakanı Giorgio Meloni bu konuda Avrupa Birliği liderlerine bir çağrı yaptı ve daha sıkı sınır kontrolleri talebinde bulundu.
1: Hı.
0: Yani Avrupa artık bu Ebola tehdidini çok ciddi bir tehdit olarak değerlendirmeye başladı.
1: Nitekim Avrupa'da başka hastalıklarda da cinsel hastalıklarda bile mesela %300 oranında yapılan araştırmalara göre artış olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu salgın hastalıkların Ebola tabii ki bu şu an gündem olduğu için çok fazla konuşuyoruz ama salgın hastalıkların hakikaten bir kırmızı alarm verdiği dünyayla karşı karşıyayız ve sadece Afrika ile kısıtlı değil, tüm dünyada, Avrupa'da, Amerika'da
0: Evet.
1: da yine farklı türde salgın hastalıkların olduğunu belirtelim.
0: Bir de şunu hatırlamak lazım. Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya Covid salgını sırasında bu krizi iyi yönetememişlerdi ve çok miktarda en fazla ölüm vakaları bu ülkelerde yaşanmıştı. Bir de Ebola ile ilgili şunu ifade etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yardım kuruluşlarında çalışan sağlık personeli özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'ya yakalandıktan sonra Çekya'ya ve Almanya'ya nakledilmişlerdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ebola'ya karşı Ebola ile mücadele için 80 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş, ekstra bir fon ve Kenya'da bu Ebola'ya yakalananları izole etmek için bir merkez kurmaya karar vermişler. Ancak dün Kenya halkı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Ebola karantina merkezini kurma kararına karşı ayaklanmış ve sokaklarda çatışmalar yaşanmış.
1: Şimdi oradaki bölgeye de nasıl sirayet ettiğine de bakmamız gerekiyor dediğiniz gibi bence çok önemli bir nokta. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de Ebola'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini ailesi alamayınca orada bir sağlık merkezi kuruldu sadece Ebola için. Orayı böyle çadırları işte sağlık merkezini ateşe verildiği görüntüler var sosyal medyada. Yani sadece bir sağlık krizi olmakla kalmıyor.
0: Çok
1: Aynı
0: güzel
1: zamanda
0: dedin.
1: ülkelerin içinde daha büyük sıkıntılara, daha
0: Kaoslara
1: büyük
0: yol açacak.
1: kaoslara ve ayaklanmalara yol açacağı çok belli. Çünkü sağlık krizi demek aynı zamanda yönetim krizi demek. Aynı zamanda onun iyi yönetilmesi gerekiyor.
0: Tabii.
1: Nitekim COVID-19'da biz bunu gördük.
0: Evet, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın birinci başkanlık dönemin sonunda ikinci kez girdiği seçimi kaybetmesinin en önemli sebebi Covid krizini yönetememiş olmasıydı. Dolayısıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi neredeyse 60 yıldır bağımsızlığından bu yana merkezi otoritenin zaten sallantıda olduğu bir ülkede bu sürecin yönetilememesi dediğin gibi hali hazırda bölgedeki çatışma alanlarını da zaten tehlikeye atacak. Sudan'da dediğim gibi bir iç savaş devam ediyor. Eğer bu kolera salgınıyla beraber birleşirse Sudan'da 2 yıldır çok ağır bir kolera salgını da var. Yani Afrika kıtası için gerçekten bir felakete yol açacak boyutlara ulaşabilir.
1: Yani hem merkezi otoritenin olmaması, hem aynı zamanda bazı ülkelerin savaş bölgesi içerisine girmesi, hem de bu salgının daha önce görülmemiş bir hızda yayılması
0: Evet.
1: bölgedeki sorunu iyice
0: Yani bir de
1: derinleştiriyor.
0: işte dünyada birinci soğuk savaşın bitmesinin ardından yani 1992'den sonra sınırların ve blokların ortaya kalkmasıyla mobilitenin artmış olması bu tür salgınlara karşı dünyayı daha kırılgan bir hale getiriyor. Hatta Brezilya'da da bir Ebola vakası şüphesi olduğuna dair haberler var. Dolayısıyla durum son derece kritik görünüyor.
1: Bazı uçaklar da mesela farklı yerlere yönlendiriliyor. İşte
0: Evet.
1: Ebola şüphelisi olan kişileri taşıyan, Ebola hastalığı şüphesi olan
0: Tabii.
1: kişileri taşıyan öyle haberler de vardı. Çarşamba günü mesela öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaleti

0: Detroit Metrobane Havalimanı'na inmesi planlanan bir uçak rotasını değiştirerek Kanada'nın Montreal kentindeki Trudeau Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.
1: Şimdi bu da çok enteresan. Biraz önce anlattığım konuyla da bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri Ebola'ya yakalanan kendi vatandaşlarını Afrika kıtasında izole etmeye çalışıyor. Bir Ebola şüphelisinin de Amerika
0: Kanada'ya.
1: Birleşik Devletleri'ne geldiği anlaşıldığı anda kendi sınırlarına sokmuyor o
0: Evet.
1: şüpheli vakayı.
0: Yani
1: Kanada'ya transfer ediyor.
0: bu da çok enteresan bir haberdi gerçekten. Hani vatandaşını korumaktan çok böyle hani söz eden Amerika Birleşik Devletleri
1: Kendi
0: kendi
1: topraklarına
0: topraklarına
1: sokmamayı tercih
0: sokmuyor.
1: ediyor.
0: Hani bunu böyle şey olarak görüyorduk ya, daha çok işte göçmenler üzerinde daha bir o söylemlerin arttığını görüyorduk, işte Amerikalı olmak işte Amerika vatandaşı vesaire diye, ama belli ki hani verilen değer de böyle şeylerde ortaya
1: Eğer
0: çıkmıyor mu
1: bir
0: sınav üzerinde?
1: salgın riski varsa ülkeler artık kendi vatandaşlarını tanımayacak hale gelebiliyorlar demek ki.
0: Belli ki öyle bir
1: Evet.
0: hale gelinmiş durumda. Şimdi Avrupa'dan devam edelim. Fransa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor.
1: Evet.
0: Elbette sadece Fransa'da değil, ama
1: İngiltere onun öncesinde İngiltere'de vardı.
0: evet, İngiltere'de de yine benzer haberler vardı. Fransa'daki haber gerçekten çok çarpıcı. Yani okurken ben de bir hani düşündüm. Yani hani bu Fransa'da 2026'da bu mu oluyor diye düşündüm açıkçası.
1: İklim krizinin farklı katmanlarını görüyoruz. Biraz önce sen dedin ya, bir salgın hastalık sadece bir sağlık problemi olmakla kalmıyor. Merkezi otoritenin yetkinliğinin sorgulanacağı bir boyut ve
0: Evet.
1: toplumsal ayaklanmalara yol açacak bir hale geliyor. Bu aşırı sıcaklarla ilgili de aynen böyle bir husus var.
0: Peki neydi bizi sarsan bu haber? Onu da dinleyicilerimize aktaralım. Fransa'da etkisini arttıran aşırı sıcaklar demiryolu ulaşımının da vurdu. Paris-Nice seferini yapan bir trende yolcular saatler süren bunaltıcı yolculuk sırasında fenalaşınca tren acil olarak durduruldu. Ve yerel kaynaklara göre de yolcular kavurucu sıcak altında yaklaşık 4 saat boyunca klimasız vagonlarda seyahat etmek zorunda kaldı. Tabii sıcaklık, havasızlık gibi nedenlerle yolcular nefes almakta zorlandı. Fenalık geçirenler oldu arada. Bunun üzerine de zaten güvenlik amacıyla kenara çekildi ve yolcular dışarıya
1: Bir köprünün
0: çıkartıldı.
1: gölgesine yerleştirilerek orada
0: Evet.
1: serinlemelerin için çaba harcandı. Ama sadece bu vaka değil. Fransa'da şehirler arası pek çok tren hattında geçtiğimiz hafta sonu, bunlara hızlı trenler, TGV'ler de dahil olmak üzere, aşırı sıcaktan kaynaklanan elektrik arızaları yaşandı. 8 saatlik, 7-8 saatlik yolculuklar 14 saate uzadı.
0: Bazı tren seferleri de iptal
1: Tabii
0: edilmiş. O da çok ilginç.
1: ama işte aşırı sıcakların, yani bu ölçüde sıcaklara hazırlıklı olmayan bir teknolojinin nasıl etkisiz hale geldiğini buradan görebiliriz. Yani bir de ortada şöyle bir problem var. Şimdi malum Ukrayna-Rusya savaşı ve Hürmüz krizi nedeniyle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji krizi giderek büyüyor.
0: Evet.
1: Biz bugüne kadar Avrupa'nın kış mevsimi için depolarını doldurmaya çalıştığına şahit oluyorduk. Şimdi bu aşırı sıcaklar, klima kullanımı, elektrik tüketiminin artmasıyla beraber o doğalgaz depoları belki de çok daha erken
0: Evet,
1: boşalacak.
0: sanki yazın enerji krizi kışa oranla çok daha az gibi gözüküyordu o kriz, ama belli ki değil. Çünkü klimada artık insanların yaşayabilmesi için böyle temel bir
1: Vazgeçilmez bir tabii ki.
0: ihtiyaca dönmeye başladı. Mesela bazı trenlerde 33 derecenin üzerinde ise sıcaklık klima sistemleri çalışmıyormuş. Bu da
1: Evet.
0: bazı seferlerin iptal olmasının nedenlerinden biri.
1: Şimdi bak, bu da güzel bir nokta, bu söylediğinde. Niye? Çünkü muhtemelen bu trenlerin yapıldığı yıllarda Fransa'da 33 derece diye bir sıcaklık
0: İbreler
1: yoktu.
0: onu göstermiyor,
1: Ya da
0: hatta yok
1: çok
0: yani.
1: nadiren
0: Evet.
1: yılda bir kere belki böyle bir şeye
0: Doğru.
1: rastlıyorlardı. Şimdi bu rutin hale gelince bütün o teknolojilerin de yenilenmesi gerekecek.
0: Aynen o şekilde. Ve zaten son günlerde sıcaklık Fransa'da 35 derecenin
1: Evet.
0: üzerinde
1: Bir de
0: seyrediyor. Uyarılar da oldu. Bazı bölgelerde 37 ile 39 santigrat dereceye ulaşması da bekleniyor.
1: tabii ki bu dereceler özellikle henüz Haziran ayı gelmeden alınmış dereceler.
0: Evet.
1: Yani elde edilmiş dereceler Mayıs ayı için gerçekten son derece anormal sıcaklık verileri Fransa ve İngiltere'yi vurdu. Bunun devamı da gelecek gibi görünüyor. Hatta son programımızda söylediğimi hatırlıyorum. Latin Amerika'da, Güney Amerika'da anormal sıcaklıklar ölçülüyordu. Şu anda mevsimsel olarak Hindistan'da çok yüksek sıcaklıklar ölçülmekte. Ancak Türkiye bu esnada garip bir şekilde hiç alışık olmadığı bir Mayıs ve Haziran ayı geçirmekte.
0: Evet. Rize yaylalarında mesela 20 santimetre kar geliyor. Kar
1: Gar
0: bekleniyor.
1: Geldi.
0: Evet.
1: Geçen cuma günü, hatta sadece Rize değil, Giresun yaylalarında da
0: Giresun'da
1: yine
0: da vardı.
1: Evet, Giresun'da da vardı. Gerçekten çok ilginç şeyler vardı. Görüntüler vardı. Ve bu arada mesela Kıbrıs'ta veya Türkiye'nin Ege sahillerinde geçen Mayıs ortalarında denize girilebiliyorken bu sene tatilciler, özellikle geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinde çoğu insan denize giremedi.
0: Siz girebildiniz mi?
1: Ben girdim. Ben Nisan ayında da denize girebiliyorum. Yani soğuk suya alışkınım ama gerçekten Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı da bir garip durumda.
0: Şimdi Dünya Meteoroloji Örgütü de zaten Haziran ve Ağustos döneminde dünyanın çoğu yerinde normallerin üzerinde sıcaklıkların görüleceğini belirtmişti. Belli ki tahminler doğru çıkıyor ve biz daha hani daha da yanacağız gibi duruyor yani.
1: Şimdi notlarımızın bir sonraki sayfasındaki süper El Niño alarmını altında yazanları okuduğumda tahminlerin doğru çıkmamasını ümit ediyorum.
0: Evet.
1: Çünkü biz haberciler malum Ankara'daki NATO zirvesi düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle Temmuz ayında Ankara'yı terk edemeyeceğiz. Yani dolayısıyla bu tahminlerin doğru çıkmamasını ümit edelim.
0: Yani tabii o şekilde ümit edelim ama
1: çünkü
0: bakalım.
1: Çünkü meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1870'lerden bu yana ki yani bilgimiz o kadar. Genellikle ben hayatımda böyle sıcak görmedim dediği zaman insanlar pek de ben dikkate almam. Çünkü bilinen sıcaklık ölçümleri yaklaşık 150 yıl geriye gidebiliyor en fazla. Fakat o 150 yılın en sıcak günleri geliyor deniyor.
0: Bilim insanları dediğiniz gibi 1870'lerden beri görülen en şiddetli El Niño'nun bu ay başlayabileceğini söylüyor. Bununla ilgili olarak önemli açıklamalar da geldi. Dünya böyle bir süper El Niño'yu bekleme ve endişe içerisinde olma durumu içinde.
1: El Niño'nun kendisi zaten yeterince can sıkıcı.
0: Bir de
1: bunun süperi mi varmış?
0: Neden peki süper deniliyor?
1: Evet.
0: Çünkü çok daha yıkıcı olacak. Yani yıkıcı olması bekleniyor. Şimdi peki neden bu ortaya çıktı? Niye bekleniyor? Meteorolojik olarak neden? Aslında sıcaklıkların elbette sık artıp düşmesiyle ilgili bir durum. Peki nelere neden olacak? Nelere yol açacak? Şimdi elbette bu hava olayı sıcaklıkların artmasına, bazı bölgelerde sele, bazı bölgelerde kuraklıkları, bazı bölgelerde de fırtınaları şiddetlendirmesine neden olması bekleniyor. Pasifik'te sıcaklık 4 derece artabilir. Tabii buna bağlı olarak aynı domino taşı etkisi gibi. Yani Pasifik'te sıcaklığın 4 derece artması ne yaratır?
1: Mesela şimdi deniz suyu soğuk dedik ya Doğu Akdeniz'de ama bir yandan çok sıcak hava var. Hava sıcak, deniz suyu soğuk. Bunların çarpışması işte son günlerde yaşadığımız sıra dışı atmosfer olaylarını gündeme getiriyor. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nde sen dış haberlerdesin zaten görüyorsundur. Çin Halk Cumhuriyeti'nden çok enteresan fırtına, hortum görüntüleri geliyor. Yani daha önce görmediğimiz görüntüler geliyor.
0: Şimdi Pasifik'te sıcaklığın 4 derece artması nelere yol açar? Birincisi zaten küresel sıcaklığa doğrudan etki edecek. Yangınların çıkmasını yine körükleyecek bir durum. Küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte. Yangınlar da yine farklı şeyleri körüklüyor. Yani bir domino taşı etkisi görüyoruz burada. Yani sadece işte El Niño'nun bir fırtınanın gelip gitmesinden söz etmiyoruz. Aynı zamanda işte okyanus sıcaklıklarının, deniz sıcaklıklarının, buna bağlı olarak işte küresel sıcaklığın, buna bağlı olarak şiddetli fırtınaların, kuraklığın, selin ve yangının görülebileceğini görüyoruz.
1: Bu programa başladığımızdan beri biz bu iklim değişikliği meselesine çok önem veriyoruz. İklim değişikliğine karşı kentlerin yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyoruz. Senin dediğin gibi bu bir domino taşı etkisi. Bu sıcaklıklar geldiği zaman işte gıda güvenliğini etkiliyor, enerji güvenliğini etkiliyor, su güvenliğini etkiliyor. Yani pek çok farklı alanda artık bunun sonuçlarını hayatımızda çok daha fazla hisseder hale geliyoruz.
0: Şimdi hazırlıklı olmalıyız diye açıklamalar da yapılıyor. Dünya Meteoroloji Organizasyonu Genel Sekreteri şunu söyledi. Hem karada hem de okyanusta kuraklığı, şiddetli yağışları ve sıcak hava dalgası riskini artırabilecek potansiyel olarak güçlü bir El Niño olayına karşı hazırlıklı olmamız
1: Ne
0: gerekiyor.
1: yapmamız gerekiyormuş
0: Yani bunu
1: acaba?
0: 3 gün kala hazırlıklı nasıl olacağız bilmiyorum
1: Yani
0: ama.
1: mesela ne gibi bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Küvetlerimize buz mu dolduralım yani?
0: İşte
1: Mesela
0: evet.
1: bunların hükümetler düzeyinde alınması gereken tedbirler var. Mesela acaba bizim bulunduğumuz iklim kuşağında mesai saatlerinin mi değişmesi gerekiyor? Mesela daha erkene çekip
0: Belki de daha
1: işte
0: köklü değişimler. Yani mimarinin değişmesine varacak
1: şimdi
0: değişimlerin olması gerekiyor.
1: mesela Akdeniz ülkelerinde genel olarak İspanya, İtalya gibi ülkelerde öğle saatlerinde hiçbir açık dükkan bulmak, çalışan kurum bulmak mümkün değildir. Çünkü siesta denilen bir şey vardır. Yani o siesta insanlar gidip evde tembellik yapsın diye uydurulmuş bir şey değildir. Çünkü o yüksek sıcaklıklar altında insanların sokaklarda dolaşmasını, işte hareket etmelerini, o hareketten kaynaklanan sağlık problemlerini engellemek için oluşturulmuş bir yaşam tarzıdır. Belki de o yaşam tarzına biraz geçmemiz gerekiyor
0: Belki de evet
1: bizlerin de.
0: gözden geçirmesi gerekiyor bazı durumların.
1: Evet.
0: Bir yandan tabii dünyada işte bu doğaya dair değişimleri konuşuyoruz, değil mi? Aşırı hava sıcaklıklarını konuşuyoruz.
1: Biz de atmosferi kirletmek için elimizden geleni
0: Evet,
1: yapıyoruz
0: hani
1: galiba.
0: beşer olarak hani beşeri olarak peki neler yapılıyor? Şimdi Kaliforniya'da kimyasal alarm vardı. Ne demek bu
1: Vardır,
0: kimyasal
1: evet.
0: alarm? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Orange County'deki bir havacılık tesisinde bulunan ve zehirli kimyasal sızdıran bir tankın patlama riski nedeniyle 40 binden fazla kişi alarma geçti.
1: Hatta
0: Yetkililer
1: tahliye edildiler
0: evet
1: evlerinden.
0: tesisteki tankta plastik üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin galon metil metakrilat bulunduğunu, bu maddenin son derece yanıcı ve uçucu olduğunu belirtti. Tabii bölgedekiler tehlike sebebiyle tahliye edildi. Kaliforniya valisinden bir açıklama vardı, Gavin Newsom'dan. O da patlama riski taşıyan bir kimyasal tank nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Dediğimiz gibi 40 binden fazla kişi de tahliye edildi. Şimdi çevresel felaketleri de körüklüyoruz bir yandan.
1: Tabii ki. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapay zeka veri depolama tesislerinde henüz modüler nükleer reaktörler kullanılamadığı için yani küçültülmüş nükleer reaktörler kullanılamadığı için çok çok ciddi miktarda dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılmaya başlanmış ve bununla ilgili ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlamış. Henüz bugünden bunları yaşamaya başlamışlar. Şimdi bu Kaliforniya eyaletindeki vakada yaklaşık 30 bin ton metil metakrilat bulunan deponun sahibi F-35 savaş uçaklarını üretiminde bir alt yüklenici olan bir şirketmiş. Yani
0: Taşeron
1: askeri
0: gibi.
1: amaçla bir taşeron şirket evet. Askeri amaçla üretilen bir madde bu. Neyse ki o tank patlamamış. Patlasaydı herhalde çok daha acayip şeyler görecektik. Bir de yine bu artan endüstriyel kazalar benim dikkatimi çekiyor. Bu vakadan önce de ya da aynı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay çalışmaları yapan bir firmanın üstünde bir patlama meydana geldi. Ardından dün Güney Kore'de yine bir uzay çalışmaları yapılan bir tesiste patlama meydana geldi. Malta'da havai fişek tesisi olduğu iddia edilen bir tesiste patlama meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Şimdi bunlar gerçekten mesela şimdi bu Orange County'deki olayda bu kimyasal madde tankında ne olduğu tam olarak topluma açıklanmadı. Yani ben bunu kendi çabamla biraz öğrendim. F-35'in alt yüklenicisi olduğunu o şirketin. Dolayısıyla bu patlamaların olduğu yerlerde gerçekten acaba ne üretiliyor? Atmosfere hangi gazlar karışıyor? Hangi maddeler karışıyor? Ve o bölgelerde, o bölgelerin çevresinde yaşayan insanlar için bunlar ne gibi bir tehdit oluşturuyor? Bunların konuşulduğunu da ben görmüyorum. Yani insanları evet oradan tahliye ediyorsunuz ama yani o insanların 5 kilometre uzaklaşması acaba sorunu çözüyor mu gerçekten? Yani Çernobil, bu işler giderek Çernobil boyutuna doğru gitmeye başladı. Yani mutlaka nükleer bir tesiste patlama olması, bir radyoaktif sızıntının olması gerekmiyor.
0: Evet, işte burada bu noktada denetimlerin önemini görüyoruz belki de, değil mi? Yani birçok şirkette bu işte patlamaların, çatlamaların olduğunu görmeye başladık. İşte Jeff Bezos'un şirketinde de dediğiniz gibi o uzay havacılık tesislerinde de yine bu tarz patlamalar oluyor. Fakat hani bunların verdiği, çevreye verdiği zarar bir ölçülebiliyor mu? İki, tazmin için onlara tazminatı için bir bedel ödetiliyor mu? üç denetimleri acaba nasıl oluyor? Hani
1: Bu,
0: hükümet
1: bunlar,
0: eliyle mi yapılıyor?
1: bu,
0: Nasıl
1: bun,
0: oluyor?
1: bunların bugün yapılabileceğini veya yapılmasının isteneceğini hiç sanmıyorum. Neden? Şimdi nadir toprak elementlerinin Çin'in tek eline girme meselesini konuşuyoruz ya.

0: aslında bu nadir toprak elementi üretim mücadelesi 1990'larda böyle çok ciddi boyuta geliyor. Ancak Batılı ülkelerdeki senin bu anlattığın hukuki denetimler ve kısıtlamalar nedeniyle yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkeler bir noktadan itibaren bir bakıyorlar. Çin'den aldıkları nadir toprak elementine ödedikleri para kendi ülkelerindeki maliyetin neredeyse yarısından daha az. Ve bunun üzerine diyorlar ki hem çevre kirliliğiyle ilgili bize çok sıkı standartlar getiriyorlar, hem tazminatlar ödemek zorunda kalırız. O zaman biz bunları kendi topraklarımızda üretmeyelim. Çin'den neredeyse zaten yarı fiyatına satın alıyoruz diyorlar. Ve bu da bugün neyi getiriyor? Çin Halk Cumhuriyeti karşısında teknoloji geliştirme konusunda Avrupa'nın elinin kolunun bağlanmasını getiriyor. Dolayısıyla ben bu saatten sonra senin o söylediğin denetimlerin yapılmak isteneceğini, hele dünyadaki jeopolitik duruma baktığım zaman, pek de zannetmiyorum.
1: Evet, çok güzel bir analiz oldu gerçekten.
0: Rica ederim.
1: Yani gerçekten güzel bir
0: Ya
1: önemli noktaydı.
0: dolayısıyla bir yerde yaşayacağımız zaman etraftaki kimyasal tesisleri de bir gözden
1: Dikkate almamız
0: geçirmemiz lazım.
1: gerekiyor. Evet, elbette. Şimdi programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak Avusturya'da insan avı soruşturması başlığımız vardı.
0: Evet,
1: Ona da değinmek
0: İtalya'da
1: istiyorum.
0: başlatılan soruşturma
1: Avusturya'ya da
0: Avusturya.
1: sıçradı. Yani
0: Evet.
1: sıçradı demeyelim aslında. Daha doğru bir tabirle aslında
0: İzi oraya kadar
1: orada da
0: geldi, dayandı.
1: aynen o şekilde izi Avusturya'da da yine sürülmeye başlandı. Peki nedir bu insan avı ne demek? Yani çok kötü bir tabir. 1990'lı yıllardaki Saraybosna kuşatması sırasında insanlara ateş etmek için yüksek miktarda para ödediklerinden şüphelenen insanlar için söylenen şey.
0: Evet.
1: Yani eğlence için
0: Evet.
1: Saraybosna'da bazı insanlar 1990'lı yıllarda
0: 1992-95 arasında Joseph Tito'nun ölümünün
1: evet.
0: ardından parçalanan Yugoslavya'da Sırp güçleri Saraybosna'yı kuşatmışlardı ve burada çok ciddi bir keskin nişancı terörü vardı. Ancak bu keskin nişancı terörünün bugün anlaşılıyor ki yaklaşık 30-35 yıl sonra anlaşılıyor ki bu sadece askeri amaçla yapılan bir şey değilmiş. Sırplar bir tür katliam turizmi organize etmişler.
1: Saraybosna Safarisi deniliyor
0: Evet.
1: mesela. Yani orada tamamen eğlence amaçlı insanların vurulduğunu söyleyen, belgelerle konuşan birçok insan var,
0: Evet.
1: birçok mağdur var ve bunlar da zaten soruşturmaya
0: Ha.
1: döndü. İtalya başlatmıştı
0: Çocukları
1: soruşturmayı.
0: vurmak için, kadınları vurmak
1: Evet.
0: için, hatta en güzel kadını kim vuracak diye aralarında yarışma yapan ruh hastalarının bulunduğu insanlar önce İtalya'da tespit edildi. Sonra anlaşılan o ki bu iş Avusturya'ya da sirayet etmiş.
1: Eski Avusturya Adalet Bakanı Almazedik de konuya ilişkin açıklama yaptı. İnsanların sivillere hatta çocuklara kasten ateş etmek için para ödemiş olabileceği fikri zalimlik açısından neredeyse hayal edilemez dedi.
0: Şimdi Avusturya Adalet Bakanı'nın yerinde olsam bu konuda böyle tabirler kullanmazdım. Kendileri güle oynaya Adolf Hitler'in Nazi Almanya'sına dahil olmuş ve ancak 1955'te uluslararası topluma dönmelerine izin verilmiş bir ülke. Dolayısıyla o hayal edilemeyecek şeylere 2. Dünya Savaşı'nda ortaklık etmişlerdi açıkçası.
1: Şimdi de ama bu soruşturmanın bir parçası oldular. Kendileri de bu
0: Evet,
1: soruşturmayı yürütmek için bir
0: umarım
1: adım
0: somut
1: atıldı.
0: sonuçlara ulaşırlar.
1: Umuyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısına kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök sarar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. ABD merkezli Axios haber sitesi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bağırarak ağır sözler söyledi, herkes senden nefret ediyor, bu yüzden artık İsrail'den de herkes nefret ediyor dedi. Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını hatırlatıp, ben olmasam şu anda hapisteydin ifadesini kullandı. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyini hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı, yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde Ekim ayında varılan ateşkesi 3076 kez ihlal etti, ateşkes sürecinde 930'dan fazla Filistinliyi katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarındaysa 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü son bulmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, 2 gün sürecek ziyareti sırasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, hizmetlerin daha hızlı ve erişilebilir hale geleceğini söyledi. Düzenlemeyle sosyal güvenlikle ilgili başvurular doğrudan ateşeliklere iletilebilecek. Ve spor, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük

Kük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern 22, Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün 2 Haziran 2026 programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta kira uyuşmazlıkları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, konumuzu ilk önce sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir ev sahibi, Türkiye'deki kiracısının evi amacı dışında kullandığını, örneğin iş yerine çevirdiğini ya da başkalarına devrettiğini öğrenirse hangi hukuki haklara sahip?
2: Evet, bildiğimiz üzere fiziki mesafeler gayrimenkul yönetimini zorlaştıran çok büyük etkenlerden birisi oluyor maalesef. Örneğin Türkiye'de ya da başka bir ülkede vatandaşlarımızın örneğin yatırım amacıyla veya ileride kullanmak üzere edindikleri taşınmazları kiraya verdiklerinde sürecin her aşamasını yakından takip etme imkanları fiziki koşullar, fiziki mesafeler nedeniyle maalesef mümkün olmuyor. Bu durumlara zaman zaman kiracıların aradaki kira sözleşmesinin sınırlarını aşması ya da taşınması sözleşmede belirtilen amacın dışında kullanması gibi maalesef böyle durumlar yaşanabiliyor. Yine aynı şekilde sizden habersiz bir şekilde kira sözleşmesini üçüncü kişilere devrederek alt kira oluşturmaza gündeme gelebiliyor. Hukukumuzda kira sözleşmeleri her iki tarafa da aslında belirli borçlar yükleyen sözleşmelerden, mal sahibi taşınmazı kullanıma hazır bir şekilde kiracıya teslim etmekle yükümlüyken, kiracının da sözleşmede belirtilen tüm koşullara eksiksiz bir şekilde uyması, sözleşmede belirtilen tahsis amacına uygun bir şekilde taşınmazı meskuru kullanması gerekiyor. Bu kuralı somut bir örnekle açıklayalım. Örneğin siz bir ailenin veya bir çalışanın barınma ihtiyacını karşılaması için bir dairenizi mesken olarak yani ev olarak, konut olarak kiraya veriyorsunuz. Sözleşmenize de kullanım amacı açık bir şekilde konut olarak belirtilmiş. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra apartman yönetiminden ya da diğer apartman sakinlerinden, komşularınızdan bir telefon alıyorsunuz. Ve öğreniyorsunuz ki kiracınız ev olarak sizin kiraya verdiğiniz daireyi, güzellik salonu ya da mimarlık ofisi ya da günümüzde çok yaygın olarak e-ticaret şirketlerinin ürün deposu haline çevirmiş olabiliyor. Ve apartmana gelen sürekli kargocular ya da ticari bir hareketlilik olması diğer komşuları rahatsız ediyor. Aynı şekilde yine bir ev olarak kullanma standartlarına göre bir meskenin iş yeri olarak kullanması da yıpranma oranları arasında değişiklik yapacağı için yine aynı şekilde konutta yıpranmalar da söz konusu olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu kapsamında özenle kullanma ve borcuna ve sözleşmeye aykırılık olarak tanımladığımız bir ilke aykırılık söz konusu olabiliyor bu ilkeye. Kiracının kirayı zamanında ödüyorum, içerisinde ne yaparsam yapayım gibi bir ifadesi de tabii ki kişiyi kurtarmayacaktır. Böyle hukuki lükse sahip değiller. Eğer kira sözleşmesinde ev olarak yer alıyorsa o taşınmazı siz ev olarak kullanmak zorundasınız. Güzellik birkaç odasını güzellik salonu haline getirip birkaç odasını yine ev olarak kullanma gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır. Kira sözleşmesinde hangi amaç için tesis edilmişse o amaç uğruna kullanılması gerekecektir ve böyle bu duruma yapılan aykırılıklarla gerekçe göstererek birçok davalar açılabilecektir akabinde. Yine sözleşmeye aykırılığın bir diğer yansıması söylemiş olduğumuz gibi alt kira ilişkisi olacaktır. Özellikle son yıllarda kısa süreli kiralama platformlarındaki yaygınlaşmayla birlikte bu sorunlar artık katlanarak artmakta. Kiracının sizden kiraladığı gayrimenkulü sizden habersiz bir şekilde başkalarına günlük olarak, haftalık olarak veya turistlere kiralayabiliyor veya taşınmazı tamamen boşaltıp aslında sözleşmede kiracı olarak kendisinin adının yer almasına rağmen başka bir kişiyi yerleştirerek aradan çekilebiliyor. Burada da kanunumuzun koyduğu kural son derece net. Konut ve çatılı iş yerleri kiralarında kiracı eğer ev sahibi tarafından kiracı yasal bir izin almadığı sürece bu taşınmazı bir başkasına kiralayamaz ve kullanım hakkını devredemez. Lütfen buradaki yazılı ibareye dikkat ederim Tülin Hanım. Çünkü mahkemelerde en çok karşılaştığımız savunmalardan birisi şu oluyor kiracılar tarafından. Ben ev sahibimi aradım, yurt dışındaydı, telefonla durumu izah ettim. Sözlü olarak bana izin verdi olabiliyor. Ancak hukuk sisteminde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yazılı belgeye bağlanmamış sözlü izin iddialarının hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Eğer alt kira ilişkisi kurulacaksa bunun için mutlaka kullanım hakkının devredilmesi için, alt kira ilişkisinin sağlanabilmesi için kiracıların ev sahiplerinden ıslak imzalı veya resmi bir noter tarafından verilmiş bir onaylarının bulunması söz konusu olacaktır. Bu onay yoksa yapılan sözlü anlaşmalar gibi durumlarda her türlü devir işlemleri hukuka aykırı olacaktır. Peki vatandaşlarımız böyle bir ihlali öğrendiğinde ne yapacaklar? Öncelikle yurt dışında yine yaşayan vatandaşlarımız tabii ki haklı bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz bu durumda. Ancak burada tehlikeli bir eylemden bahsedelim. Mülk sahipleri bunu öğrendiklerinde, yani taşınmazlarının amacı dışında kullanıldığını öğrendiklerinde haklı olarak fiili bir müdahalede bulunma istiyorlar. Yani tahliye gibi ya da sözleşmeyi ihlal ettiği için çilingirle kilidi değiştirelim gibi ya da abonelikler eğer kendilerinin üzerine ise elektrik, su gibi abonelikleri kesme gibi girişimlerde bulunabiliyorlar. Ancak bu tür düşünceler veya davranışlar kişiyi mağdur konumuna sanık konumuna itebilir. Çünkü hukukumuzda kişilerin kendi haklarını bizzat güç kullanarak elde etmeleri yasaktır. Elinizde eğer mahkemeden alınmış kesinleşmiş bir tahliye kararı yoksa siz o taşınmaza müdahale edemezsiniz. Her ne kadar mülk sahibi olsanız da bu nedenle kendi başınıza kilit değiştirmeniz veya taşınmaza girmeniz Türk Ceza Kanunu kapsamındaki konut dokunulmazlığı ihlali veya hakkı olmayan yere tecavüz suçlarını oluşturacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mağdur durumundan sanık konumuna gelinmemesi amacıyla davalar nezdinde süreci yürütmek daha doğru olacaktır. Bunlarla ilgili ilk olarak yapılması gereken delil tespiti. Çünkü hukuki süreç duyumlarla veya komşu beyanlarıyla başlatılmaz. Her ne kadar komşu tarafından burası güzellik merkezi olarak kullanılıyor gibi bir ifadeyle bir beyan da söz konusu olsa dava açmak için bu yeterli olmayacaktır. İddiayı mahkemede somutlaştırmamız gerekecektir. Bu nedenle ilk olarak sulh hukuk mahkemelerine başvurularak bir delil tespiti yapılması söz konusu olacaktır. Bilirkişi heyeti taşınmaza gidecek ve oranın gerçekten bir iş yeri, örneğin bir güzellik merkezi olarak kullanıldığını tespit etmiş olacaktır. İkinci olarak ihtarname aşaması olacak. Delillerimizi sağlam aldıktan sonra doğrudan bir tahliye davası açamıyoruz. Türk Boşver Kanunu'na göre sözleşmeye aykırılık hallerinde kiracıya bu durumu düzeltmesi için bir fırsat verilmesi öngörülüyor. Ve noterden bir ihtarname gönderilerek taşınmaz sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığını ve bu durumu kabul edilmediğini, 30 gün içerisinde bu durumu değiştirilmesi, 30 günde burada kanuni süre olduğu için söylüyorum. Böyle bir süre verilerek taşınmazı bu şekilde, hani sözleşmeye aykırılık şeklinde onarılması yönünde kiracıya bir izin verme süreci de yine mümkün olacaktır. İhtarnamemiz de tebliğ edildi. 30 gün de geçti. 30 gün içerisinde kiracının eylemlerine devam ettiğini düşünelim. Artık burada vatandaşımız ev sahibi olan kişiye bir dava açma hakkı doğacaktır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye davası açılacaktır. Yine bu aşamada aldığımız delil tespiti ile beraber aldığımız tespit dosyasındaki bilirkişi raporları, yine çekilen ihtarname de sürecin hızlanmasını ve tahliyeyi hızlandıracak etkenlerden birisi olacaktır. Bu noktada genellikle şu soruyla da karşılaşıyoruz. Kiracım evi başkasına devretmiş, içeride tanımadığım şirket yetkilileri veya da farklı şahıslar var. Bu durumda bu kişileri tahliye edebilir miyim gibi sorular da geliyor. Hukuken sizin muhatabınız bu aşamada tabii ki sözleşmeyi imzalayan kiracı olacaktır. Bu nedenle buradan alacağınız mahkeme kararı taşınmazın içerisindeki üçüncü kişileri de bağlayacaktır tabii ki. Tahliye için icra memuru taşınmaza gittiğinde içerideki kişi benim sözleşmem ev sahibiyle değil, kiracıyla dese bile burada artık dediğimiz gibi taşınmazın maliki olarak siz kiracıyı bildiğiniz için taraf olarak onu göstermişsiniz ve çıkan karar o taşınmazdaki tüm kişileri etkileyecektir, kapsayacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mahkeme kararıyla birlikte bu süreçlerin yürütülmesi çok kolay olacaktır.
0: Evet, Sayın Yiğit, sizinle devam edelim. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları kira sözleşmesini anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler de yaşayabiliyorlar. Özellikle yabancı dilde hazırlanan kira sözleşmelerinde hangi maddelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet.
3: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi en sık karşılaştığı hukuki sorunlardan biri kira sözleşmesi.

gelişmeleriyle alakalı oluyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da kira sözleşmelerini tam olarak anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa mahkemelerine baktığımızda Avrupa ülkelerindeki mahkemelerde genel olarak ben sözleşmeyi imzaladım ama dili bilmiyordum, sözleşmeyi tam olarak anlamadım vesaire gibi savunmalar tek başına yeterli kabul edilmiyor. Yani kişinin imza attığı anda sözleşmenin içeriğini öğrenme sorumluluğunu da aslında mahkemeler kiracılara burada yüklüyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki netleştirmiş olalım. Burada yine Alman mahkemesine taşınan bir uyuşmazlıkta kiracı Almanca bilmediğini ve imzaladığı tahliye anlaşmasında içeriğini anlamadığını ileri sürüyor. Ama zaten sözleşmeyi en başta imzalamış. Ancak mahkeme burada kişinin imza atmadan önce sözleşmenin içeriğini öğrenmekle yükümlü olduğunu belirtiyor ve ev sahibini haklı buluyor. Sonuç olarak da kiracı sözleşmeyi anlamadığını söylemesine rağmen evi boşaltmak zorunda kalıyor. Alman hukuk çerçevesine baktığımızda da burada oldukça dikkat çeken bir karardı ve özellikle yabancı uyruklu kiracılar açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz ve emsal olduğunu da bu kararın söyleyebiliriz. Burada sorunuzun da ikinci kısmında gelecek olursak, burada ilk dikkat edilmesi gereken husus kira süresi. Bazı ülkelerde belirli süreli sözleşmeler bulunuyor. Bazı ülkelerde süresiz kira sözleşmeleri yaygın olarak kullanılabiliyor. Bu tamamen ülkelerin mevzuatına göre değişen bir husus. Vatandaşlarımızın da bazen 1 yıllık kira sözleşmesi imzaladığını zannediyor. Ama aslında otomatik uzayan veya erken çıkış halinde ciddi cezalar öngören sözleşmelere taraf olabiliyorlar. Örneğin Hollanda'da son dönemde yabancı çalışanların sıklıkla karşılaştığı konulardan biri de diplomatik madde olarak bilinen hükümler. Bu tür maddeler bazen kiracının iş değişikliği, şehir değişikliği veya işten çıkarılması gibi durumlarda sözleşmeyi sonlandırabilmesine izin verirken bazı sözleşmelerde ise tam tersine kiracının erken ayrılmasını oldukça zorlaştıran hükümler yer alabiliyor. Bu nedenle sözleşmenin fesih şartlarının mutlaka okunması ve dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Burada ikinci önemli husus da kira artış maddeleri. Birçok vatandaşımız da yine ilk yıl ödeyeceği kira bedeline odaklanıyor. Ancak sonraki yıllarda uygulanacak artış hükümlerini hiçbir şekilde incelemiyor. Oysa bazı sözleşmelerde enflasyon artışına ek olarak farklı zam mekanizmaları da bulunabiliyor. Bununla alakalı da bizim hukuk sistemimize baktığımızda bizim kira sözleşmelerinde enflasyonla doğru orantılı paralel şekilde ilerleyen bir kira artışı söz konusu. Ama Avrupa ülkelerindeki sisteme baktığımızda da evet yine enflasyonla beraber ama diyelim ki 6 ay sonra şu kadar bir ara zam ya da işte 1,5 yıl sonra şu kadar böyle bir ara zam ya da 2 yılın sonunda yine tekrar ek bir zam şeklinde ek maddeler konabiliyor. Bunu da özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Yine burada da üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken husus da tabii ki depozito hükümleri. Depozitonun ne kadar olduğu, hangi şartlarda kesinti yapılacağı, hangi süre içerisinde geri ödeneceği sözleşmede açıkça yazması gerekiyor. Avrupa'da özellikle yabancı kiracıların da depozitolarını geri almakta zorlandıklarını ve çok sayıda uyuşmazlık yaşandığını biliyoruz. Bazı vatandaşlarımız yine evden çıkarken profesyonel temizlik, boya veya tadilat masrafları adı altında yüksek kesintilerle karşılaşabiliyorlar maalesef. Yine Almanya'da kiracı derneklerinin uzun süredir vurguladığı bir konu bu esasen. Hatta bazı kira sözleşmelerine yazılan maddelerin de mahkemeler tarafından geçersiz kabul edilmesine rağmen yine aynı şekilde ev sahipleri bu maddeleri sözleşmeye eklemeye devam ediyor. Yani bununla alakalı da yine bir mağduriyet yaratıyor. Mahkemenin kararları aslında ortada. Bunların hiçbir şekilde sözleşmelere ilave edilmemesi gerekiyor. Çünkü hiçbir geçerliliği yok yargısal olarak baktığımızda. Ama yine ev sahipleri haksız bir şekilde kazanç elde etmek adına ve aslında kişilerin de yabancı olduklarını biraz da kullanarak açıkçası bu şekilde maddeleri yine koymaya devam ediyorlar. Yine burada çünkü kiracı haklarını bilmediği için ve bu talepleri de sorgulamadığı için aslında sözleşmeyi çoğu zaman imza atıyor. Yine burada dördüncü önemli konu da evin kullanım şartları. Yine birçok Avrupa ülkesinde kiralanan taşınmazın kiracının esas ikamet adresi olması şartı bulunabiliyor. Bu bizim mevzuatımıza ters bir durum. Bizim mevzuatımıza yer almayan bir durum. Ama yine dediğim gibi Avrupa ülkelerine baktığımızda bu gibi zorunlu haller olabiliyor sözleşmelerde. Bazı vatandaşlarımız da yine başka şehirde veya başka ülkede yaşarken kira sözleşmesini kendi üzerinde tutmaya devam ediyor. Yakın zamanda yine Hollanda'da görülmüş olan bir davada kiracı yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli şekilde kira ödemesine rağmen kiralanan konutu kendi esas yaşam alanı olarak kullanmadığı gerekçesiyle kendisi tahliye ediliyor. Mahkeme burada kiranın ödenmiş olsa bile sözleşmedeki kullanım şartlarının ihlal edildiğine karar veriyor. Ve 20 yıllık bir kiraya veren ilişkisini ne de kiraların düzenli ödenmesini vesaire aslında burada mahkeme

0: esas almıyor. Tamamıyla sözleşmeyi, sözleşmenin kendi genel hükümlerini ve nasıl bir şekilde ilerlemesi gerekiyor bu sözleşme tamamen buna bakıyor. Yani çok uzun yıllardır burada oturuyorum ya da zaten buranın vatandaşı oldum, yani Türk vatandaşı olabilirsiniz, belki çifte vatandaş olabilir. Bu gibi durumlarda tabii ki mahkemelerin dikkat ettiği hususlar değil, tamamen mahkemelerin esas inceledikleri şeyler sözleşmeler oluyor. Yine burada son olarak da vatandaşlarımızın özellikle nakit ödeme konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Avrupa'da yaşanan birçok yine uyuşmazlıktan kiracılar kira bedelini elden ödediklerini ancak bunu ispatlayamadıklarını görüyoruz. Bu nedenle kira ödemelerinin de mutlaka banka aracılığıyla yapılıyor olması, hatta bankadan sizi gönderdiğinizde yine açıklama kısmına bu şekilde nasıl bir kira bedeli ödüyorsanız, hangi ayı ödüyorsanız vesaire, bunların da net bir şekilde yazılıyor olması, dekontların saklanması ve mümkünse tüm iletişimin de yazılı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü az önce aslında Türkan Hanım da bahsetti. Bu şekilde yazılı olmayan delilleri mahkemeler tabii ki ciddiye almayacaktır. Yine aynı şekilde bizim mahkemelerimiz de aynı şekilde Avrupa ülkelerindeki mahkemeler de tamamıyla yazılı deliller arayacaktır. Yine buradan Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da kira sözleşmelerini sadece imzalanacak bir evrak olarak görmemesi gerekiyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına. Kira süresi, kira artışı, depozito, tahliye şartları, erken fesih hükümleri vesaire, bunların çok dikkatli bir şekilde inceleniyor olması lazım. Anlaşılmıyorsa, eğer dil engeli varsa burada kesinlikle bir tercüme desteği almak lazım. Yine orada bir göçmen vakıflarından, göçmen derneklerinden vesaire de kesinlikle bir yardım almak gerekiyor. Çünkü burada birkaç saatlik bir hukuki sıkıntılar, aslında bir sözleşmeler vesaire baktığımızda sizi yıllarca mağdur edebiliyor.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki evlerine kayyum, haciz veya icra işlemi uygulanması durumunda çoğu zaman süreçten geç haberi oluyor. Kiraya verilen bir taşınmaz üzerindeki hukuki işlemler uzaktan peki nasıl takip edilebilir?
2: Evet, hukuk sistemimizde hakkınızda açılan bir davanın ya da başlatılan bir icra takibinin veya bir haciz işlemlerinin geçerli olabilmesi için tabii ki size resmi bir bildirimin yapılmış olması gerekiyor ve bu resmi bildirimden sizin haberinizin olması gerekiyor. Yani elinize ulaşmayan bir tebligattan ya da tarafınıza usulüne uygun ulaşmamış bir tebligat sebebiyle mağduriyet yaşamanız durumunda tabii ki yapılan işlemlerin hepsi geriye alınacaktır. Çünkü dediğimiz gibi resmi bir bildirimin yapılmış olması ve bu resmi bildirimin tarafınıza usulüne uygun bir şekilde ulaşmış olması gerekiyor bu işlemlerin başlayabilmesi için. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ancak adres kayıt sisteminde hala Türkiye'deki adresiniz kalmışsa ya da Türkiye'deki güncel adresiniz farklı gösterilmişse, adli makamlar tabii ki size ulaşmak için önceki sisteme girdiklerinde görünen adreste, yani muhtemelen kiracınızın oturduğu o taşınmazı tebligatı gönderecektir. Postacı kapıyı çaldığında kiracınız "benim böyle bir şeyden haberim yok, ev sahibim yurt dışında" da diyebilir. Ya da daha kötüsü, postacı o mahallenin muhtarına bırakarak kapıya bir kağıt yapıştırarak tarafınıza hiçbir zaman haberiniz olmayacak bir tebligat sürecine de başlamış olabilir. Türk hukukuna göre çünkü resmi evrakın muhtarlara bırakıldığı gün tebligat size yapılmış sayılacaktır. Yani bu durumda artık usulüne uygun bir tebligat süreci başlayacaktır ve muhtara tebliğ gününden itibaren sizin eğer itiraz süreniz 7 günse 7 gününüz başlamış olacaktır. Bu durumda da maalesef yine iletişim adresleri güncel tutulmadığı için muhtara bırakılan bir tebligattan da haberinizin olması mümkün olmayacaktır. Yani siz örneğin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da günlük hayatınıza devam ederken Türkiye'de muhtarda bekleyen o evrak süreci yüzünden itiraz süreleriniz kaçırılmış olabilecektir. Sonuç peki ne olacak? Hakkınızda örneğin bir borç varsa bu borç kesinleşecek. Tapunuz varsa, ki kiracı oturduğu için bulunan konuda haciz işlemleri olacak. Hatta taşınmazın icra kanalıyla satışı bile gündeme gelecektir. Tabii ki bunlar hiç fark edilmeyen bir senaryo halinde karşılaşacak bir tablo. Örneğin vatandaşımız yazın izne geldiğinde veya tapuda bir işlem yapmak istediğinde süreçten haberi olmadığı için örneğin kendisine ait bir tapu icra kanalıyla satılmış ve tapu üzerinden gitmiş bile olabilir. Dediğimiz gibi bunlar hiç fark edilmeyen icraî boyutlarda, icraî durumlarda karşılaştığımız senaryolar. Örneğin 10.000 TL'lik bir aidat borcunuz vardır ve ya da unutulmuş bir su faturası vardır. Yıllarca bu faturalar ödenmemiş, aidat borçları ödenmemiş, hakkınızda icra takipleri başlatılmış. Ancak sizin elinize ulaşmış bir tebligat olmadığı için bu takiplerden haberiniz olmuyor. Her şey usulüne uygun bir şekilde yapılmış, tebligatlar yapılmış, haciz süreçleri usulüne uygun bir şekilde yürütülmüş. En sonki aşamada artık bu taşınmaz satış yoluyla satılmış. Bu durumda artık bakıldığında hukuken her şey usulüne uygun bir şekilde yapıldığı için bu işlemlerin geri alınması, geriye döndürülmesi tabii ki mümkün. Ancak yıllar süren

0: ve korkunç masraflı davalar ile mümkün olacaktır.
1: Hı.
0: Bir diğer çarpıcı durum kayyum atanması riski. Bu durum özellikle Anadolu'da dedelerden kalma, babalardan kalma, yıllarca unutulmuş, gidilmemiş tapular, aynı şekilde yine MEB tapu üzerinden kontrol edilmemiş tapular durumunda yaşanabiliyor. Örneğin bir taşınmaz var ve o taşınmazın emlak vergileri ödenmemiş. Yine o bölgede örneğin bir kentsel dönüşüm süreci başlatılmış, bir kamulaştırma işlemleri yapılmış. Devletin veya belediyenin orada bir işlem yapması lazım ancak muhatap yok ve kimseye ulaşılamıyor. Güncel adresler yok, güncel iletişim numaraları yok. Bu gibi durumda mahkeme tarafından o malı korumak, yönetmek ve yasal süreçleri işletmek için bir kayyum tayin edilecektir. Kayyum atan mülkiyetiniz teorik olarak devam etse bile taşınmaz üzerindeki tüm yönetim, tüm tasarruf işlemleri artık kayyum tarafından yapılacaktır. Taşınmazınızı bir kayyum yönetecektir. Gerekirse kiraya veriyorsa kira bedeli yine kayyumun hesabına yatırılacaktır. Veya dediğimiz gibi eğer bir kamulaştırma işlemleri varsa, satış işlemleri varsa bu gibi durumlarda da size ulaşılamadığı için kayyum tarafından tüm süreç yönetilecektir. Ve yıllar sonra vatandaşımız memlekete döndüğünde ya da farklı bir yerde bulunan taşınmazına bakmaya gittiğinde karşılaştığı tabloda birikmiş kayyum maaşları olacaktır. Çünkü kayyum da o taşınmazı aslında sizin adınıza yönetmiş oluyor. Yine aynı şekilde yönetim masrafları vesaire gibi dediğimizde aslında malın çok az değerinde bir tutara satılmış olacaktır. Niye? Çünkü kayyum masrafları da tarafınıza yükletilecektir. Yine uzaktan mülkiyet yönetiminde değinmeden geçemeyeceğimiz bir diğer durumda, bir diğer kanayan yaramız da maalesef dolandırıcılık oluyor.
1: Hı.
0: Maalesef bazı organize çeteler tarafından özellikle gurbetçi vatandaşlara ait olan ve yılın neredeyse 11 ayı boş duran ve kapısında kilit vurulu olan taşınmazlar tespit edilebiliyor. Mal sahibinin yurt dışında yaşadığı anlaşılıyor. Sahte kimlikler veya yurt dışındaki bazı gayri resmi kurumlar aracılığıyla da düzenlenmiş bu sahte vekaletnameler ile tapu dairelerine giderek bu taşınmazlar üçüncü kişilere satılmaya çalışılabiliyor. Eğer tapunuz üzerinde koruyucu bir önlem almamışsınız ve yine MEB tapu üzerinden kontrolleri sağlamamışsanız bu gibi durumlarda maalesef sahte bir evrak ile mülkün de elden çıkması durumu söz konusu olabiliyor. Tüm bu haciz ve kayyum risklerini konuşurken gurbetçi vatandaşlarımız için de aslında ev sahipleri için de bir noktayı da söylemiş olalım. Seren Hanım da birazcık bahsetti. Kira bedelleri yatırıldığında tabii ki bizim öngördüğümüz bedel ödemesi bankalar üzerinden yapılması olacaktır. Bankalar üzerinden yapılıyor. Kişi kira gelirlerini alıyor ancak Türkiye'de vergi ödeme durumu söz konusu bazen unutulabiliyor,
1: Hı.
0: yapılamıyor biliyor. Kişi ben yurt dışındayım, vergi mükellefi yurt dışında bulunduğum ülkenin aslında gibi düşünebiliyor. Ancak hukukta ve maliyede kural şudur. Gelir nerede elde ediliyorsa vergisi de o ülkeye ödenecektir. Yani sizin Türkiye'de bulunan eviniz için kira geliri elde ediyorsanız bunu Almanya'daki vergi ne mahsup etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Türkiye'den gelir elde edildiği için Türkiye'ye bunun vergisi ödenmesi zorunludur. Bu gibi durumlarda eğer kaçırılırsa bu gibi durumlar maliyeler bunu tespit ettiğinde geriye dönük olarak 5 yıllık tüm vergi borçları ve ziyai cezalarla birlikte gecikme faizleriyle birlikte taraflarına yükletilebilir. Bu gibi durumda verginin de unutulmamasını söyleyelim.
1: Evet, Sayın Yiğit, son dönemde Avrupa'da ev sahiplerinin kiracı seçiminde gelir düzeyi, vatandaşlık veya aile yapısına göre ayrımcılık yaptığı iddiaları gündemde. Türk vatandaşları böyle bir durumla karşılaşırsa hangi hukuki başvuru yollarını
0: Evet.
1: kullanabilirler?
0: Bu Avrupa'da kiralama piyasasında son dönemde sizin de söylediğiniz gibi bazı ev sahiplerinin yabancı gruplarda dahil olmak üzere belli gruplara, örneğin yeterli gelire sahip olmama, yabancı köken, çocuklu aile gibi bu gibi gruplara karşı ayrımcı bir tutum gösterdiği iddiaları oldukça gündemdeydi. Hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde vesaire bunların hepsini maalesef gördük. Bu durumda hukuken yapılabilecek şeylerden ziyade burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği ve üye devletler bazında ırk, etnik köken, ulusal köken temelinde yapılan ayrımcılık çoğu ülkede yasaklanıyor. Ve örneğin Avrupa Birliği'nin ırksal eşitlik direktifine baktığımızda burada açıkça zaten hizmete sunulan mal ve hizmetlerin barınma dahil ayrımcılığa tamamıyla uzak olması gerektiği ve ayrımcılığa karşı önlemler alınması gerektiği ülkeler mevzuatında söyleniyor. Yine Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 21. maddesine baktığımızda ulusal köken de dahil her tür ayrımcılığın yasakladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu çerçevede bir ev sahibi ise hani Türk müsünüz, yabancı mısınız, çocuklu bir şekilde çocuklu aile istemiyoruz gibi gerekçelerle aslında reddettiğinde birçok ülkede bu eşitliğe aykırı kabul edilecektir.
2: Bununla alakalı da ülkeden ülkeye buradaki mekanizmalarına farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine Almanya'da

0: Başlayacak olursak buradayım. Gerçek hayattan örnekler vermek istiyorum. Hem de biraz daha nasıl bu direktifleri görüyoruz ya da Avrupa Birliği'nin buradaki sözleşmeleri görüyoruz vesaire. Dinleyicilerimizin daha da aslında somut bir şekilde oturması adına.
1: Evet.
0: Yine Türk asıllı bir kiracı Almanya'da Berlin'de bir başvuruda bulunuyor eve karşı ve olumlu kendisi cevap almıyor. Sonrasında sadece adını Almanca söylüyor ve yine aynı şartlarda kendisi başvuru yapıyor. Akabinde ev sahibinden tabii oturabilirsiniz şeklinde kabul şeklinde bir dönüş alıyor. Bunun sonrasında olay tabii ki de Berlin mahkemesine taşınıyor ve bu durumu etnik kökene dayalı ayrımcılık olarak değerlendiriyor mahkeme ve kiracıya 3000 euro tazminat ödemesine hükmediyor. Mahkeme farklı bir isimle test yapmak gibi kanıta dayalı yöntemleri de kabul ediyor ve adının Alman olmadığı için evi kaybettiğine karar veriyor. Yani yabancı olduğu için buradaki ev kaybedildiği için ev sahibine aslında bir tazminat yükümlülüğü doğmuş oluyor mahkeme kararıyla. Hollanda'da yine örnek verecek olursak Amsterdam'da bir yabancı çalışan 6 aylık depozito talep edildiğini fark ediyor kendisinden ve bunun üzerine kira mahkemesine başvuruyor. Mahkemede toplam depozitonun makul sınırı aşması ve milliyete dayalı bir ayrımcılık ihtimaline denil depozitoyu düşürüyor. Yine burada Lahey'de de bir akademisyen diğer Hollandalı çiftlere göre aylık 300 euro daha yüksek kira ödemek zorunda bırakıldıklarını fark ediyorlar ve yine aynı şekilde şikayette bulunuyorlar. Yetkili mahkemede buradaki farkın da dolaylı bir ayrımcılık sayıyor ve düzeltme kararı veriyor. Yine burada diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil eden bir durum var. Amsterdam'da yaşanan bir durum. Burada çoğu yerde ev sahipleri tarafından uluslararası öğrencilere ev verilmeyecek şeklinde. Yine siz başvuruyor, evet başvurunuzu alıyor ama doğrudan ayrımcılık yasağına gireceği için bu şekilde reddetmiyor ama farklı bir bahane buluyor. Öğrenci olduğunuz için vesaire gibi ama bunun temelinde uluslararası bir ayrımcılık yatıyor esasen. Bu gibi durumların da ev ilanlarının vesaire de doğrudan zaten ilgili ilanların kaldırılmasına, erişimlerin engellenmesine ve bu şekilde kararlar verdiğini görüyoruz Amsterdam'da. Yine Fransa'da bahsedecek olursak burada bir kişi başvurusu reddediliyor ve burada aslında başvurusunun reddedilmesinin sebebi kiracı olan kişinin çocuklu olması. Sonrasında burada bir savcılığa suç duyurusunda bulunuyor bir ayrımcılıktan dolayı ve akabinde savcılıkta zaten burada bir ayrımcılık olduğunu, çocuklu bir kişinin bu şekilde çocuğundan dolayı aslında reddedildiğine karar veriyor ve akabinde zaten buradaki ev sahibine ceza kesiyor. Yine aynı şekilde Belçika'dan da bir örnek verecek olursam da yine Brüksel'de bir ev sahibi aylık gelirinin kiranın 3 katı olmasını şart koşuyor. Kabul edilmeyen adaylar da durumu artık şikayet ettiklerinde İlk derece mahkemesi ev sahibine bir para cezasına çarptırıyor ama olay yüksek mahkemeye gidiyor. Burada da mahkeme diyor ki aslında bu maddi koşulları ev sahibi rahatlıkla belirleyebilir. Burada şartların uymayan kişileri de kabul etmeyebilir şeklinde bir dönüş yapıyor yüksek mahkemeden. Aslında burada şunu görüyoruz. Evet, ayrımcılık temelinde etnik köken vesaire, yabancı grup ya da çocuklu aile vesaire bu gibi ayrımcılıklarda kesinlikle mahkemeler ilgili kişilerin, kiracıların genellikle lehine karar veriyorlar. Ama onun haricinde bir maddi şart olabilir ya da farklı bir şekilde şartlar varsa kira sözleşmesinde tamamen bunların hepsi de ayrımcılıktır ya da herhangi bir şekilde farklı bir durum vardır şeklinde söyleyemiyoruz. Yani bu gibi temeli aslında ayrımcılığın dayanıyor olması lazım.
2: Ben de burada Selen Hanım'ın anlattıklarına ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Tülay Hanım müsaadeniz varsa.
1: Evet tabii ki kısaca alalım.
2: Evet Türk olduğu için mesela Selen Hanım da söyledi. Eğer kişi fazla kira ödüyorsa rahiçlerine göre bu gibi durumda vatandaşlarımızın aynı şekilde tabii ki örneğin 10 bin olan bir daire için komşular 10 bin öderken kendisi 15 ödüyorsa tabii ki burada mülk sahibi olan kişinin kendisi belirleyeceği için burada itiraz hakları yok. Ancak 10 bin ödenen raiç 10 bin olan bir kiralanan yer için eğer vatandaşımız 30 bin 40 bin kadar bir tutar ödüyorsa bu gibi durumda yine dava açarak bu fark bedelleri öncelikle ödemiş olduğu bu farkları alabilir. Yine aynı şekilde bu konuda ayrımcılıkla ilgili tazminatları vesaire gibi bunlara bu yollara kanun yollarına başvurabilir.
1: Evet bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size de katkı katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz
1: Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta kanun ne diyor da kira uyuşmazlıkları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun diyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Aydın ilinin Karacasu ilçesi sınırları içinde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ne konuk olacağız. Mermer ocaklarına yakınlığı sebebiyle antik çağın en önemli sanat merkezlerinden biri kabul edilen Afrodisyas'ta yerleşimin tarihi M.Ö. 5. bin yıla kadar uzanır. Şehirden günümüze kalan görkemli yapıların büyük bir kısmı Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilir. Adını Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan yerleşim sadece dini kimliğiyle değil, aynı zamanda mermer işçiliğinde uzmanlaşmış dünyaca ünlü bir heykel okulunun merkezi olarak da öne çıkar. Roma İmparatoru Augustus'un kenti kendi şehri olarak ilan etmesi ve buraya tanıdığı vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar Afrodisyas'ın hızlı bir ekonomik ve kültürel gelişim göstermesini sağlar. Kentin fiziksel yapısı Babadağ eteklerinde bulunan mermer yataklarının sunduğu yüksek kaliteli beyaz ve mavi-gri mermerlerin kullanımıyla şekillenir. Afrodisyas Heykel Okulu, Helenistik geleneği Roma estetiğiyle birleştirerek özgün bir stil yaratır. Bu okulun sanatçıları, imparatorluk coğrafyasının dört bir yanındaki anıtsal yapılar içinde eserler üretir. Kazılar sırasında ele geçen çok sayıda bitmemiş heykel, yontu araçları ve sanatçı imzaları kentin bir üretim atölyesi gibi çalıştığını da kanıtlar. Bu heykellerdeki anatomik doğruluk, kumaş kıvrımlarının inceliği ve duygunun aktarımı mermerin adeta yumuşak bir doku gibi işlendiğini gösterir. Afrodisyas'ın en ikonik yapılarından biri olan Tetrapilon, kentin törensel giriş kapısı işlevi görür. Adı dörtlü sütun grubu anlamına gelen bu anıtsal yapı, zengin Korint düzeni süslemeleri ve alınlığındaki kabartmalarla dikkat çeker. Tetrapilon, kenti ziyaret eden hacıların ve tüccarların Afrodit tapınağına ulaşmadan önce karşılaştıkları ilk görkemli mimari unsurdur. Tapınağın kendisi ise başlangıçta tanrıça Afrodit onuruna inşa edilse de 5. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte büyük bir bazilikaya dönüştürülür. Bu dönüşüm sırasında tapınağın sütunlarının yerleri değiştirilir ve yapı genişletilir. Bu mimari müdahale kentin inanç sistemindeki köklü değişimin en somut kanıtıdır. Şehrin kuzey kısmında yer alan stadyum, antik dünyadan günümüze ulaşan en iyi korunmuş, en büyük spor yapılarından biridir. Yaklaşık 30 bin izleyici kapasitesine sahip olan bu yapı, eliptik planı ve seyirci tribünlerinin altındaki tonozlu geçitleriyle Roma mühendisliğinin de zirvesini temsil eder. Stadyum sadece atletizm müsabakaları için değil, aynı zamanda gladyatör dövüşleri ve halk festivalleri içinde kullanılır. Tribünlerdeki oturma sıralarında yer alan kazıma yazıtlar, farklı loncaların ve sosyal grupların kendilerine ayrılan yerleri işaretlemesi bakımından toplumsal tabakalaşma hakkında da çok önemli tarihi veriler sunar. Tanrıça Afrodit'le Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatorları Julia Claudius sülalesine adanan ve Sebastion olarak adlandırılan tapınak, Afrodisyas'ın siyasi ve dini gücünü simgeleyen bir komplekstir.
İki uzun revaklı binadan oluşan yapı, Roma imparatorlarını tanrılarla ve mitolojik kahramanlarla yan yana tasvir eden 80'den fazla kabartma panele ev sahipliği yapar. Bu panellerde Augustus'tan başlayarak birçok imparatorun zaferleri, yerel halkların boyun eğdirilmesi ve kozmik düzenin korunması temaları işlenir. Sebastian, Roma döneminde sanatın mimariyle bütünleştiği en seçkin örneklerden biri sayılır. Buradaki figürlerin dinamizmi, Afrodisyaslı ustaların taş üzerindeki hakimiyetini sergiler. Kentin idari merkezi olan Agora, geniş bir meydan çevresinde toplanan sivil yapılarla çevrilidir. Agora'nın hemen yanında konumlanan Odeon ise hem bir konser salonu hem de bir meclis binası olarak kullanılır. Kazı çalışmaları Odeon'un zemininde bulunan mozaiklerin ve mimari süslemelerin Bizans dönemine kadar kullanıldığını ortaya koyar. Hadrian hamamları kentin sosyal yaşantısında temizlik ve dinlenmenin ötesinde bir rol oynar. Devasa mermer salonlar, soğuk, ılık ve sıcak su bölümleriyle donatılan bu kompleks aynı zamanda felsefe ve sanat okuludur. Afrodisyas antik kentinin keşfi bir tesadüfe, yapıların gün yüzüne çıkarılmasıysa arkeolojiye adanmış hayata dayanır. 1950'li yıllarda foto muhabirliği yapan Ara Güler, bir haber için çıktığı Ege yolculuğunda bir geceyi Aydın'ın Geyre köyünde geçirmek zorunda kalır. Köy kahvesinde üzerinde iskambil ve dama oynanan mermer masaların antik kalıntılar olduğunu fark eder. Çevrede gördüğü mermer yapıları fotoğraflayarak uzmanların dikkatine sunar. Yolu böylece Profesör Kenan Erim'le kesişir. Profesör Erim, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almış, önemli kazılarda görev yapmış genç bir arkeologtur. Erim'in New York Üniversitesi'nden finansman sağlayarak 1961 yılından 1990 yılındaki ölümüne dek sürdürdüğü kazı çalışmaları sayesinde kent toprak altından çıkarılarak bir açık hava müzesi kimliği kazanır. Kentin hemen girişinde yer alan Afrodisyas Müzesi buluntuların çıkarıldığı yere yakın sergilenmesi prensibiyle çalışır. Müzede sergilenen lahitler, portre heykelleri ve mimari parçalar antik kentin sanatsal sürekliliğini de belgeler. Özellikle Zoilos anıtı üzerindeki kabartmalar, kentin en ünlü azat edilmiş kölesi ve hamisi olan Zoilos'un hayatını ve kente katkılarını betimler. Kentin su mühendisliği de çok dikkat çekici diğer unsurdur. Dağlardan getirilen suyun dağıtım merkezleri aracılığıyla çeşmelere ve hamamlara ulaştırılması yerleşik hayatın konforunu artırmıştır. Bu özel

0: Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Nisa Serezli, Tolga Aşkıner tiyatrosuna konuk olacağız. Serezli ve Aşkıner 1969 yılında kurdukları tiyatroyla sahnede ve özel yaşamlarında tesis ettikleri ortaklığı kalıcı bir yapıya dönüştürür tiyatroda da. Topluluk özellikle bulvar komedisi ve sıcak güldürü çizgisinde ilerleyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşır. Oyunlarını uzun yıllar boyunca İstanbul'un önemli sahnelerinde, özellikle de Taksim ve Şişli çevresinde sergiler. Bunun yanında Anadolu turneleriyle farklı kentlerde de seyirciyle buluşurlar. Bu yönüyle yalnızca bir tiyatro topluluğu değil, aynı zamanda özel tiyatroların seyirciyle bağ kurma biçiminin güçlü bir örneği haline gelirler. Nisa Serezli sahneye ilk adımını amatör çalışmalarla atar. Ardından Dormen Tiyatrosu çevresinde yetişerek disiplinli ve teknik açıdan güçlü bir oyunculuk geliştirir. Sinema ve televizyon alanında da çalışan sanatçı, özellikle sahnedeki doğal ve sıcak üslubuyla tanınır. Tolga Aşkıner ise tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk ve yönetmenliği birlikte yürütür. Sahne üzerinde ritmi ve oyuncu uyumunu öne çıkaran bir anlayış geliştirirler. Topluluğun repertuarındaki en bilinen eser kuşkusuz Tatlı Kaçık'tır. John Patrick'in eserinden uyarlanan bu oyunda Nisa Serezli'nin canlandırdığı Opal karakteri onun oyunculuğuyla hala özdeş görünür bugün bile. Nisa Serezli bu rolüyle 1966'da yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilir. Bunun yanı sıra Paşaların Paşası, Nalınlar, Caniko ve Töre gibi oyunlarda topluluğun sahnelediği dikkat çekici yapımlar arasında yer alır. Tolga Aşkıner oyunculuğunun yanında yönetmenlik görevini de üstlenerek topluluğun sahne dilinin oluşmasında belirleyici olur. Nisa Serezli'nin 1992'deki vefatına kadar üretimini sürdüren topluluk, özel tiyatro geleneği içinde bugün bile kalıcı bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da, Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. ABD merkezli Axios haber sitesi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bağırarak ağır sözler söyledi. Herkes senden nefret ediyor, bu yüzden artık İsrail'den de herkes nefret ediyor dedi. Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını hatırlatıp, ben olmasam şu an hapisteydin ifadesini kullandı. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran ise saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilim had safhada olduğu vurgulandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyini hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı, yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde Ekim ayında varılan ateşkesi 3076 kez ihlal etti, ateşkes sürecinde 930'dan fazla Filistinliyi katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarındaysa iki Filistinli daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü son bulmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek ziyareti sırasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, hizmetlerin daha hızlı ve erişilebilir hale geleceğini söyledi. Düzenlemeyle sosyal güvenlikle ilgili başvurular doğrudan ateşeliklere iletilebilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlıklarıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Ve spor, A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2020

2006 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern 22, Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'nın Söz Otağı bölümünde yine bu hafta karşınızdayız. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz, program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta halk hafızasının kısa ama böyle yoğun anlatımlı bir türüyle ilgili sohbet edeceğiz. Atasözlerinin dünyasına kulak vereceğiz. Konuğumuz kim? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Emine Çakır. Emineciğim Allah söyletti profesör diye ağzından çıkıyordu. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Dilek Hocam. Teşekkür ederim. Deriz yani çok yakın zamanda sizin zaten
1: İnşallah.
2: Profesörlüğünü bekliyoruz.
1: Evet.
2: Eli kulağında.
1: Sağ
2: olasınız hocam. Davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
2: sağ
1: ederiz kabul ettiğin için. Emine benim bölümden arkadaşım. O yüzden samimi bir sohbet olacak. Onu da baştan söylemek isterim. Şimdi Emineciğim şöyle başlayalım mı? Ben evet böyle kısa ve yoğun anlatımı bir tür diye böyle kısacık bir giriş yaptım ama. Böyle sözlü kültür ve halk edebiyatı içerisinde biz atasözlerini nereye oturtuyoruz? Bize ne anlatıyor? Kısaca bir ifade eder misin bunu bize?
2: Dediğiniz gibi gerçekten de sözlü kültür içerisinde konumlandırıyoruz atasözlerini. Mevcut tanımlarda da öncelikle hani kuşaktan kuşağa aktarılması ve anonim olmaları vurgulanıyor. Birçok tanım var ama tanımların genel özelliklerinden hareketle şu niteliklerini söylememiz mümkün. Ayrıca yeryüzünde bütün milletlerin atalarından kalan, onlara yol yöntem gösteren, deneyim ve tecrübelerini gözleme dayalı aktaran sözlerinin mevcut olduğunu da söylememiz mümkün. Bugün Türk atasözleri özelinde konuşacağız ama hani gerçekten de dünyanın dört bir yanında atasözü olmayan millet var mı desek yok.
1: Yoktur,
2: herkesin evet atasözü her toplumun atalarından kendilerine tevarüz etmiş deneyim ve tecrübe içeren sözleri var. Atasözleri konusunda genellikle aşağı yukarı tanımlar aynı. Deneyim ve tecrübeye dayalı sözlerin, kalıplaşmış sözlerin kulaktan kulağa sözlü kültür ortamında anonim olarak aktarılan kısa, özlü, öğüt içeren sözler olarak genellikle tanımlar bu yönde. Fakat bu tanımlardan kalıplaşmış ifadeler ifadesini açıkçası son dönem yaptığım çalışmalarda yanlış değil de eksiklik var bu konuda. Yani çünkü mevcut lise, ortaokul kitaplarında da atasözlerinin hep kalıplaşmış olduğu vurgulanır.
1: Evet.
2: Ama varyantlaşma dediğimiz, Türk dünyasında versiyonlarının olduğunu gördüğümüz sözlerin kalıplaştığını söylememiz mümkün değil. Çeşitlenme.
1: Tabii.
2: Bir atasözünde erkek, onun yerinde oğul, onun yerinde Karadeniz bölgesinde uşak geçebilir. Yani sözün yerine örnekler de verebiliriz daha sonra.
1: Evet.
2: Açıkçası bu tanımdaki kalıplaşma ifadesinin sorunsallığı üzerine dikkat çekebilirim. Mevcut tanımlardan hareketle. Genellikle kısa, özlü ve en önemlisi de yargı içermesi. Çünkü deyimlerden ayıran en önemli özelliği bu. Yargı içermesi özelliğinden tanım olarak bahsetmemiz mümkün.
1: Doğru.
2: Bir de şöyle söyleyebiliriz. Atasözlerinde acaba kendi varlığına rastlıyor muyuz diye bir merak etmiştim. Yani kendinde kendini meşru kılmış mı? Bununla alakalı şöyle bir söz var. Atasözleri Kur'an'a girmez, yanında yarışır. Burada Kur'an'a girmez, evet Kur'an-ı Kerim'deki ayet değildir. Ama toplumsal ve kolektif kültürel bellekte Kur'an-ı Kerim'deki ayetler kadar kutsal kabul ediliyor. Yani onun gerekliliğini yeri getirmenin. Bir başka atasözü tespit edebildim. Atalar sözünü tutmayan.

0: sözünü yabana atarlar. Yani atalar sözünü bizzat kendisi atasözünde geçiyor atasözü.
1: Evet.
0: Ve burada da halk hukukunu ve töreyi görebiliyoruz. Onun yaptırımının ne kadar toplumsal bellekte önemli olduğunu, vurgulandığını söylememiz mümkün. Mesela az önce söylediğimiz o kalıplaşmaya birkaç örnek vereyim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Mesela çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider. Bunu hani bildiğimiz bir atasözünü. Mesela çocuğa iş eniş kalk ardına düş. Baktığımızda varyantlaştığını, burada kalıplaşmanın bozulduğunu görüyoruz. Bir başkasında mesela aslan yattığı yerden belli olur. Bunun aslan yatağından belli olur. Yattığı yerden yatağına doğru evrildiğini görüyoruz. Mesela demir tavında dilber çağında, demir tavında güzel çağında dilber yerine güzel geçmiş. O yüzden atasözlerinin o sözlü kültürdeki yaşama ve canlı dinamik olma özelliklerinden hareketle varyantlaştığını tanımlardan hareketle söylememiz mümkün.
1: Şimdi bu biraz sonra soracağım soruların içinde bu da vardı. Sen bunu önden cevaplamış oldun. Ben atasözleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda yöntemsel olarak nelere dikkat etmeliyiz diye bir soru planlıyordum sana sormayı. Bu konu önemli bir konu. Yani bu kalıplaşma meselesi gerçekten önemli. Çünkü donup kalmış, sadece o şekliyle söylenen sözleri olmadığını senin verdiğin örneklerden anladık. Belki buradaki kalıplaşma şu olabilir Emineciğim. Atasözlerinde bir yani cümlenin vurgusunu sağlıklı yapabilmemiz için kelimelerin yerli yerinde olması gerekir. Hani kelimeleri yer değiştiremeyiz. Çünkü o zaman anlam başka bir şeye dönüşebilir. Belki kalıplaşmadan kastedilen bu olabilir ama ona da ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini sen çok güzel ifade ettin. Örneklerinde çok yerinde oldu bence.
0: Bu deyimler konusunda kalıplaşmanın işlevsel olduğunu görüyorum. Mesela diğer konuda yani bir kelimenin yerine bir anlatının yerine çok fazla benzerlerin olması aslında kalıplaşmanın düşüncede, tefekkürde olduğunu vurgulamak isterim. Bu konuda da hem geçmiş yazılı kaynaklardan hareketle hem de kendim yeni derlediğim örneklerden hareketle isterseniz yani aynı düşünceyi, aynı anlama gelen mefküreyi ve bu tabii ki sadece hani bizde değil başka toplumlarda da olabilir. Yani gelişme kuramına göre benzer durumlarda benzer tepkiler insanlar verebilirler. Bu çok tabidir. Mesela iki aslan bir posta sığmaz. Yani iki ebe çocuk boğar. Annemin böyle çok kullandığı yerel bölgesel ağızlardan derlenmiş. Yani bir işi iki kişinin yapmaması gerektiğine dair.
1: Bir daha söyler misin onu?
0: İki ebe çocuk boğar.
1: İki ebe çocuk boğar.
0: Çünkü hani ebe onu biri oradan çekecek. Hani ne olacak yani birinin eline emanetti değil mi?
1: Doğru.
0: Hani böyle bir işi bir kişiye emanet etme. İki aslan bir posta sığmaz. Mesela bunu Ruslar iki aşçı yemeği mahveder şeklinde mesela. Aynı düşünce. İki aşçı yemeği evet biri tuz katar öteki de kattı mı?
1: Doğru.
0: Baktığınız zaman mefküre aynı yani düşünce aynı. Mesela biz bunu daha çok bir ipte iki cambaz oynamaz diye değil mi? Hep
1: Tabii,
0: böyle duyduğumuz ya da
1: tabii.
0: gündelik dilde konuştuğumuz. Bunu da mesela derste böyle anlatırken bir öğrencimiz de cambazmış. Gerçekten cambaz
1: Öyle
0: hocam.
1: mi?
0: Evet bizim
1: Hiç
0: bölümde.
1: tanımıyorum
0: Evet
1: öğrencimizi, merak
0: dedi
1: ettim.
0: ki birinci sınıftan sonra bıraktı ama bana mesela çok öğrencinin de kattığı ve kazancı oldu. Ben işte bunları bu mevzuları anlatırken bir ipte iki cambaz oynamaz derken dedi ki hocam o atasözü yanlış. O zaman nasıl yani? Yani biz böyle öğrendik. Hocam bir ipte iki cambaz oynar. Bir cambaz iki ip de oynayamaz.
1: Ha, doğru.
0: Sonra izledim videoları hakikaten doğru
1: Oynuyorlar
0: yani
1: değil
0: hani
1: mi?
0: o zaman hani Galata meşhur lügati fasihten evladır dedi Arapça bir atasözünü sıkça
1: Evet.
0: kullanırız aslında yanlış bilinen
1: Doğrular.
0: doğruları da genel kabul edebiliyoruz. Mesela horozu çok olan köyde sabah geç olur. Bir vilayette iki padişah olmaz. Aşka iki kıblegah olmaz. Bir uşak bir eve efendiye hizmet eder. Ya da divan şairlerin bir evde düzen varsa düzen,
1: Evet,
0: ikizen
1: iki
0: evde
1: kadın
0: düzen
1: varsa,
0: yoktur.
1: evet.
0: Ya o ikiliğin vermiş olduğu kaosu aslında çok farklı sözlerle
1: Doğru.
0: ortaya koyulduğunu da görüyoruz aslında farklı
1: Düşünsek
0: yazılı
1: bunu
0: kaynaklardan.
1: çoğaltmak mümkün bununla ilgili
0: Evet.
1: atasözlerimizi, çok haklısın. Yani bu bir işi bir kişiye emanet
0: Evet.
1: etmek çok daha sağlıklı bir yöntemdir. Şimdi senin bu anlattıklarından anlıyoruz ki atasöz sadece bir söz olmanın çok ötesinde bir şey. Bize aynı zamanda bir tecrübeyi, bir düşünceyi, bir öğütü, bir yaşam biçimini, bir felsefeyi de aktarıyor aslında atasözü vasıtasıyla. Biraz istersen buraya bakalım. Yani atasözleri bize bir toplumun hangi yönlerini anlatır? Yani kültürel hafızanın bir parçası olduğu çok aşikar. Biraz bu odakla gidelim mi? Neler anlatıyor bize atasözleri?
0: Az önce siz de dediniz de felsefe dediniz, tarih. Şimdi atasözlerini üzerine yapılan çalışmalarına baktığımız zaman sadece halk edebiyatçılar çalışmamış.
1: Tabii.
0: İlahiyatçılar da çalışmış. Yani baktığınız bakış açısı, perspektif o konuya yöneliminizi ve yönteminizi de belirliyor. Dil bilimciler,

0: felsefeciler, tarihçiler, sağlık bilimciler, farklı farklı disiplinler. Bu da bize gösteriyor ki aslında ne yok ki diyebiliriz aslında. Yani atasözlerinde kültürel hafızanın ne ararsak bulamayız. Bunu biraz ben şeye benzetiyorum. Bir hastane, bir ilacınız var, eczaneye gidip bir derde derman alacaksınız. Atasözleri de böyle bir şey. Toplumsal yol, yöntem, ışık gibi. Yani bir karanlıkta bir fenere ihtiyacınız duyuyorsunuz. Yürümek için yolunuz aydınlatılsın istiyorsunuz. Atalarınız size bir fener veriyor. Bak, bu sözü dinlersen yolun aydınlatacak diyor. Ya da eczaneye gidersen şu ilacı kullanırsan derdine derman olacak. Yani derdiniz var, sabreden derviş muradına erviş deyip sizi o an teskin edebilir psikolojik anlamda. Ya da düştünüz, ya da moraliniz bozuldu, bir şey kaybettiniz, iflas ettiniz. Atalarınız hemen der ki 7 kere düşsen 8 kere kalkacaksın, bir avuç toprağa tutup kalkacaksın. Yani o sözler aslında yaralarınıza merhem olan da sözlerdir. Hani baktığımız zaman kültürel hafızanın neresinde duruyor? Aslında değer yargılarını anlatıyor. Öncelikle onu söyleyebiliriz. İyilik yapan iyilik bulur. Yani iyiliği değer yargısı olarak pekiştirdiğini. Onun dışında dünya görüşünü, yazılan yazı bozulmaz. Yani kadere rıza gerektir. Bu hani Dede Korkut anlatımlarında da geçer. Ya da zahmetsiz rahmet olmaz, emeksiz ekmek olmaz. Bunlar ekonomik yaşamı verir, yani sağlık ekonomisini verir. Ak akçe kara gün içindir, saklı zamanı gelir zamanı, ayağına yorganına göre uzat. Bunların
1: Tedbirli
0: hepsi,
1: olmayı anlatır
0: evet,
1: bunlar değil mi
0: ya da
1: bize?
0: borç yiğidin kamçısıdır. Orada size hani yine güç ve moral verir. Bir yere girişimcilikte, teşebbüste bulunmak istiyorsunuz. O söz size belki o teşebbüsün kapısını, kilidini açmanıza yarar arka plandaki. Aile yapısından bahseder. Mesela oğlan dayıya, kız halıya çeker, yuvayı dişi kuş yapar. Ana başta tacıymış, her derde dervan imiş. Onun dışında evli ya da bekar olmakla alakalı kültürel kodları da barındırdığını görürüz. Mesela bekarın ensesini bit, parasını it yermiş mesela. Bekarlık sultanlıktır. Yani bunun aslında sosyo-kültürel anlamdaki okumalarına baktığımız zaman bunu görebiliriz. Yani
1: Doğru.
0: inançları görürüz. Yani kültürel değişimde İslamiyet'in etkisini, kuş sıkışmayınca Hızır yetişmez, Allah dağına göre kar verir. Bunları çokça görebiliriz. Onun dışında doğayla ilgili, doğayla iç içe yaşayan Türklerin bundan bağımsız atasöz üretmesini ve deneyim sahibi
1: Tabii.
0: olmamasını elbette bekleyemeyiz. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Ya da dere yatağına ev yapma sel alır, tepeye ev yapma yel alır. Yani sizin bu deneyim ve tecrübe halk mimarisini, halk iskanını veren, bizi size özlü, sıkıştırılmış, konsantre edilmiş kültürel DNA'lar diyebiliriz bunlara.
1: Tabii.
0: Yani güvenebiliriz. Yani bunun sağlamasını da aslında varyantlar ve versiyonlar sağlamasını da yapıyor.
1: Doğru.
0: Onun dışında yeme içme kültüründen ya da toplumsal normlardan, Tanrı hakkı, komşu hakkı, Tanrı hakkıdır gibi, aslında alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye aslında sosyal normları, halk hukukuna dayalı özellikleri de görmemiz mümkün. Aslında ortak deneyim ve tecrübeyi, kültürel hafızayı canlı tutar. Bu konuda belki Paul Konnerton'un toplumsal hafızayla toplumlar nasıl anımsarla bir atıfta bulunabiliriz. Geçmişi bugüne getirmenin iki yolu vardır diyor Konnerton. Biri anımsatarak, ikincisi yaşatarak. Atasözlerini biz söyleyerek aslında anımsatıyoruz ataları. Anımsatmamız aslında onları yaşatmamız da demek oluyor. Yani o yüzden hafızada onları kullandığımız işlevselse, geçmişte işlevseldi, bugün de onu kullanıyorsak işlevsel,
1: Doğru.
0: gelecekte işlevsel olup olmayacağını gelecek belirleyecek. Onu şu an için hani peşin konuşmamıza şu an için mümkün değil.
1: Biz şimdi yine biraz sonra onları da konuşacağız. Şimdi sen atasözleri derde dermandır dedin. Hemen aklımıza merhum Barış Manço'nun o meşhur şarkısı geldi. Bol atasözlü nane limon kabuğu şarkısı. Bir onu dinleyelim mi?
0: Evet.
1: Evet, Barış Manço'yu dinliyoruz.

0: Evet, Barış Manço'yu andık. O da geçmişten günümüze seslendi. Allah rahmet etsin. Tekrar almış
1: Amin.
0: olduk. Şimdi Emineciğim, evet, atasözleri geçmişten kalan ifadeler değil. Senin de ifade ettiğin gibi demin. Aynı zamanda toplumsal davranışlarımızı, davranış kalıplarımızı, toplumsal belleği günümüze aktaran çok önemli yapılar. Yani hem anlam dünyamızı kuruyor. Bir yandan da tabii biçim bakımından da aslında dedik ya girişte, kısa tahkiyeli bir tür ama çok yoğun ve güçlü bir yapıya sahip. Biraz böyle dil ve yapı özelliklerinden bahsedelim. Yani kısa olmalarına rağmen mesela neden bu kadar güçlü etki bırakıyor? Neden konuşurken biz atasözlerine böyle bir atıfta bulunma ihtiyacı hissediyoruz? Bu küçücük yapı niye bu kadar kuvvetli?
1: Şöyle bir söz, atalarımızın da söylediği bir sözle başlayayım isterseniz hocam. Derlermiş ki atalarımız, eğer bir cümle içerisinde, gündelik hayat içerisinde birisi atasözü kullanmazsa konuşmasında, onun konuşması tatsız, tuzsuz, aşa benzer.
0: Ya.
1: Yani aslında atasözleri bir konuşmanın tadı tuzu. Yani öncelikle onu ifade edebileyim. Onun dışında yapısal olarak baktığımız zaman, evet, tanımlarken söylediğimiz özellik neydi? Kısa olmaları ve özlü olmaları. Bu da aslında uzun deneyimlerin çok konsantre bir şekilde aktarılma çabasını. Bunu da herkes söyleyemez. Hikmetli, erdemli kişilerin bunu söyleme gücü de var. Aslında ataların bu yeteneğini de ortaya koyuyoruz. Çünkü
0: Tabii.
1: didaktik bir üslup var. Genellikle atasözlerinin sade ve anlaşılır bir dille söylendiğini biliyoruz ama

0: şu ortaya çıkmasın, anlaşılmasın. Yani sadece halka ait üretimler mi var? Hayır, divan şairleri de atasözlerini Arapça, Farsça terimlerle kullanmışlardır. Yani bet asla necabet mi verir hiç üniforma? Zerdüst Palanus'tan eşek yine eşektir. Yani eşeğe altın semer vursan bile eşek eşektir. Halk bunu bu şekilde söylemiştir ama divan şairleri daha Arapça, Farsça tamlamalarla söylemişlerdir. Ama genele vurduğumuz zaman elbette sade, anlaşılır bir dil kullanıldığını görüyoruz. Zaten amaç da anlaşılmak, az öz sözle anlaşılmak. Burada şunu vurgulamak isterim. Şimdi biz tür diyoruz atasözlerin ama bu durum da akademik anlamda tartışmalı. Çünkü tür dediğimiz zaman bağımlı tür mü, bağımsız tür mü mevzusu devreye giriyor. Masal anlatana masalcı deriz, ağıtı söyleyene ağıtçı deriz, türkü söyleyene türkücü deriz ama atasözü söyleyene atasözücü falan demeyiz. Yani öyle bir kullanım
1: Doğru.
0: yok. Bu aslında şunu gösteriyor. Atasözünün masalın içerisine de, söz anlatımların, türkünün içerisine de az önce rahmetli Barış Manço'dan da dinledik. Orada olduğu gibi aslında hem gündelik hayatın içerisinde canlılığını, dinamikliğini koruması hem de edebi yaratımlar. Bu edebi yaratımlar halk edebiyat ürünleri de olabilir. Masal, türkü gibi ya da bir yazar, modern bir roman da olabilir. Yani bir tiyatro eseri de olabilir. Varlığını diğer türlerin varlığına bağlı olmasından dolayı aslında atasözünü yapı olarak bağlı tür, bağımsız tür olarak değil bağlı tür olarak nitelememiz doğru. Bir ikincisi de hani türleri ayırırken manzum mudur, mensur mudur gibi biçimsel bir tasnif içerisinde de bulunuruz. Şimdi baktığınız zaman ağaç yaşken eğilir bir cümle düz yazı yani mensur hani deriz. Fakat biz biliyoruz ki halk irfanının, halk söyleşinin o edebi sanatları kullanarak işte Allah dilerse kişinin işini mermere geçirir, dişini Allah dilemezse kişinin işini pilavda kırar dişini.
1: İşini.
0: Ya da hani vermeyince mabut neylesin Mahmut. Baktığınız zaman o kafiye örgüsünü, ses, aliterasyon, asonans gibi yapının, edebi sanatların kullanıldığını görüyoruz. Yani sıkça.
1: Bir
0: Hatta
1: tarafıyla da manzum bu böyle
0: evet,
1: bakınca da.
0: hatta şey Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Göne'nin Batı Anadolu Türkçesiyle tespit edilmiş atasözlerinde manzum atasözleri üzerine doktora tezi var. Yani manzum atasözler üzerine münferit akademik
1: Çalışmalar var.
0: çalışmalar da var. Tabii ki hani söyleyenlerin hani var atasözlerinde anonimleşme, söyleyenin zaman unutulması söz konusu iken aşık edebiyatında, divan edebiyatında, şiirlerin içerisinde kullanıldığını görüyoruz atasözü destanlarında vesaire. İkinci sorunuzda biraz söz ne kadar güçlü yani onun üzerine biraz isterseniz bu kadar güçlü olmasının sebebi ne? Aslında atasözü ata ve söz iki kavramdan oluşuyor. Oradaki mühim olan şey evet atalardan gelmesi o sözü kutsal kılıyor. Tılsımlı, büyülü, tesirli, etkili kılıyor. Bu konuda mesela Yunus Emre'nin hani söz ola kestire başı, söz ola ağıl ulaşı, yağ ile bal ede dediği söz aslında o kıymetli ve kutsal söz. Tıpkı atasözü sözü gibi. Yani bir savaşı bir söz başlatabilir, bir savaşı bir söz bitirebilir.
1: Doğru.
0: Bu söz hikmetli söz. Bir arkadaşımın anneannesi şey demiş ona, iki söz bir büyü. İki söz bir büyü. Ben bunun üzerine düşündüm, düşündüm. Sonra doğru zamanda, doğru yerde söylenen söz büyü hükmündedir. Aslında hani size şunu yap, yapma üzerinden bir dil olduğu için atasözlerinin yapı itibariyle hani şunu yaparsan iyi olur, şunu yapmazsan da iyi olur hani gibi bir telkin dili olduğu için aslında büyü hükmünde yani büyü insana tesir etmez mi? Eder. Aslında sözün gücü de burada. Hani
1: Tabii.
0: dini kutsal kitaplara baktığımız zaman ne diyor? Önce söz vardı. Değil mi?
1: Tabii.
0: Hani bu dini
1: Her şeyden
0: referansa bunu
1: önce söz
0: söylüyor.
1: vardı. Doğru.
0: Mesela Hazreti Adem Kur'an-ı Kerim'de Bakara 31. ayette biz Adem'e bütün sözleri, kelimeleri öğrettik. Öğrettiği sözler hikmetli sözler. Baktığınız zaman sözün kutsallığı buradan geliyor aslında. Hani büyü ve tesir etme kısmını bununla ilişki kurmamız mümkün.
1: Bir de tabii şu var, atasözüyle konuşmak, özellikle eski kuşakların konuşmalarında, şimdi gençler, yeni kuşak bunları sıkıcı buluyorlar, çok didaktik buluyorlar falan, ama atasözüyle konuşmak bireysel bir görüşü toplumsal bir otoriteye dayandırmak anlamına geldiği için söz orada daha tabii ki kuvvetleniyor. Yani bir şeyin yaptırımı daha etkili hale geliyor karşı taraf için. Atalarımız ne demiş diyerek başladığımızda orada zaten böyle hemen bir şey
0: Referans,
1: koyuyoruz, referans
0: dayanak.
1: noktası koymuş oluyoruz. Böylece kişisel bir düşünce olmaktan çıkıyor. Toplumsal deneyimlere, tecrübelere dayalı ve yapılırsa gerçekten böyle olur, yapılmazsa da şu olur diye oraya hüküm koyan bir söze dönüşmüş oluyor. Bu anlamda da gerçekten dediğin gibi çok güçlü bir anlatıma dönüşmüş oluyor. Evet, şimdi tabii akademik olarak

0: olarak dediğin gibi bu tür mü değil mi meseleleri falan bir taraftan tartışıla dursun. Biz biraz da şeye bakalım. Gündelik hayattaki işlevlerine. Evet biz bizim kuşak da hala atasözlerine kulak veren bir kuşak ama özellikle günümüzde gençlerin işte bu yeni X, Y, Z kuşağı diye isimlendirildi biliyorsun artık kuşaklar. Onlar nasıl bakıyorlar? Yani günlük konuşma içerisinde biz hangi işlevleriyle kullanıyoruz atasözlerini? Bir düşünceyi söylemek yerine atasözüyle ifade etmeyi neden tercih ediyoruz? Biraz buralardan konuşmaya devam edelim Emineciğim.
1: Aslında atasözleri diğer türlere göre biraz daha şanslı. Dediğimiz gibi bütün anlatıların gündelik hayatın içerisinde nüfuz ettiği için bu konuda iki yaklaşımdan bahsedebilirim. Bir sizin için de geçerli. Siz de hani örnek de verebilirsiniz hocam. Bir hani toplum olarak hani ulusal hepimizin bildiği işte gerek milli eğitim ders müfredatlarında karşımıza çıkan işte bunun kompozisyonunu yazın denilen eğitim sistemi içerisinde karşımıza çıkan herkesin duyduğunda evet biliyorum dediği atasözleri var. Bir de gündelik hayat içerisinde bölge ve yöre ağızlarında derlenen hala yaşamaya aktarılmaya devam eden atasözleri var. Tabii ki biz hani sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar az önce siz de vurguladınız dijital çağdayız, sanal kültür ortamındayız. Ve gençlerin özellikle hani bilgisayar, internet atasözleri bu bağlamda da üretimlerinin var olduğunu görüyoruz. Yani bugün atasözlerin nerede dediğimiz zaman evet gündelik konuşmada hala var ama gençler arasındaki mesela konuşmalarda, diyaloglarda hani soruyorum bazen derslerde de böyle onlardan da yeni bölgesel ailelerinden hani benim duymadığım ama ailelerinden getirdikleri atasözleri olabilir mi? Onu tekrardan ulusal belleğe katabilir miyiz? Hani böyle şeylerimiz oluyor. Genelde cevap verenler daha yaşı büyük olanlar tabii ki ister istemez daha fazla örnek verdiğini görebiliyoruz. Tek tipleşme dediğimiz maalesef hani kültürel anlamdaki mevzu atasözlerinde de yani bilinenlerin daha çok eğitim sisteminden gelen ve öğretilenlerin olduğunu, gençlerin eğer böyle daha kapalı ve kültürel aktarımın olduğu bir ailede yetiştiyse o yerel atasözlerini aktarmaya devam ettiğini de görüyoruz. Ama hani günümüzde çok canlı ve dinamik mi desek? Hayır, bu konuda söyleyemeyiz. Peki günlük konuşmada nerede diye böyle birkaç örnek verecek olursak, yani öğüt vermek için kullanılıyor değil mi? Hani günlük konuşmada birisi birisine öğüt vereceği zaman hatta Karacaoğlan'ın dinle sana bir nasihat edeyim hatırdan gönülden geçici olma yiğidin başına bir iş gelince anı yâdelere açıcı olma. Yani bu öğüt verme kısmını biz günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor. Bir konuda uyarıda bulunmak istiyorsak veriyoruz. Mesela bekar gözüyle kız alınmaz. Yani orada hani bir şey var kız görmeye gidecekler bekar da geliyor bekar gözüyle alınmaz. Orada ne uyarı ikazda hemen bulunuyor. Bir görüş az önce siz söylediniz. Bir görüşü desteklemek için ya da tartışmayı güçlendirmek için deneyim aktarmak ya da bir konuda ikna etmek için günümüzde gündelik hayat içerisinde kullanılıyor. Gündelik hayatta hızlı karar alma yani kendime sordum bunu. Bu soruyu hani böyle yazılı kaynaktan ziyade ben atasözlerini yani benim hayatımda işlevselliği bağlamında nerede? Diyorum ki bu tecrübe edilmiş, sınanmış karar alma konusunda diyelim ki orta kat yokuş çıkmaz. Bu benim annemin söylediği atasözü. Belki bölge ağızlarında vardır. Bir ikincisi de bu bölge ağızları Türk Dil Kurumu'nun böyle bir sözlüğü de var. Mesela genel sözlüklerde atasözleri sözlüğünde yer almayıp orada daha spesifik, daha nadir bulunan atasözleri yer alabiliyor. Bu çalışmaların daha da derinleşmesi gerekiyor. Oradan hareketle gündelik hayatta diyelim ki bir karar alacağım. O atasözü ebeveynlerinizden duyduğumuz o atasözü bize hemen diyor ki bak böyle hani yaparsan böyle olur. Sizin eyleminizi atasözü desteklemiş oluyor. Yani gündelik hayat içerisinde. Tabii ki bugün aynı zamanda hani televizyonlarda, reklamlarda atasözlerinin mesela araba arkası yazılarında, duvar yazılarında gençler çünkü nerede? Yani duvarlara yazılar yazıyor kültürel aktarımda. Tabii bazılarının bozulma mı diyeyim artık hani internet atasözleri konusunda da öncü çalışmayı bizim bölümden meslektaşımız Selcan Gürçay Teke'nin yaptığı internet atasözleri bu konuda en öncü çalışmalardan birisidir. Yani ev alma komşu aldan ev alma wifi al. Yani bu nasıl? Tamam internette bunlar var ama topluma mal olmuş ve genel kabul süzgecinden geçmediği için bunlar atasözü kabul edebilir miyiz? Kabul edemeyiz. Şu an için kabul edemeyiz. Ama
0: Ama ileride
1: gelecekte ne
0: belki
1: olur?
0: olacak.
1: Evet ileride onun hani sürecini halk bilimciler tanıklayıp tespit ediyoruz. Ama ileride bunun belki halka girmedik, wifi girmedik, köy kalmayınca ister istemez onların testini de görmüş olacağız. Yoksa siyasetçilerin dilinde de olduğunu görüyoruz. Yani atasözlerinin bugün. Sosyal
0: Haklısın.
1: medyada da. Açıkçası atasözleri bugün sokakta, evde, her yerde yani, onu
0: Doğru.
1: söylememiz
0: Bir de bu
1: mümkün.
0: gündelik konuşma içerisinde aslında hani hangi işlevlerde kullanılıyor derken aklıma şu da geldi. Mesela bazen doğrudan söylenmesi zor olan bir şeyi atasözleri vasıtasıyla yumuşatarak söylemek mümkün oluyor karşı tarafa. Bu da çok işlevsel bir tarafı atasözünün. Çünkü bazı şeyleri doğrudan söylemek, o çıplaklığıyla söylemek, kelimenin o doğal haliyle söylemek cümlenin biraz etkiyi bozabiliyor. Ama atasözü bize burada da yardımcı oluyor. Yani hem anlamı güçlendiriyor hem de aslında sosyal ilişkileri düzenliyor bu yönüyle. Çok işlevli bir tarafı var atasözlerinin. Şimdi süremizi de azaltıyoruz. Artık Emineciğim sona doğru yaklaşırken bu modernleşme, şehirleşme, dijital atasözlerini de konuşacaktık ama sen oradan
1: Örnekler
0: bahsetmiş
1: verdim.
0: oldun. Şimdi şeyden bahsedelim istersen. Tabii biz Kültür Otağı programı olarak Türk Dünyası odaklı da konuşuyoruz. Şimdi Türk Dünyası atasözlerine baktığımızda ortak söyleyişler, benzer bir takım ifadeler, kültürel kodlar görmemiz tabii ki çok mümkün. Bu yönüyle sen çalışıyorsun atasözlerine, eminim Türk dünyası genelinde de bakmışsındır. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bir köprü mü atasözleri
1: Kesinlikle
0: aramızda?
1: hocam. Bu konuda bir anekdotla bahsedeyim isterseniz.
0: Hı-hı.
1: Masal konusunda Doğan Kaya hocamızın eşi Ayşe Benekaya
0: Evet.
1: Sivas'a gitmiştik. Orada şey demişti, Sivas masallarını derledi, siz de biliyorsunuz. Allah sağlık selamet versin Heki
0: Evet, selam
1: hocamıza da.
0: gönderelim ona da.
1: Orada şey demişti, kendi işte Sivas masallarını derledikten sonra eşiyle beraber zannımca Kırgızistan'a gitmişler. Orada Sivas'ta derlediği masalların benzerlerini Kırgızistan'da gördüğü zaman bir akrabasını, bir tanıdığı gurbette görmenin sevincini yaşadığını söylemişti. Atasözleri içinde aslında hani Türkiye'de duyduğunuz bir atasözünü
0: Evet.
1: Orta Asya'da, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta onu duymanız, onun bir benzerini, varyantı da versiyonunu duymanız aslında sizin o kültürel ortak paydada ait olduğunuz kimliğin bir vurgusunu da
0: Doğru.
1: dikkat çekiyor. O konuda bu konuda yapılmış çalışma Profesör Doktor Özgül Çobanoğlu'nun Türk Dünyası Ortak Atasözleri var. Orada hem lehçelerin hem şivelerde geçen Türk atasözlerinin önce Türkiye Türkçesinde geçeni alıp sonra da bunun
0: Diğer Türk
1: karşılıklarını,
0: lehçelerindeki.
1: ona da bir örnek verebilirim.
0: Evet, karşılıkları.
1: Şöyle örnek, bir saniye, onunla alakalı sizlere bir örnek hazırlamıştım. Oradan okuyayım isterseniz,
0: Tamam,
1: farklı
0: olur
1: Türk
0: tabii.
1: topluluklarında. Mesela diyor ki, Türkiye Türkçesinde hamama giren terler. Oğuz Türkçesinde hemmeme giren derler. Osmanlı Türkçesinde hamama giren terler. Balkan Türklerinde hamama ciden terler. Dobruca Türklerinde hamamga kirken terler. Kıbrıs Türklerinde hamama giren terler de çıkar. Kerkük Türklerinde hamama geden terler. Kırım Türklerinde amamga kirken terlemeye çıkmaz. Kaşgar Türklerinde hamama keden terle çıhar. Türkmen Türklerinde hamama giren terlemen çıkmaz. Yani bunun aslında Türk dünyasında aynı ama farklı söyleyişlerle, fonetik ve morfolojik farklılıklarla olduğunu görüyoruz. Mesela sakla samanı gelir zamanını bizde Azerbaycan Türkçesinde sahla samanı geler zamanı. Kerkük Türklerinde kaldır zamanı geler zamanı. Mesela Divan Lügat Türk'te de geçer. Eski pambuk bez olmaz, kara düşman dost olmaz. Azerbaycan folkloründe eski pambuk bez olmaz diye. Mesela Kerkük Türklerinde de eski pambuk bez olmaz, eski düşman düz olmaz şeklinde diğer Türk topluluklarında karşılıklarını görmemiz mümkün.
0: Evet.
1: Aslında bunun hani Sümerlere kadar gidiyor. Yani Türk dünyasına baktığımızda Sümerlerde mesela şöyle bir atasözü size neyi hatırlatacak hocam mesela? Daha tilkiyi yakalamadan boynuna takacağı laleyi hazırlıyor. Daha şunu yapmadan şunu, yani deriyi görmeden paçayı sıvama.
0: Sıvamak anlamına
1: Mesela
0: geliyor.
1: Sümerler diyor ki, yabani öküzden kaçarken önüme yabani sığır çıktı. Orada ne oluyor? Yağmurdan kaçarken doluya
0: Doluya
1: tutuldum.
0: tutunmak.
1: Aslında bu Türk toplumundaki ortaklığın dışında aslında Sümerlerden günümüze insanın ortak belli, ortak deneyimi
0: Evet.
1: aktardığını görmemiz mümkün açıkçası.
0: Evet, evet Emineciğim çok kıymetli bilgiler verdin ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ağzına, ayağına sağlık.
1: Ben
0: Seninle
1: teşekkür ederim.
0: birlikte bugün gerçekten birkaç kelimeye sığan büyük bir kültürel hafızanın izini sürmüş olduk. Sadece Türk dünyası ve Türkiye özelinde değil, insanlık hafızasında nasıl bir yere sahip olduğunu konuşmuş olduk. olduk. Çok teşekkürler. Sağ ol Emineciğim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Atasözü var misafirlik ve davetle alakalı. Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme diye.
0: Evet.
1: Ben de çağırdığınız için, davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
0: Biz atasözüyle teşekkür ediyoruz Emineciğim.

0: Sağ ol. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Anadolu'da İslamiyet'le en erken tanışmış bölgelerden olan, Beylikler döneminde önemli bir siyasi merkez işlevi üstlenen Hasankeyf'e konuk olacağız. Dicle Nehri'nin kıvrımlarında sarp kayalıkların üzerine nakşedilen Hasankeyf, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak karşımıza çıkar. Mezopotamya'nın kuzeyinde stratejik bir geçiş noktası olan bu kent, kalkerli yapısı sayesinde binlerce mağara tipi barınağa ev sahipliği yapar. Antik dönemlerde Süryanice kaya anlamına gelen Kifo sözcüğünden türeyen Kifas adıyla anılan bölge, Arapça kaynaklarda Hısnu Keyfa şeklinde görülür. Osmanlı belgelerinde Hısnu Keyf olarak geçen bu ad, zamanla halk arasında Hasankeyf'e dönüşür. Bugün Batman ilimizin ilçesi olan Hasankeyf, Roma ve Bizans hakimiyetinde önemli bir sınır kalesi vazifesi görür. 5. yüzyılda farklı Hristiyan mezheplerinin ve farklı inançların takipçilerinin bir arada yaşadığı şehirde din çatışmaları öne çıkar. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında 640 yılında İslam ordusu tarafından fethedilen bölgede Müslüman egemenliği başlar. 10. yüzyılda bölgeye Bizans akınları düzenlense de şehir bu dönemde Anadolu'ya girmeye başlayan Türkmen boylarının denetimine girer. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, bölgeyi Türkmen beylerine tımar olarak tahsis eder. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra ise Hasankeyf'e çeşitli Oğuz boylarından Türk nüfusunun yerleştirdiği görülür. Artuklu Beyliği, bölgesel siyasi gerilimi ustalıkla yöneterek şehri denetimine aldıktan sonra Hasankeyf tarihinde de yeni bir sayfa açılır. 1200 ile 1232 yılları arasında şehir Artukluların ana yönetim merkezi ve başkenti olarak kullanılır. Selçuklu Devleti'nin parçalanma sürecinde bölgeye hakim olan Artuklu Beyliği'nin bu kolu, kenti yaklaşık 130 yıl boyunca siyasi bir üs haline getirir. 1232 yılında Eyyubiler kenti ele geçirince Hasankeyf, Eyyubi Hanedanı'nın bir şubesi olan Hısnı Keyf Eyyubilerinin merkezi olur ve bu statüsünü 1524 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu ilhakına kadar korur. Bu uzun soluklu dönem kentin hem mimari hem de siyasi açıdan altın çağına işaret eder. Artuklu hükümdarları Hasankeyf'i sadece bir savunma kalesi olarak değil, aynı zamanda bilim ve sanatın merkezi olan büyük bir başkent olarak inşa eder. Kentin bir payitaht olarak işlevi, bölgedeki ticaret yollarının kontrolü ve nehir taşımacılığının yönetimi üzerinde yoğunlaşır. Hükümdarlar saraylarını nehre nazır yüksek kayalıklar üzerine kurar ve bu yapılar iktidarın kudretini simgeleyen devasa taş işçilikleriyle donatılır. Bu süreçte Hasankeyf, Mezopotamya'nın en önemli siyasi ve askeri üslerinden biri haline gelerek çevre beylikler üzerinde

0: insanlardan alınan vergilerle hazineyi de güçlendirir. Kentin ekonomisi tarım, hayvancılık ve nehir ticaretine dayanırken, dokumacılık ve metal işleme gibi zanaatlerde başkent kimliği altında gelişir. Kentin darphanesinde basılan sikkeler, Artuklu otoritesinin ekonomik gücünü çevre coğrafyalara da ilan eder. Kentin sosyal yapısı, farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir doku arz eder. Başkent olduğu dönemde Hasankeyf, sadece yerel bir güç odağı değil, aynı zamanda Orta Doğu siyasetini yönlendiren diplomatik bir merkez niteliği taşır. Şehrin çarşıları, uzak diyarlardan gelen tüccarların uğrak noktası olurken, nehir boyunca uzanan bahçeler, kentin gıda ihtiyacını karşılayan zengin bir tarım kuşağı oluşturur. Hasankeyf'in başkentlik vasfı sadece siyasi kararların alındığı bir merkez olmasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda büyük bir imar faaliyetiyle desteklenir. El Rızk Camii ve Sultan Süleyman Külliyesi gibi yapılar kentin silüetini belirleyen ana unsurlar haline gelir. Akkoyunlu hükümdarı Zeynel Bey'in türbesi gibi Türkistan mimari geleneklerini Mezopotamya'ya taşıyan eserler, Türk İslam sanatının bu topraklardaki en özgün örneklerini oluşturur. Sırlı tuğla süslemeleri ve turkuaz çiniler kentin estetik anlayışını üst seviyeye taşır. Sanat ve zanaat başkent kimliğinin bir parçası olarak bu sokaklarda hayat bulur. Kentin su yolları ve kanalizasyon sistemleri o dönemin şehircilik anlayışının ne kadar ileri olduğunu gösteren mühendislik harikalarıdır. Kentin bağımsız bir siyasi merkez olma özelliği 16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmesiyle birlikte değişime uğrar. Osmanlı idari yapısı içerisinde bir sancak merkezi konumuna getirilen Hasankeyf, başkent olma vasfını yitirir ancak önemini tamamen kaybetmez. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kent bir ilim ve kültür odağı olarak varlığını sürdürür. Medreselerinde yetişen alimler bölgenin entelektüel hayatına katkı sunar. Zamanla ticaret yollarının ekseninin değişmesi ve nehir trafiğinin azalması kentin o eski ihtişamlı ekonomik yapısını gün gün durağanlaştırır. Fakat kent bölge idaresindeki kilit rolünü uzun süre muhafaza eder ve çevre köyler için pazar yeri olma özelliğini de sürdürür. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Hasankeyf daha çok arkeolojik ve turistik değerleriyle ön plana çıkan ilçe statüsü kazanır. Kayalara oyulmuş konutlar, anıtsal camiler ve Orta Çağ'dan kalan kale kalıntıları kentin tarihi derinliğini her daim taze tutar. Bugün Hasankeyf, baraj projesi kapsamında yeni yerleşim alanına taşınmış olsa da Artuklu ve Eyyubi döneminden kalan tarihi miras taşınabilir eserlerle birlikte korunmaya devam eder. Kentin bin yıllık Türk mimari geleneği nehrin kıyısında yükselen minarelerde ve taş duvarların sessizliğinde hala yankılanır ve binlerce yılda yankılanacaktır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
0: 1 dakika.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve

radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadık.

yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da, Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. ABD merkezli Axios haber sitesi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bağırarak ağır sözler söyledi, "Herkes senden nefret ediyor, bu yüzden artık İsrail'den de herkes nefret ediyor," dedi. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını hatırlatıp, "Ben olmasam şu an hapisteydin," ifadesini kullandı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna'daki askeri tesislerin hedef alındığını duyuran Kremlin, Rus topraklarındaki saldırılara karşılık verildiğini kaydetti. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. El Niño, Büyük Okyanus'taki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısınması sonucu oluşuyor. Ve spor A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern 22, Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24 ve Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Sağlık ve yaşam kalitesine dair konulara yer verdiğimiz Bir Hekimden Dinledim programıyla bu bölümde de yine sizlerle beraberiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Sayın dinleyenlerimiz, programı sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Teknik masada teknisyen arkadaşımız Melih Demir Ezer ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde yoruluyorum, nefesim yetmiyor diyenlerin sesine kulak vereceğiz. KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili doğru mücadele yollarını konuşacağız. Uzman doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine sağ olsun var olsun kıymetli vaktini bize ayırıp gelmişti, konuk olmuştu. Profesör Doktor Hikmet Fırat'la beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Fırat.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor.

0: Hasan Bey 61 yaşındaydı. Gençliğinden beri sigara içiyordu. Sabahları öksürür, balgam çıkarır, sonra açılırdı. Bunu hastalık olarak görmezdi. Ona göre bu sadece sigara öksürüğüydü. Son yıllardaysa küçük değişiklikler başlamıştı. Eskiden rahat çıktığı merdivenlerde artık durup nefesleniyordu. Pazardan dönerken poşetler ağır geliyordu. Torunuyla oynarken çabuk yoruluyor, yürüyüşlerde eşinin gerisinde kalıyordu. Ama yine de bunu yaşına, kilosuna ve kondisyon eksikliğine bağlıyordu. Bir kış günü şikayetleri belirginleşti. Öksürüğü arttı, balgamı koyulaştı, nefesi daraldı. Gece düz yatmakta zorlandı. Konuşurken cümlelerini tamamlayamıyordu. Eşi onu hastaneye götürdü. Acilde yapılan değerlendirmede basit bir enfeksiyondan fazlası olduğu anlaşıldı. Hasan Bey o gün ilk kez KOAH kelimesini duydu. Hekimi ona KOAH'ın hava yollarında daralma ve akciğer dokusunda hasarla seyreden, ilerleyici olabilen ama önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlattı. Sigara en önemli risk faktörlerinden biriydi ancak tek neden değildi. Pasif sigara dumanı, ev içi hava kirliliği, soba dumanı, mesleki tozlar, kimyasal buharlar ve kirli şehir havası da KOAH'ın hikayesinde yer alabiliyordu. Tanı için solunum fonksiyon testi planlandı. Spirometri sonucunda hava akımında kalıcı kısıtlama saptandı ve KOAH tanısı netleşti. Tedavide sigarayı bırakma desteği, doğru inhaler ilaç kullanımı, aşılar, düzenli takip ve kontrollü fiziksel aktivite öne çıktı. Hasan Bey ilacını nasıl kullanacağını öğrendi, nefes darlığıyla baş etmeyi, enfeksiyon dönemlerinde ne zaman hekime başvuracağını ve hareketi tamamen bırakmaması gerektiğini fark etti. Hasan Bey geriye dönüp baktığında yıllarca vücudunun verdiği sinyalleri normal sandığını anladı. Oysa kronik öksürük normal değildi. Her sabah balgam çıkarmak alışkanlık sayılmamalıydı. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmak yalnızca yaşlanmanın sonucu değildi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, Hasan Bey'in hikayesini dinledik. Dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Balgam çıkarmaktan bahsettik ama gerçekten özellikle bazı yaşlı erkekler yapıyor. Çok hoş karşılanmayan özellikle sesler diyelim, güzel bir alışkanlık değil.
1: İnşallah. Ama azaldı, toplum genelinde azaldı.
0: Evet, fark ediliyor.
1: Sokaklarda azaldı.
0: Evet, fark ediliyor. Aslında kişinin de yaşam kalitesini en önce kendisi duyuyor. Çünkü bu sesi kendi yaşam kalitesini de düşüren bir alışkanlık. KOAH denilince de benim aklıma hemen sigara geliyor ama uzmanına sormak istiyoruz nedir diye.
1: Evet, aslında biraz önce konuya çok iyi bir giriş yaptınız. Çok fazla karşılaşıyorduk evet sokakta. Bu şunu gösteriyor. Demek ki çok sık karşılaşılan bir hastalık. Özellikle ülkemizde. Onun için çok önemli bir hastalık. Zaten biz Bir Hekimden Dinledim programına başladığımızda ilk programda dünya genelinde en çok ölüme, sakatlığa neden olan hastalıklardan başlayacağız.

0: toplum için en önemli sağlık sorunlarıyla ilgili konuşacağız ve uzmanına soracağız demiştik. Tabii kalp hastalıklarından konuştuk ve başka bazı hastalıklardan inme vesaire konuştuk. Birkaç hastalık kalmıştı bu listeyi, ilk 10 listesini tamamlamamız için. O kalan hastalıklardan biri de KOAH. Şimdi KOAH toplumumuzda kısaltması herhalde en çok bilinen bir hastalık, bir durum diyebiliriz. Çünkü sorduğumuzda KOAH hastalığınız var mı, KOAH'ınız var mı diye sorduğumuzda hiç kimse o nedir demez. Yani bilinen bir hastalık çünkü çok sık. Tabii KOAH'la ilgili aklımıza ilk sigara gelir ama başka nedenler de var. İşte bu nedenler nedir, Türkiye'de sıklığı nedir, ne yapılabilir gibi soruları sormak için çok değerli hocamız Hikmet Fırat Hoca'yı çağırdık, davet ettik. Sağ olsunlar bugün doğum günleri olmasına rağmen kabul ettiler davetimizi ve geldiler. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Nice güzel yaşlar
1: Teşekkürler.
0: diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumuzu soralım hocam. KOAH nedir? Türkiye'de sıklığı nedir? Bizim için önemi nedir? Bu şekilde bir başlayabilir miyiz?
1: Evet. Şimdi KOAH dediğiniz gibi açılımı kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Burada obstrüktif tıkayıcı demek. Ama genel kısaltılmış halini dediğiniz gibi hepimiz biliyoruz. Bütün halk da artık öğrendi. Ama açıklamamız gerekirse bunun çok fazla tıbbi terimlere girmeden akciğeri hava taşıyan bronş dediğimiz hava yollarının daralması ve hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterize ilerleyici bir hastalık ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir solunum yolu hastalığıdır diyebiliriz.
0: Evet, kronik olması, ilerleyici olması önemli
1: Evet.
0: ve ama daha da önemlisi olan önlenebilir olması ve
1: Kesinlikle.
0: tedavi edilebilir olması. Hava akımının kısıtlanması bir şekilde akciğerlerde hava hapsi gibi bir durum
1: Hapsi
0: yaratıyor.
1: de oluşuyor ve daralmadan dolayı tıkanıklık da oradan zaten
0: Yani
1: ortaya çıkıyor.
0: nefes almakta genelde zorluk çekilmiyor ama sanki
1: Verirken
0: verilir gibi.
1: biraz daha
0: Evet,
1: zorlanılıyor,
0: evet.
1: alırken değil, evet.
0: Peki başladığımızda ilk gözümüze çarpan en sık belirti olarak balgamdan bahsettik. Tek belirti bu mudur? Yani öksürük, balgam, nefes darlığı bildiğimiz kadarıyla en sık karşılaşılan belirtiler. Bunlar ne zaman önem arz etmeye başlar? Yani her öksürük, balgamda KOAH'tan mı şüphelenmeliyiz? Ne
1: Yok.
0: zaman hastayı yönlendirmeliyiz ve hasta ne zaman hekime başvurmalı?
1: Şimdi bu üç belirti dediğimiz şey KOAH hastalığını akla getiren en önemli üç semptom.
0: Tipik bu.
1: Bunların içinde öksürük tabii çok çok önemli ama tabii ileride belki konuşacağız. Öksürük yapan birçok sebep var. Burada öksürük derken akut, işte subakut ve kronik öksürükten de söz etmek gerekiyor. Olayın zaten isimden de anlaşıldığı üzere kronik olduğu için biz aslında kronik öksürükten bahsedeceğiz. Dediğiniz gibi mesela bir hafta 10 günlük veya 2 haftalık, 3 haftalık öksürüğe biz çok önemsemeyiz. Onlar geçici durumlardır. Altta başka hastalıklar yatıyordur diye düşünürüz ama 3 haftadan sonra artık bunun adı 3-6 hafta arasında subkronik dediğimiz öksürük ama 6 haftadan fazla süren öksürük varsa artık burada alarm zilleri çalıyor demektir. Mutlaka kişinin hekime gitmesi lazım. Bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmesi lazım. Bunun altında yatan birçok sebep olur. Eğer bizler göğüs hastalıkları uzmanı olarak hastaya sorduğumuz sorulardan ilki mesela kaç yıldır sigara içiyorsun sorusudur. Buradan zaten bize bir ipucu verir hasta. Eğer 6 haftadan fazla da hakikaten öksürük varsa ve sigara öyküsü de uzunca yıllara dayanıyorsa her zaman ilk birinci sıraya biz KOAH hastalığını tanı olarak koyarız. Yani 6 haftadan uzun süren öksürüklerde aman dikkat diyoruz.
0: Peki yaşın bir önemi var mı? Yani 20 yaşında öksürük, kronik öksürükle 60-70 yaşındaki kronik öksürük aynı şeye mi işaret eder?
1: Yok, tabii ki yaşın çok çok önemi var. Burada maruziyetler yani mesela bir sigara dumanına gerek içici olsun gerek pasif içici olsun. Bunun tabii ki miktarı süresi çok önemli. Bir de tabii bazı hastalıklar var hani yaş grubunda daha fazla görülüyor. Yani şimdi KOAH dediğimizde daha çok ileri yaş grubu hastalığıdır. Yani erkeklerde 40 yaş üstünde diyebiliriz kabaca ama hani 20

0: 25 yaşında KOAH dediğimiz hastaların hani gene tanısı KOAH ama altta başka problemler de yatıyor olabilir. Mesela bazı enzim eksiklikleri dediğimiz alfa 1 antitripsin eksiklikleri gibi durumlar amfizematöz KOAH dediğimiz grubu oluşturabilir. Bunlar çok sık görülmese de hani
1: Bu
0: yeri
1: genç
0: geldiği
1: yaşta
0: için
1: ama daha
0: söylüyorum.
1: çok.
0: Genç yaşta
1: İleri
0: ortaya
1: yaşta
0: çıkar
1: daha çok sigaraya
0: daha
1: aktif
0: çok
1: pasif
0: sigara işte
1: maruziyet.
0: pasif içicilik ve çevresel iklim değişikliği ve hava kirliliği ön plana çıkıyor
1: Peki
0: KOAH sebebinde.
1: öksürüğe balgamın eşlik etmesi veya balgamın miktarı, içeriği, renginde bir değişiklik olmasının bir anlamı var mı?
0: Var, kesinlikle var. Şimdi öksürüğün tabii ki kuru öksürük olması farklı şeye yönlendirir bizi. Beraberinde balgamlı olması farklı tanılara götürür. Ama hastaya ikinci sorduğumuz soruda zaten balgam çıkarıyor musundur lafı. Mesela astımlı hastalarda hep böyle şey derler hastalar. Hani bir öksürüğüm var ama bir türlü o balgamı çıkaramıyorum derler. Ama mesela KOAH'lı hastalarda çoğunlukla özellikle bronşitik KOAH dediğimiz grupta bir de amfizematöz olan tipi var. Bronşitik KOAH'ta mesela bunda balgam daha rahat çıkar. Çünkü akciğer parenkimi dediğimiz o hava keseleri hasara uğradığı için oralarda artık balgam üretimi fazlalaşır ve hasta her öksürdüğünde balgam çıkarır. Tabii balgamın rengi de çok önemli. Gene konuşacağız sanırım atak dediğimiz şeyler var. KOAH atakları dediğimiz şeyler var. Hastalar artık bir süre sonra zaten kendi doktorları oluyorlar. Kendi kendilerinin doktoru. Yani balgamın rengi miktarı çok önemli. Onu da isterseniz ileride konuşalım
1: Biraz sonra
0: tekrar.
1: onunla ilgili sorularımız var. Yani
0: Evet.
1: balgamın miktarında, kıvamında değişiklik olduğunda KOAH bir kronik hastalık olduğu için hasta bu değişikliği fark edebiliyor.
0: Evet.
1: Alevlenme veya bir enfeksiyonun üstüne binmesi gibi durumları fark edip daha erken başvurabiliyor. Kronik
0: Başvurabilir, evet.
1: hastalığın da böyle bir avantajı var en azından. Bir
0: Tabii.
1: sekonder, ikincil bir avantajı oluyor.
0: Evet.
1: Peki şimdi KOAH deyince aklımıza tabii ki ilk sigara geliyor ama sadece sigara mıdır nedenler? Yani en önemli neden. Başka nedenler var mıdır? Sigarayı bir de aktif pasif içicilik olarak da ayrıca bir değerlendirebilir miyiz?
0: Yani bir numara tabii ki sigara. Yani olmazsa olmaz. Bunun gerek aktif içici olabilir kişi ya da pasif olabilir. Yani küçük bir odada mesela kadınlarda normalde o kadar sık görülmese de KOAH ama eşi günde 3 paket sigara içiyorsa neredeyse onun kadar kadın da içiyor demektir. Dolayısıyla pasif maruziyet de çok önemli
1: Bu
0: sigaraya.
1: balkonda içip gelme farklı oluyor mu?
0: Yani en azından yanındaki kişiye zararı olmuyor.
1: Biraz daha az oluyor ya da.
0: Evet, yanındaki kişiye zararı olmuyor. Onun dışında hava kirliliği bu işte çok çok önemli. Yani uzun zamandır Ankara'da yaşadığım için doğalgaz öncesi Ankara'nın
1: Hatırlıyorsunuz biliyorsunuz.
0: durumunu da hatırladım şimdi. O dönemler hakikaten elektrik prizlerinden böyle siyah siyah isler çıkardı. Bir de soluduğumuz havayı düşünün yani kömürden dolayı. O yüzden hava kirliliği tabii ki çok çok önemli. Onun içinde dışında Anadolu'da mesela evin içinde yakılan şeyler var. Yani ev
1: Sobalar,
0: içi duman
1: tandırlar,
0: dediğimiz
1: evet.
0: evet işte tezek yakmak olsun veya sobaların farklı ürünlerle yakılması. Keza mesleksel maruziyetle aynı şekilde yani siz bir mesela şeyde çalışıyorsanız diyelim bir kömür madeninde çalışıyorsanız o
1: Gemi
0: zaman da
1: inşaatları
0: tabii
1: gibi, evet.
0: evet aynen öyle onların da
1: Birçok
0: etkisi oluyor.
1: mesleki maruziyetler de var.
0: Evet.
1: Peki, şimdi özellikle kadınları ilgilendiren bir şey sormak istiyorum. Özellikle çamaşır suyu, deterjan gibi kokulu şeylerin, kostik yani zarar verici maddelerin acaba KOAH üzerinde bir etkisi var mı? Veya akut veya kronik bir hasara neden oluyor mu?
0: Yani şöyle, özellikle temizlik yapan kadınlar da bu tür maruziyetler solunum yollarında hasara yol açıyor. Bunun tabii miktarı ve süresi önemli. Bir de bulunduğu ortamın büyüklüğü önemli. Yani dar bir alanda ve uzun süre maruz kalırsa bu hastalar zaten bize acil servise geliyorlar. Ve çok hızlı işte oksijen tedavisi, işte bir takım steroid tedavilerine vesaire maruz kalıyorlar. Burada genel anlamda

0: da KOAH diyemeyiz belki ama
1: Akciğer
0: solunum
1: hasarı.
0: yolları, evet solunum yolları hasarına
1: Hasarına.
0: sebep olduğu kesin.
1: Ama tabii sigarayı biliyoruz en önemli neden. Buna ek olarak da belki hava kirliliğini ısrarla vurgulamak
0: Evet.
1: gerekir. Peki tanıda öykümüzde de bir test yapılmıştı. İşte spirometri dediğimiz bir test.
0: Evet.
1: Ama solunum fonksiyon testi diye de daha çok biliniyor. Bu testin önemi nedir? Neyi tespit eder? Hastalığın gidişatı hakkında da bir bilgi verebilir mi?
0: Şimdi bir hastaya tabii KOAH demek, yani tüm insanlar için bu geçerli. KOAH lafı geçtiği anda artık onun kişi boynuna bir yafta olarak
1: Evet.
0: saplanıyor. Dolayısıyla hani KOAH demek hakikaten bir insana çok kolay değil. Ama burada tanı kriterlerimiz var. Tabii ki akciğer filmi olmazsa olmaz. Solunum testi de gene aynı şekilde solunum yollarındaki darlığı görmek açısından olmazsa olmaz iki tane testimiz. Onun için sadece solunum testiyle değil akciğer filmiyle, hatta gerekirse tomografiyle de biz
1: Gerekirse.
0: tanı yoluna gidebiliyoruz.
2: Hikmet Bey, peki KOAH alevlenmesi ne anlama gelir? Hastalar hangi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden hekime ya da acil servise başvurmalıdır sizce?
0: KOAH alevlenmesi hastalığın kötüye gidişatını gösteriyor. Yani hastalar artık kronikleşince öğreniyorlar zaten atak nedir ne değildir, onu anlıyorlar. Yani şöyle çok basitçe size anlatabilirim. Mesela kış aylarında hepimiz nezle grip olabiliyoruz. Hani normal kişilerde işte bir haftada geçer. Hani bilemedin 7 günde geçer derler. Şimdi hepimizde bir haftada geçen hastalık KOAH hastalarında maalesef ilerler. Yani üst solunum yollarında başlayan enfeksiyon alt solunum yolları dediğimiz akciğerin içine devam eder. Çünkü akciğerde bir hasar vardır. Dolayısıyla buradaki bakteriler, mikroplar akciğerin içine yerleşir ve bunun da sonuçta KOAH'ı varsa eğer hastanın atak dediğimiz, yani durumunun kötüleşmesi, astımsa astım atak veya zatüreye kadar bu işi götürür. Bunların genel anlamda hastanın solunum yolları, yani solunum sıkıntısının kötüleşmesi, balgam miktarının artması ve balgam renginin de koyu sarıya dönmesi bu kişi için atak kriteridir.
1: Yani aslında idame haldeyken, stabil bir haldeyken
0: Evet.
1: ilaçlarla kontrol altına alınamayacak duruma gelmesi
0: Evet,
1: demek
0: doğru.
1: istiyorsunuz. Peki o zaman bir ilaçlara geçelim. Şimdi hepimiz halk arasında fıs fıs deriz.
0: Evet.
1: Ama bunu daha hani terim olarak kullanmak gerekirse, tıbbi bir terim olarak inhaler dediğimiz
0: Evet.
1: tedaviler. İnhaler tedavilerin KOAH'taki yeri nedir? Yani hastalığı kökünden çözen ilaçlar mıdır? Veya şikayetleri, belirtileri, bulguları azaltan ilaçlar mıdır? Hastalığın gidişatını etkileyen ilaçlar mıdır? Bize bahsedebilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi bu tür ilaçlar tabii nefes yollarındaki bir darlık var. Bu darlığı ya daralmayı azaltıcı ya da bronşları genişletici iki tip ilacımız var. Bunlar daha çok semptomları düzeltiyor. Yani eğer hastalığı düzeltse zaten bir ilaç verirsiniz tamamen hastalık düzelir. Adı da üstünde, kronik olması sebebiyle hastalığın tedavisi de kronik. Yani aynı tansiyon ilaçlarını ömür boyu kullanmak gibi. Bu hastalık ortaya çıktığında artık geriye dönüşümsüz hale geldikten sonra tedavi de geriye dönüşümsüz. Yani ölene kadar bu ilaçları kullanacak. Bunların tabi dozları var, adetleri var. Mesela bazı KOAH hastasına sadece tek doz bir ilaç verirsiniz. O ona belki 10 yıl, 15 yıl idare eder. Ama bazı hastada 2 tane ilaç, 3 tane ilacı birlikte kullanmak zorunda kalırsınız.
1: Tabii cihaz hasta uyumu da çok önemli. Nasıl bu cihazı kullanacağını da hastanın bilmesi gerekir.
0: Evet.
1: Hatta bir yabancı dizide bir inhaler tedavinin koltuk altı spreyi gibi kullanılması ile ilgili bir sahne de vardı aklımda.
0: Evet.
1: Tedavinin başarısız olduğunu iddia ediyordu hekime karşı.
0: Aha.
1: Şimdi tabii burada radyo olduğu için nasıl kullanılacağını göstermek mümkün
0: Aha.
1: değil. Ama inhaler tedavinin de nasıl kullanılacağını iyice bilmek gerekir ki etkili bir tedavi, başarılı bir tedavi sağlanabilsin.
0: Evet, kesinlikle hekimin hastaya defalarca, belki her geldiğinde, her kontrolde kontrol etmesi ve tekrar tekrar anlatması lazım. Çünkü dediğiniz gibi ilaç

0: ilacın doğru yere doğru şekilde gitmezse etkisi tabii ki az olacak.
1: Peki sadece ilaç tedavileri mi var? Belki bazı davranış değişiklikleri, işte fiziksel aktivitenin arttırılması gibi, yani bir akciğer rehabilitasyonuna yönelik tedavi yaklaşımlarınız var mı?
0: Tabii. Şimdi pulmoner rehabilitasyon dediğimiz bir başlık var. Pulmoner zaten akciğerle ilgili demek, solunum yollarıyla ilgili. Şimdi burada solunum kaslarının özellikle gücünü kaybetmemesi gerekiyor ki nefes alırken ve verirken bu solunum kaslarımız bizim çalışıyor. O yüzden pulmoner rehabilitasyon özellikle bu kasların gücünü yani yitirmiş olan kas gücünü tekrardan kazanmaya yönelik yapılmış işlemlerdir. Bunu da çok başarılı bir şekilde şimdi pulmoner rehabilitasyon üniteleri var. Buralarda özellikle KOAH hastalarında veya solunum sıkıntısı ilerlemiş olan solunum yetmezlikli hastalarda pulmoner rehabilitasyonla en azından hastanın genel durumunu toparlatmak, düzeltmek adına yani tamamen hastalığı düzeltmek söz konusu değil ama biraz önce örnek verdiğimiz hastada da görüyoruz. Bu hastalık ilerleyici olduğu için mesela bir eğilip hastanın ayakkabısını bağlaması bile çok zorlaşıyor veya bir
1: Yaşam
0: erkeğin
1: kalitesi ciddi
0: evet
1: şekilde
0: yaşam
1: bozuluyor.
0: kalitesi bozuluyor. Yani bir tıraş olurken jileti elinle tutması dahi o kişiyi yorabiliyor. Dolayısıyla bunların pulmoner rehabilitasyonla düzeltilmesi mümkün.
1: Bu kalp hastalıklarını da çok sık karşılaştığımız bir durum, özellikle kalp yetmezliğinde. Yani hasta şikayetleri, nefes darlığını, halsizliğini yaşamamak için fonksiyonel kapasitesini kendi düşürmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Yeter ki şikayetim olmasın diye kendi az hareket ediyor. Yaşamdan bir şekilde kopuyor aslında. Bu da kısır bir döngüye neden oluyor. Bu hareketsizleştikçe şikayetler artmaya başlıyor. Bu
0: Doğru.
1: nasıl kalp yetmezliğinde çok önemliyse, dediğiniz gibi KOAH'ta da çok önemli. Peki şimdi biz en başta dedik ki KOAH önlenebilir bir hastalıktır. KOAH'ı nasıl önleyebiliriz? Sigaraya başlamamak tabii ilk akla geliyor ama başka önerileriniz olur mu?
0: Yani sigarayı zamanında bırakmak önemli.
1: Tabii,
0: Yani
1: evet.
0: hasta artık semptomatik olduktan sonra yani nefes darlığı ilerledikten sonra sigarayı bırakmanın hani hastalığı düzeltme yönünde bir anlamı yok ama tabii ki ilerlemesini yavaşlatır,
1: Erken
0: durdurur
1: evrede.
0: tabii ki. Yani KOAH olmamak için en azından tabii ki birinci şey sigaradan uzak durmak gerekiyor ve vakitlice bırakmak gerekiyor. Pasif maruziyeti kesinlikle önlememiz lazım. Yani ev içinde kesinlikle içtirmememiz lazım ya da iş yerlerinde tabii ki sadece ev değil bu. Yani bunlar çok çok önemli. Onun dışında işte hava kirliliğinden uzak durmak çok önemli. Yani mesela bir kış aylarında eğer dışarıda hakikaten hava kirliliği şimdi artık PPM dediğimiz partikül çapları her gün yani gün be gün meteoroloji tarafından belirleniyor, il il belirleniyor. Hani
1: Hatta il
0: bunları
1: içinde semt semt.
0: evet.
1: Ankara'da yaklaşık 5-6 bölgenin var.
0: Evet. Yani bunlara bakarak mesela o tarihlerde veya o zaman dışarıya çıkmamak ya da çıkıyorsa mesela maske takıp çıkmak önleyici şeylerdir. Hani bunlara dikkat etmek
1: Yurt
0: gerekiyor.
1: dışında özellikle belli dönemlerde alarmlar veriliyor. İşte kırmızı alarm denildiğinde çıkmayın veya işte sarı alarmda maskeyle çıkın gibi.
0: Evet.
1: Bizim ülkemizde de bunun özellikle belli dönemlerde bir yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için bir farkındalık oluşturmak da gerekir. Şimdi çok güncel bir durum var. Evin içindeki havayı temizleme durumu. Çeşitli cihazlar var. Bunların işte filtreleri oluyor, HEPA filtreleri vesaire.
0: Evet.
1: Bunların hava kirliliğine ve belki KOAH hastasında hastalığın gidişatına veya şikayetlerin azalmasına bir katkısı var mı?
0: Yani şöyle nefes yollarında aşırı bir duyarlılık ortaya çıkıyor. Yani ufacık bir toz bile kişiyi aslında öksürtüyor. Yani evin içindeki kötü bir hava da aynı mantıkla kişiyi biraz daha kötüleştirebiliyor. Yani yaşam kalitesini kötüleştirebiliyor. Onun için bu HEPA filtreli özellikle bu hava temizleyicilerin bu tür KOAH hastalarında en azından bulundukları ortamda zaten çoğu oksijen de almak durumunda. Yani burun yoluyla uzun süreli oksijen tedavisi de en az 15-16 saat günde kullanmak zorunda. Ha, onun

0: KOAH ve astım. Ama burada hastanın öyküsünü öğrenmek çok önemli. Yani kabaca anlatmam gerekirse şöyle, hani çok fazla detaya girmeden. Şimdi KOAH hastası iseniz her gün hastasınız. Astım öyle değil.
1: Kalıcı bir hastalık.
0: Astım öyle değil. Astım mesela bazen 365 günün, siz 360 günü çok rahat geçirirsiniz ama 5 gün çok kötü hasta olursunuz, nefesiniz daralır. KOAH öyle değil. KOAH 365 günün 365 günü de nefesiniz daralır. En büyük fark budur ama onun dışında tabii biz hastadan öykü alıyoruz. İşte sigara öyküsü, kaç yıldır öksürüyorsun, balgamın var mı?
1: Alerji.
0: Bunlar da tabii ki ayrıca tanıda
1: Yine
0: yer
1: KOAH'ın
0: alıyor.
1: ilerleyici olması, astımın çok ilerleyici olmaması da herhalde
0: Yani
1: bir
0: astımda tedavi olmazsa astım da ilerliyor. Yani o da ilerliyor sonuçta.
2: de kronik bronşit ve amfizemi duyuyoruz. Bunlar da KOAH'la aynı hastalık mıdır?
0: Evet, KOAH'ın alt grubu iki tane hastalık var. Birisi işte bronşitik dediğimiz kronik bronşit, diğeri ise amfizematöz KOAH dediğimiz. Buradaki aradaki en büyük fark ne diye sorarsanız, amfizematöz olan da çok ciddi hava hapsi oluyor. Yani dışarıdan nefes aldığınız hava akciğerin içinde temizlenmiyor. Yani orada bir balonlaşmalar var akciğerin içinde. Oraya hava girip de yani temiz oksijenli hava girip kandaki karbondioksiti change dediğimizde
1: Alıp
0: yani
1: çıkamıyor dışarı.
0: değiş tokuş
1: Evet.
0: yapamıyor. Amfizematöz tip KOAH'ta genelde son dakikaya kadar, yani hasta 60-65 yaşına gelene kadar hiç belirti vermez. Ama biz onu tabii filmde görürüz, solunum testlerinde görürüz ama
1: Fizik muayenede de bazı
0: evet,
1: farklılıkları
0: ama
1: olur.
0: hastalar son dakikaya kadar dururlar. Ama semptom dediğimiz şikayetler bir başladı mı çok hızlı başlar ve geriye dönüşü mümkün değildir amfizematöz olan da. Kronik bronşitik dediğimiz veya bronşitik KOAH'ta ise bunlar daha çok daha kilolu hastalar, kırmızı yanaklı hastalar. Bunların ta başından beri karbondioksitleri biraz daha yüksek, daha çok bol öksürük ve balgamı olan kişilerdir. Ve yaş olarak da daha erken başlayan semptomları olan hastalarda, ama ikisi de aynı yola çıkar. Sonuçta her ikisine de biz KOAH diyoruz.
1: Peki hocam, KOAH'ta çok sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Hatta bu alevlenme dediğimiz ataklara neden olabiliyor.
0: Evet.
1: KOAH hastalarında niye bu kadar çok sık enfeksiyon görüyoruz? Hangi enfeksiyonları görüyoruz özellikle?
0: Şimdi KOAH'ta özellikle bakteriyel dediğimiz, yani antibiyotik gerektiren enfeksiyonlar ön plandadır. Mesela astımda öyle değil. Astımda virütikler biraz daha ön plandadır. Ama KOAH'ta tabii akciğerin yapısı bozulduğu için çok ciddi anlamda, demin de örnek verdiğim gibi üst solunum yolundaki normal kişiye zarar vermeyecek olan flora dediğimiz bakteriler aşağıya doğru indiğinde, bu kişilerin sonuçta alt solunum yollarında, yani akciğerin içinde bir kültür ortamı oluşuyor.
1: Vasatı,
0: Yani
1: evet.
0: vasat dediğimiz kültür ortamı, yani orada bakterinin yaşaması için her türlü işte şekeri var, suyu var,
1: Balgamın da
0: enerjisi,
1: tabii
0: her
1: ki bir
0: şeyi
1: katkısı
0: var.
1: oluyor.
0: Tabii ki ve sonuçta bu kişilerde artık bakteriler çoğalmaya başlayınca atak dediğimiz olay ortaya çıkıyor.
1: Peki aşılamanın bir faydası olur mu?
0: Kesinlikle var. Biz hem astım hem KOAH hastalarında özellikle mesela zatürre aşısı, grip aşısı mutlaka ama mutlaka öneriyoruz. Zaten hani devletimizde mesela 65 yaş üstünde zaten ücretsiz yaptırıyor. Veyahut da kronik hastalık varsa, ki bu astımda olabilir, KOAH'ta olabilir, yaşına bakılmaksızın tansiyon için de aynı şey geçerli. Bu hastalara tamamen ücretsiz olarak bu aşılar yapılıyor. Bunları kesinlikle öneriyoruz.
1: Grip aşıları yılda bir
0: Her
1: yapılmak
0: sene.
1: zorunda. Hangi ayı öneriyorsunuz?
0: Ekim ayı.
1: Ekim ayında
0: Genelde
1: yapmak
0: Eylül
1: gerekiyor.
0: sonunda, Ekim başında zaten eczanelerde bile yazılıyor işte bu senenin grip aşısı geldi diye. Çünkü her sene dediğiniz gibi o şeyler değişiyor, sucular değişiyor. Genelde Ekim başı diyebiliriz.
1: Dolayısıyla yenilemek gerekiyor. Çünkü
0: Evet.
1: bazen işte ben geçen sene yaptırmıştım, bir işe yaramadı gibi düşünceler oluyor ama her
0: Yok.
1: yıl yenilemek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve enfekte olunca da daha hafif atlatabiliyor.
0: Tabii.
1: Özellikle kronik hastalar.
0: Evet.
1: Bir de zatürre aşısını sormak istiyorum. Ömür boyu koruyan var,
0: Var.
1: 5 yılda bir yeni. Bu hangisini önerirsiniz?
0: Şimdi

0: Burada aslında aile hekimliklerini hastaların tabii gitmelerini öneriyoruz. Aile hekimlikleri aracılığıyla zaten bu ücretsiz aşılara ulaşabiliyor hastalarımız. Dediğiniz gibi zatürre aşılarının bir 5 yılda bir yapılanı var. Bir senede bir yapılanı var. Bir de hatta ömür boyu bir tane yapılıp tamamen bir daha yapılmamak üzere olanı
1: Ülkemizde
0: var.
1: mevcut mu?
0: Türkiye'de var ama geri ödemede değil.
1: Geri ödeme değil.
0: Çok pahalı değil ama yani hastalara biz öneriyoruz. Alabilenler alıp yaptırıyor. Bir kere çünkü ömürlerinde.
1: Vaktimiz var mı bir soru için?
2: Son 3 dakikamız hemen alalım. Bir iki soru kısaca.
1: Öksürük ayırıcı tanısını özellikle vurgulayayım. Çünkü her şimdi bir KOAH'tan bahsettik. Her öksürüğü olan acaba KOAH mı diye hekime başvurmasın. Bir de hangi öksürükten korkalım? Hocamıza onu bir sormak istiyorum.
0: Şimdi kronik öksürük dediğim gibi 6 haftanın üzerindeki olan öksürükten korkmak gerekiyor. Başka neden korkmak lazım? Öksürük sebeplerinden en önemlisi tabii ki kanser. Akciğer kanserlerinde veya işte baş boyun kanserleri dediğimiz kanserlerde hemoptizi dediğimiz yani balgamda kan gözükmesi. Bu da çok önemli. Bu tür şeylerde mesela balgamın içinde kan görülmesi hastayı mutlaka alarme etmeli. Onun dışında
1: Tabii ilk önce kanser aklımıza
0: evet ilk
1: gelmeli yani.
0: aklımıza kanser gelmeli ama onun haricinde tabii post nazal drip dediğimiz yani geniz akıntısından kaynaklanan mesela çok fazla
1: Çok,
0: kronik
1: evet.
0: öksürükle karşılaşıyoruz. Bu da nezle grip gibi hani basitçe anlatmak gerekirse nezle grip olup da uzun süren nezle gripler vardır. Mesela hastaya biz sorarız işte bir yakın zamanda grip geçirdim diye evet ağır bir grip geçirdim der. Ve bu burundan geriye doğru böyle şıpır şıpır hani damlayan damla damla akan şey kronik öksürüğe sebep olur. O zaman da tedaviyi tabii ona göre vermek gerekiyor.
1: Bir de ülkemiz için hala çok önemli bir hastalık olan tüberkülozu da hatırlatalım.
0: Kesinlikle.
2: Son olarak elektronik sigarayı sormak istiyorum. Vaktimiz kısıtlı ama klasik
0: Evet.
2: sigaraya göre zararsız olduğu söyleniyor. KOAH riski açısından nasıl değerlendirebiliriz? İçmesin mi gençlerimiz? Çünkü çok yaygın.
0: Şimdi hiçbir farkı yok. Bakın hiçbir farkı yok. Hatta yapılan birkaç tane büyük araştırmada bu elektronik sigaraların özellikle akciğer kanserini daha fazla geliştirdiği gösterilmiş. İçerik olarak sonuçta nikotin var mı? Var. Onun dışında sigarada olan diğer binlerce diyeceğim zararlı maddeler de var mı? Var.
2: Evet.
0: Burada tek işin aldatmacası dışarıya duman vermiyor, buhar veriyor. Tek
2: Aynısı.
0: aldatmacası bu. Onun haricinde hastaya kesinlikle zararı aynı.
2: İçmesinler değil mi?
0: Evet.
2: Bugün KOAH'la mücadeleyi, erken tanının hayat kurtarıcı gücünü, tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Hikmet Fırat'a ve programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize dertsiz, tasasız ve dopdolu nefesler alacağınız günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: 1 dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
1: 1 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiği

0: ne belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da, Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bağırarak ağır sözler söyledi. Herkes senden nefret ediyor, bu yüzden artık İsrail'den de herkes nefret ediyor dedi. Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını hatırlatıp, ben olmasam şu an hapisteydin ifadesini kullandı. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna'daki askeri tesislerin hedef alındığını duyuran Kremlin, Rus topraklarındaki saldırılara karşılık verildiğini kaydetti. Dünya Meteoroloji Örgütü, yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. El Niño, Büyük Okyanus'taki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısınması sonucu oluşuyor. Ve spor, A-Milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 26, İstanbul 29, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern 22, Berlin 22, Brüksel 22, Kopenhag 18. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Paris 24, Tiran 29 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için

0: Sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel nize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere Melih Demir Rezervi Eti Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutan, hoş bulduk.
0: Hocam, bayramı artık geride bıraktık. Gerçekten uzun bir tatil oldu bence. Özellikle bu memur ve memura endeksli olarak yaşayanlar için. Ben şu anda böyle adaptasyon sorunu yaşıyorum. Bakalım o gündelik hayatın koşturmacasından çatışmalara nasıl döneceğiz. Ama size yine kaldığımız yerden devam ederek ABD-İran çatışmasını sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İran tarafı müzakereleri askıya aldığını açıklarken Trump yine gelecek hafta içinde anlaşma yapılacağına dair umutlu olduğunu vesaire söyledi. Giderek tablo şuna dönüştü hocam. İran'ın daha güçlü bir pozisyonunu korudu ama ABD'nin sürekli olarak esnediği veya Trump'ın sürekli olarak anlaşma hayali sattığı bir
1: Evet.
0: noktaya doğru gidiyoruz ki işte dün İsrail basınına yansıyan haberlere göre Trump'la işte Netanyahu arasında böyle gerilimli bir görüşme olduğu, hatta Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı, öfkelendiği, işte senin yüzünden artık kimse İsrail'i sevmiyor noktasına geldiğine ilişkin bazı haberler vardı. Böyle genel bir değerlendirme yaptığınız zaman hem çatışmayı hem de müzakereleri nerede görüyorsunuz?
1: Evet, aslında sen güzel özetledin burada. Bir asimetri oluştu. Bir yandan devamlı biraz da piyasaları yönetme kaygısıyla Trump'ın iyimser açıklamaları. Diğer tarafta İran'ın daha sert, net duruşu ve sahadaki gerçeklik. Taraflar evet ateşkesi bir şekilde koruyorlar. Zaman zaman ihlaller gerçekleşse de işte karşılıklı küçük askeri angajmanlar olabiliyor. Ama bunun ötesinde büyük bir askeri çatışmanın içerisine İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girmediğini görüyoruz. Hürmüz'deki abluka büyük ölçekte devam ediyor. Amerika'nın karşı ablukası devam ediyor. Arada gemi geçişlerin sayısı artmış olmakla birlikte yine ciddi bir abluka söz konusu. Asıl mesele Lübnan'daydı. Özellikle son dönemde İsrail'in Lübnan'daki işgali derinleştirme çabası. Litani nehrine kadar ilerleme, hatta Litani'nin de kuzeyine zaman zaman geçmesi. Hizbullah'ın burada karşı asimetrik direnişi, özellikle FPV'leri aktif ve yoğun şekilde İsrail ordusuna karşı kullanması ve zayiat verdirmesi sonrasında Netanyahu'ya kendi kamuoyunda, muhalefetten de yoğun bir baskı geldi. Askeri harekatı genişletmek ve doğrudan Beyrut'u hedef alacak şekilde ağır bombardıman yapma noktasında. İsrail ordusu da işte Hizbullah'ın kalesi olan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine boşaltma emri verdi ve bu bölgeleri ağır şekilde hava bombardımanına tabi tutacağını ifade etti. İşte o noktada İran yine önemli bir çıkış yaptı. Lübnan'a yönelik böyle bir saldırının ateşkesin ihlali anlamına geleceğini ve doğrudan İsrail'i vurmaya başlayacaklarını alenen ilan ettiler. Tabi bu büyük bir yeniden çatışmanın başlayacağı bir zemini üretti. Petrol piyasalarında çok sert tepkiler oluştu. Borsalar düşmeye başladı. Buna karşı her an İsrail'in hava bombardımanının başlayacağı bir denklemde Trump yeniden müdahalede bulundu ve az önce senin ifade ettiğin şekilde Netanyahu ile görüşerek bu saldırıyı durdurduğunu ifade etti. Burada ikili arasındaki ilişkinde gerginleşine yönelik gerçekten emareler var. Netanyahu çok zor bir denklemde kalmış durumda. Bir yanda ciddi İsrail ordusu şu anda karada kayıp veriyor. Hizbullah'a yönelik saldırılarını genişletmek ve zayiat verdirmek durumunda muhalefetten büyük bir baskı var. Ama bir yandan da İran'ın tehdidi ve yeniden savaşın başlama ihtimali. Bunu aslında İsrail istiyor ama Trump istemiyor. Şu anda İran'la yeniden büyük bir asker angajmana girme konusunda ciddi tereddüt gösterdiği için Trump'ın baskısıyla karşı karşıya kaldı. Burada tabii bize şunu gösteriyor. Trump şu anda bir stratejik çıkmazın içerisinde alternatif ve onurlu bir çıkış sağlamakta zorlanıyor. Bir yandan Siyonistler, İsrail'in ve Amerika'nın içerisindeki Siyonistlerin baskısı ve muzaffer ve başarıyla savaşın galibi olarak çıkma kaygısı. Diğer yandan ise yeniden karşısında güçlü bir İran. İran'a konvansiyonel yöntemlerle diz çöktüremiyor. İran'ın yeniden özellikle füze, balistik füze kabiliyetini noktasında

0: edindiği imkanlar, FPV ve diğer kamikaze dronlar konusundaki etkinlikler asimetrik güç üyeleriyle Amerika'ya ve diğer müttefiklerine ciddi zarar verme kapasitesine sahip. Küresel enerji krizi yaratma potansiyeli mevcudiyetini koruyor. Bu denklemde ya savaşı yeniden başlatıp ardından da çok büyük bir kara harekatına bunu dönüştürme ihtiyacı var. Ama bunun da bir intihar olduğu görülüyor Amerika açısından. Amerikan askeri kısıtları da ortaya çıktı İran karşısında. Özellikle füzelere karşı işte anti misiller, önleyici füzeler ciddi anlamda azaldı. Bu neredeyse %55-60'ını kullandığı ortaya çıktı. Yine Tomahawk gibi işte saldırı amaçlı güdümlü füzelerin de önemli bir kısmını kullandığı anlaşılıyor. Amerikan savunma sanayi üretim kapasitesinin çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bir yandan da Çin ve Rusya karşısında da güçlü duruma, bu kapasiteyi koruma, Ukrayna'yı destekleme gibi yükümlülükler var. Tüm bunları aynı anda Amerika'nın yönetemediğini şu anda görüyoruz. Böylece İsrail tarafından adı batağa saplanmış bir Trump var. Trump debeleniyor ve çıkış sağlayamıyor. Yine klasik anlamda. O tutarsız açıklamalarını da yapıyor. Piyasaları yönetmeye çalışıyor. Devamlı iyimserlik pompalıyor. Bir iki saat sonra yeniden farklı açıklamalar da yapabiliyor. Nihayetinde şu ana gelinen aşamada İsrail'in büyük bir dahiye saldırısını önledi. Ama sahada işgal edilen karadaki Güney Lübnan'daki bölgelerde Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Burada Hizbullah'ın da ciddi bir kapasite inşa ettiğini gördük. Yani burada Aksa Tufan harekatından sonra kademeli gerginlik gibi bir strateji izlemiş ve bunun karşısında İsrail tarafından ciddi anlamda elimine edilmiş bir Hizbullah vardı karşımızda. Lider kadrosu yok edildi. Ciddi anlamda baskılanmış bir Hizbullah vardı ama zaman içerisinde yeniden belli bir komuta kontrol yapısını ve insan kaynaklarını, donanım kaynaklarını yeniden ortaya koydukları görülüyor ve son aylarda görece çok daha iyi bir asimetrik direniş sağlıyorlar. Özellikle de bu az önce bahsettiğim FPV tarzı kamikaze dronları kullanması, fiber optik sistem zaten kullandıkları için önleyici sistemler başarılı olamıyor bu sistemlere karşı ve İsrail'in tankları, zırhlı araçları, insan kaynakları ciddi anlamda hedef alınıyor ve bunun hem de kamerayla kayıt yapıldığı için propaganda üstünlüğünü Hizbullah geçmesini sağlıyor. Söylediğim gibi hemen her gün İsrail askerleri hayatını kaybediyor. Çok sayıda asker yaralanıyor. Bunlar tabii şu anda Netanyahu üzerindeki baskıyı da artıran unsurlar. ABD-İran cephesine geri döndüğümüzde şunu görüyoruz. Şu anda dolaylı görüşmeler devam ediyor ama taraflar maksimalist pozisyonlarını koruyup taviz vermedikleri için orta bir noktada buluşamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri çok net şekilde İran'ın nükleer teknolojisinin tamamen elimine edilmesini istiyor. Uranyum zenginleştirme kapasitesinin yok edilmesini istiyor. İran ise bunu hiçbir şekilde kabul etmediğini ortaya koyuyor. Bu karşılıklı taviz verilmediği sürece bu durumun devam etmesi çok olası. Ama büyük bir çatışmaya dönüşür mü bu? Bunu bence Lübnan belirleyecek. Eğer Lübnan'da çatışmalar çok eskale olur ve İran doğrudan İsrail'i vurmaya başlarsa Amerika'nın da yine İran'a yönelik askeri harekatların başlatılması gerekecek ve tüm körfezi içine alan yeni bir round yaşanacak. Burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın ana hedeflerinden bir tanesi olacak. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de çok ciddi bir askeri angajman içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta hava savunma sistemleri ve İsrail askerlerinin şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde belli bir sayıda bulunduğunu dahi biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda eğer olası bir çatışma yeniden başlarsa burada Amerikan üslerinin yanı sıra çok yoğun şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alacak bir İran'la karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum.
1: Bu hafta ve geçtiğimiz hafta içerisinde Kuveyt'e yönelik de İran'ın nokta saldırıları olmuştu.
0: Amerikan üslerini yine vurmayı başardı.
1: Yani orada hala aslında İran kendi el üstünlüğünü körfez üzerinden de göstermeye devam ediyor. Tabii hocam, yani şunu birlikte de düşünebiliriz aslında. Yani İsrail'in Lübnan'a olan işgali aslında tamamen tam anlamıyla İran Savaşı'nı bahane ederek başlattığı ve aslında savaştan somut çıktısı olarak da bu en azından Litani Nehri'ne kadar olan alanın insansızlaştırılması, Şii nüfusun oradan çıkartılması, Hristiyanlar ve Dürzler aracılığıyla da aslında buranın kontrol edilebilir bir demografi üzerinden İsrail'e eklemlenmesi olarak değerlendirebiliriz ki bunu Suriye'de de işte o tampon bölgenin işgal edilmesinde de evet, görmüştük. Aslında İsrail küçük küçük adımlarla işgalini genişletmeye devam ediyor bir yandan. Tabii geçtiğimiz hafta yine Suriye'de hocam

0: Seçimler oldu biliyorsunuz. Halk meclisi seçimleri. Aslında oraya da biraz değinmek istiyorum. Hem de bu algılarla gerçekler arasında küreselleşme programının da aslında çokça çabası olmuştu bu konuda. Biliyorsunuz biz de
1: Ya sen
0: yıllardır
1: o konuyu
0: konuşuyoruz.
1: yakından takip ediyorsun, biraz dinleyicilerimizle paylaş istersen oradaki süreci.
0: Evet, yani şöyle öncelikle şuradan başlayalım. Biz küreselleşme programında özellikle PEKKA'nın devrim öncesi dönemde ve devrim sonrası dönemde de yine kontrol ettiği bölgelerde büyük çoğunluğun Arapların teşkil ettiğini, Kürt nüfusun o bahsedilen işte Aynara, Haseke gibi kentlerde dahi en azından yarıya yakınına temsil ettiğini ifade ediyorduk. Bunu da çokça anlatmaya çalışmıştık. Ancak bu kamuoyu algısına her ne kadar biz bir dalga kıran olmaya çalışsak da çok da önüne geçebildiğimiz, özellikle Türkiye'de bu algının önüne geçilebildiğini çok zannetmiyorum. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde gösterdi ki hocam Aylin dahi bir Arap vekili seçildi. Yine Haseke'de de birçok yerde Arap vekiller seçildi. Toplamda 11 vekil seçildi. Bunların 6'sı Arap, 5'i Kürt'tü. Ve bu Kürt vekiller içerisinde de PKK'ya yani PYD'ye yakın olan neredeyse hiç vekil yok. Bir tane bağımsız var. Dördü ENKS yani Kuzey Irak yönetimine yakın.
1: Ulusal Kürt Konseyi olarak
0: Aynen.
1: Türkçe çevirebiliriz.
0: Türkçe Suriye Kürt Ulusal Konseyi
1: Evet.
0: yani burada birçok Suriyeli Kürt partinin bir araya geldi. Ancak daha çok liderliğini işte Irak'ta KDP'ye yakın yani Barzani'ye yakın Barzani ailesine yakın isimlerin teşkil ettiğini ifade edebiliriz siyasi duruş olarak. Şimdi baktığımız zaman biz yıllarca da hep şunu anlatıyorduk. Kürtler nezdinde de aslında PKK çok yüksek bir tabana haiz değil. Bunu da aslında bu seçimler bize gösterdi. Keza Afrin'de mesela yine hocam 3 vekil seçilmişti biliyorsunuz. 3 Kürt vekil seçilmişti. Bu üçünün de yine ENKS'ye yakın olduğunu biz biliyorduk. Yani aslında şunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz bu veriler ışığında da. Suriye'de PKK-PYD dediğimiz yapı siyaseten, siyasi taban anlamında da büyük bir azınlığı teşkil ediyor. Burada genel manada geleneksel Kürt partilerin işte ENKS,
1: Ya.
0: KDP gibi, KDPS gibi partilere daha yakın isimlerin aslında Kürt siyasetinde
1: Bir parantez
0: tabana...
1: açayım mı? Hatırlarsan Sincar'da da benzer bir durum olmuş. Yani PKK orayı
0: Aynen öyle.
1: defakto kontrol altına aldı. YPG gibi silahlı birimler oluşturdu vesaire. Ama orada da seçimler yapıldığında PKK'lı hiçbir ismin seçimleri kazanamadığını gördük. Oradaki grupların bile desteğini alamamış. Silahlı kontrolü sahip olmalarına rağmen.
0: Aynı aslında burada devam ediyor. Sonuçta Aynen Arap'ta Haseke'de de yine SDG'nin yani YPG'nin aslında orada askeri varlığı hafif silahlarla da olsa büyük ölçüde devam ediyor. Bu şartlar altında dahi bunu gerçekleştiremediklerini gördük. Aslında bu iki açıdan da bence önemli. Bir, Türkiye'nin ve dolayısıyla yine bizlerin de uzmanlık iddiası olarak ortaya koyduğu verilerin tekrardan güven tazelemesi anlamına da gelir bence bu. İkinci olarak da bence şu da çok daha öne çıktı hocam. Şimdi İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma anlamında özellikle de Kürtler veya Dürzler üzerinden bir çabası vardı. Kürtler üzerinde bu büyükelçide aslında engellenmiş oldu. Bu son yapılan askeri operasyon sonrasında devam eden entegrasyon süreciyle bu minimize edildi. Tabii ki hala etkileri olduğu ifade edilebilir veya iddia edilebilir. Ancak bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin toprak bütünlüğü anlamında da bence bu isimlerin Halk Meclisi'ne seçilmeleri bence önemli. İkinci olarak da yine İsrail'in hem Lübnan'da hem de Suriye'de devam ettirdi. İşte Dürzler üzerinden de araç sallaştırdı o yayılmacı politikasına karşı Kürt toplumunun da dahil olduğu Suriye toplumunun daha güçlü bir ses verme imkanı olacak. Çünkü muhtemelen bu parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Şaran'ın da eğer isimler atamasıyla birlikte Suriye'nin çok acil bir şekilde yeni anayasaya
1: Evet.
0: ihtiyacı
1: Halk
0: var.
1: Meclisi tamamlanmış
0: Halk
1: olacak.
0: Meclisi.
1: Ardından anayasa çalışmaları başlayacak.
0: Şunu da ifade etmek lazım. Sadece Süveyda'da seçimler yapılmadı. Yani buradaki vekilleri hariç bıraktığımız zaman Cumhurbaşkanı Şaran'ın 70 vekili atamasıyla birlikte aslında Suriye'de Halk Meclisi toplanabilecek ve bu yeni anayasanın oluşturulması için de çok güçlü bir zemin olacak. Neden önemli? Yani sahadan yaptığımız görüşmelerde hep şunu söylüyoruz. İşte yatırımcıların gelip Suriye'de ekonomik yatırımlar yapılabilmesi için dahi birçok yeni düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Özellikle Esed rejimi döneminde devletin neredeyse ekonominin büyük bir bölümüne hakim olduğu bir Suriye vardı. Hatta burada muhaberat işte devletin, rejimin önemli kurumları.

0: insanlarının ve isimlerinin aslında rüşvet şartlarıyla ekonomiyi de tam anlamıyla tekerlerini aldığını görüyorduk biz. Ancak şimdi yeni bir Suriye'de daha müteşebbis, yani girişimci önem veren, serbest piyasa ekonomisini önceleyen bir anlayış aslında biraz daha hakim olmaya başlıyor. Bu tabii ki bir günde bırakılabilecek bir şey değil. Çünkü toplumsal alışkanlıklar da aslında bu devletçi yapıya alışmış durumda. Bunun geride bırakılabilmesi için de yine hukuki altyapı lazım. O yüzden yeni anayasa, işte ekonomik ticaret kanunlarının
1: Tamam.
0: düzenlenmesi, yatırım kanunlarının düzenlenmesi, teşviklerin ayarlanması gibi birçok husus aslında bu yeni anayasadan geçiyor. Bu yüzden de bence bu sürecin hızlandırılması çok önemli. Çünkü Suriye savaştan çok negatif anlamda etkilenen ülkelerin başına geldi. Çünkü Körfez ülkelerin hedef alınması
1: Tabii
0: Suriye'ye
1: Suriye
0: girecek
1: akacak
0: parayı
1: finansmanını
0: engelledi. Bu
1: büyük
0: da
1: ölçekte
0: giderek
1: durdurmuş oldu.
0: Şam yönetimine yönelik bir şeye dönüşüyor. Ümitsizliğe dönüşüyor. Çünkü ülkede ciddi bir ekonomik toparlanma ihtiyacı var. Ki buna rağmen bence hala pozitif etki devam etmesine rağmen yine de tabii ki bölgenin bu kadar savaşta anılması
1: Tamam.
0: nihayetinde ticarete de
1: Ya
0: yatırıma da olumsuz
1: orada
0: etkiliyor.
1: mevsimsel şartların tabii çok olumlu olması, yağışın, çok yoğun yağışların olması büyük beklentiler de oluşturmuştu. Çünkü bölge 7-8 yıldır çok ciddi kuraklık altında ve mahsul üretimi gerçekten her alanda ciddi anlamda düşmüş ve ülkenin gıda arz güvenliği ile ilgili ciddi tehditler oluşmuştu. İlk defa ciddi anlamda su kaynaklarına erişen bir Suriye'de üretimin çok artması
0: Hatta hocam
1: bekleniyordu.
0: biliyorsunuz bu hafta Fırat Nehri taştı,
1: Evet,
0: değeri
1: oraya
0: durdu.
1: bağlayacağım işte. Türkiye'de de barajlar dolunca Türkiye Fırat Nehri'nin üstündeki barajların kapaklarını açmak zorunda kaldı ve bu Suriye'de büyük taşkınlara da neden oldu. Tabi orada Suriye'de gerekli altyapının olmamasının da ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla bunun bu altyapı faaliyetlerinin de bir an önce halledilmesi gerekiyor ki yeniden ciddi bir tarım toplumuna en azından ülke, çünkü verimli topraklar var, alanlar var. Bunların kullanılması gerekiyor. Biraz da şeyden bahsedelim istersen. Şimdi Tom Barak meselesi. Biliyorsun Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio bir açıklama yaptı. İşte Tom Barak'a teşekkür etti ve onun görev süresinin dolduğu ile ilgili bir paylaşımdı. Bu bir anda bir yankıya neden oldu ve Tom Barak'sız bir Orta Doğu mu oluşacak gibi bir yaklaşım oldu ve özellikle İsrail'e yakın pozisyonlar memnuniyet bildirmeye başladılar. Yine keza PKK ve ilgili pozisyonlar, bazı aşırı milliyetçi Kürt pozisyonlar bundan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Ama Trump yine ters köşe yaptı ve bir iki gün sonra Tom Barak'ı sadece
0: Suriyeli
1: Türkiye
0: Irak'ta aynı zamanda.
1: Büyükelçisi değil, hem Suriye hem de ek olarak Irak özel temsilci olarak atadığını ifade etti ve ona çok geniş, güçlü bir alan açtı. Bu tabii o çevrelerde ciddi bir şok etkisine de neden oldu. Bence Türkiye için de olumluydu. Türkiye'de bir yanlış propaganda var Tom Barak'la ilgili. Bazı patavatsız sözleri üzerinden Tom Barak'ın aslında Türkiye'nin aleyhine çalışan bir isimmiş gibi lanse edilme çabası var. Halbuki somut dosyalara baktığımızda bence şu ana kadarki en azından hareket tarzı ve yaptıkları bağlamında Türkiye için ve bölge için bence büyük bir şans. Her şeyden önce Suriye'de bir PKK devleti hayalinin yok edilmesinde önemli bir rol üstlendi Amerika bağlamında. Nihayetinde evet, Türkiye asker harekatlarla zaten bu hayali yok etmişti. Esed rejimin devrilmesine giden süreçte yine PKK desteğini büyük ölçekte kaybetmişti ama orada yine de Fırat'ın doğusunda ciddi bir Amerikan askeri varlığı vardı. İsrail'in büyük bir çabası vardı oradaki PKK varlığının korunması adına. Ama Tom Barak Türkiye ile angajmanları bağlamında Erdoğan'ın Trump'ı da ikna etmesi sonrasında ciddi anlamda PKK'nın tasfiye sürecinin parçası haline geldi ve önemli aktörlerden bir tanesi oldu ve bu alanda da tüm PKK'ların çok büyük nefretini çekmiş bir isimdi. İkincisi, İsrail'in Suriye sattığında caydırılması ve en azından belli ölçekte de olsa dizginlenmesi anlamında da bence önemli roller üstlendi. Eğer Tom Barak yerine çok daha İsrail dostu bir isim, bir Siyonist burada özel temsilci olsaydı, İsrail Suriye bağlamında çok daha agresif hareketlerde bulunabilirdi. Burada da yine Türkiye ile birlikte hareket eden bir Tom Barak
0: Ya hocam şunu söylemek
1: söz
0: lazım.
1: konusuydu.
0: Bugün dahi mesela geçtiğimiz günlerde Tom Barak düzler için bile
1: Evet.
0: Suriye'deki bütünlüğe katılmalarını
1: Tabii.
0: teşvik ediyor.
1: Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ile aynı pozisyonda. Mevcut Şara yönetiminin uluslararası meşruiyeti, Amerika nezdindeki meşruiyeti, Amerika'nın yaptırımları kaldırması gibi konularda ciddi destek veriyor. Gene uluslararası yatırımların Suriye'ye gelmesi adına bir tüccar mantığıyla, belki kendisi de
0: Ama
1: çeşitli
0: hocam
1: angajmanlara girerek rol alıyordu. Bunların hepsi bence şu an için konjonktür açıdan Türkiye için de çok kıymetli. Türk Büyükelçisi olarak aynı zamanda Türkiye'de zaten makam fidanla diğer ilgililerle yakın ilişki içerisindeydi. Türkiye'nin de bundan Tom Barak'ın yeniden atanması, hatta Irak'a da özel

0: temsil olması bağlamında çok memnuniyet duyulduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam ben şöyle de bir taraftayım ya. Tom Barak sanki böyle hani iyilik meleği veya Türkiye sevdalısı olmaktan ziyade çok real politik zeminde baktığın zaman zaten Suriye'de tutmayacak projeleri bence o da bölgede daha önce işte Lübnan kökenli olmasa bile de biraz
0: Evet.
1: kavramış birisi. Yani real politik aslında eğer siz gerçekten kafayı sıyırmış bir Siyonist lobisi adamı değilseniz veya İsrailci değilseniz işte evangelikler gibi böyle garip grup dini inançlarınız yoksa işte
0: Tanrı'yı kıyamete zorlamak
1: Tanrı'yı
0: istemiyorsanız.
1: kıyamete zorlamak falan istemiyorsanız bölgede Türkiye ile çalışmanın, Suriye'nin toprak
0: Ama
1: bütünlüğünü
0: Kutlan, şu anki
1: savunmanın.
0: Amerika vasatında böyle bir proje
1: Evet.
0: çok değerli değil mi?
1: Evet,
0: Yani şu an
1: kesinlikle.
0: Amerika'yı yöneten zihniyet, aktörlere baktığın zaman, İsrail'deki aktörlere baktığın zaman Tom Barak onların içerisinde gerçekten böyle çok
1: Aynen
0: kıymetli bir
1: öyle.
0: isim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla
1: Ama
0: bu alanda adımlarına dikkat etmek lazım.
1: ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani dümdüz bir zeminde, rasyonel bir zeminde baktığımız zaman aslında Tom Barak normal biri. Ama
0: Evet.
1: konjektürel anlamda
0: Amerikan
1: şartlara
0: çıkarları için hareket
1: baktığımız
0: ediyor.
1: aynen
0: Amerikan
1: öyle.
0: çıkarları burada aslında rasyonel olmak, ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak, Türkiye gibi önemli müttefikleriyle çalışmak, yerel aktörleri, devletleri parçalayarak etnik mezhebi fayatlarını tetikleyerek kaos yaratmamak, İsrail'in saldırganlığını en azından belli ölçekte de olsa dizginlemek gibi rasyoneliteler var. Tom Barak da bu bağlamda hareket ediyor. Şimdi tabii temel mesele Irak bundan sonra. Zaten Suriye'de hareket tarzı belli. Irak'ta da bence Türkiye, Amerika, Tom Barak bağlamı üzerinden ciddi yakınlaşabilir ve birlikte hareket edebilecekleri belli alanlar oluşturabilirler. Mesela Kalkınma Yolu Projesi'nin çok daha güçlü şekilde hayata
1: Evet.
0: geçirilmesi için Tom Barak burada tüccar mantığıyla harekete geçebilir. Yine orada Haşi Şabi'nin belli anlamda elimine edilmesi ya da işte Merkez Irak Otoritesi'nin içerisine eklenmemesi, yeni bir başbakan konusunda taraflar anlaşıldığını gördük. Orada Irak gerçekten bölgenin istikrarı açısından önemli. Irak'ın istikrarının korunması, bir refah devlet haline getirilmesi Türkiye'nin de önceliklerinden bir tanesi. Hem terörle mücadelede hem ekonomik açıdan çok ciddi bir pazarımız. Irak'ta oluşacak zenginliğin Türkiye'ye ciddi anlamda faydası olacaktır. Ve bu anlamda birlikte çalışılabilir. Bu açıdan Tom Barak'ın Irak temsilcisi olması da büyük bir şans oldu diye düşünüyorum.
1: Özellikle hocam İran'ın baskılarını etkilenen bir Irak'ta vardı. Özellikle Suriye konusunda mesela bazen böyle alternatif çıkışlar oluyordu normal klasik çıkışların yanında. Ahmet Çara da mesela Irak'la ilişkilerini çok
0: Evet.
1: önemsiyor. Tom Barak'ın iki ülkenin de özel temsilcisi olarak atanması bence bu ilişkileri
0: Tabii
1: güçlendirme
0: Suriye-Irak
1: anlamında
0: ilişkilerinin
1: da
0: de
1: çok
0: normalleşmesi
1: önemli.
0: açısından
1: Zaten bu
0: önemli
1: Kalkınma Yolu
0: olacak.
1: projesi bu savaştan sonra çok daha ön plana çıktı. Çünkü alternatif rota olarak gerçekten Irak,
0: Kesinlikle,
1: Türkiye hattı
0: kesinlikle.
1: çok daha güçlendi bence. En azından Körfez ve Suudi Arabistan
0: Ya orta
1: varsa.
0: koridorla birlikte Kalkınma Yolu projesi de çok değerli, kıymetli hale gelecek. Çünkü burada öyle veya böyle İran'la Körfez ülkeleri arasında çok büyük bir kan davası var artık. Özellikle Birleşik Emirlikleri. Burada bir anlaşma yapılsa bile İran en azından Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir rejim dayatmak istiyor. Kendi kontrolünü artırmak istiyor. Ha, ileride yeniden bir savaş olma ihtimali her türlü muhtemel. Dolayısıyla ülkeler alternatif
1: Artık Hürmüz Boğazı güvenli değil diyebiliriz yani.
0: kaynaklar oluşturacak. Yeni rotalar oluşacak. Buna yönelik yatırımlar yapacak ki Hürmüz krizinden önce bile Kalkınma Yolu projesi çok real bir projeydi. Bunun için çabalar vardı. Ben de biliyorsun Irak'a bu bağlamda gittim, ciddi görüşmeler de yapmıştım. Bununla ilgili bir rapor da sete kaleme alayım. Dolayısıyla o çok realist bir proje. 20 küsür milyar dolarlık doğrudan bir proje bahsediyoruz. Dolaylı yönden çok daha büyüyebilir. Şimdi petrol hattı da oradan taşınabilir ve Basra'daki enerji kaynakları Türkiye üzerinden hem Akdeniz'de hem de Avrupa'ya taşınmış olacak. Bu Türkiye'nin de stratejik değerini, önemini artıran bir etki yaratacak. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda buna Tom Barak'la birlikte odaklanacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk.
0: Ben teşekkür ederim. Yine
1: Küresel
0: haftaya
1: analiz
0: görüşmek
1: bayramdan
0: üzere diyelim.
1: sonra bomba gibi bir programla geri döndü. Sevgili dinleyenler, küresel analiz bitti. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda konuğumuz olacak. Bir başka telefon bağlantımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner olacak.

Erdoğan, yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi.

Bakan Fidan yarın Endonezya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Bizim çocuklar Dünya Kupası yolunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk maçına yarın çıkacak. A milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Bakan Fidan, Trump NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurmalı açıklamasını yaptı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırı tehdidini yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu'ya Lübnan konusunda sert tepki göstermiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği, "Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor," dediği iddia edildi. Son haberimiz yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini savunarak Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini belirtti.

0: Evet, bugün söyleşimizi sporu konuşarak, sporun gündemini konuşarak başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Futbolla dolu günler, haftalar geçireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği futbolun en büyük heyecanı 2026 Dünya Kupası için geri sayım hızlandı. 24 yıl sonra bu önemli turnuvaya milli futbol takımı da katılacak. İşte biraz önce gündemi aktarırken dinleyicilerimize ilettik. O Dünya Kupası'na katılmak için yola çıktı milli futbol
1: Evet.
0: takımımız. Dün de bir hazırlık maçı vardı. Göz dolduran bir futbol Makedonya'yı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi öncelikle tabii 9 gün sonrasında büyük bir heyecan yaşayacağız ekranlar başında, TRT ekranları başında. Yaklaşık bir ay sürecek bir heyecan. Hedeflerimiz, umutlarımız var milli takım olarak. Çok iyi noktalara gelmek için bir sınav vereceğiz. Açıkçası dünkü karşılaşmada elde ettiğimiz sonuç, oyun bizi fazlasıyla umutlandırdı ama bunlar bir hazırlık maçı. Oranın atmosferi çok daha farklı olacaktır. Çok daha farklı rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Ama şu ana kadar ki milli takımın havası, son oynadığı maçta elde ettiği sonuç, oyun hepsi çok iyi gidiyor. Umuyorum ki turnuva başladıktan sonra da bu moral motivasyonla çok daha iyi sonuçlar, çok daha iyi futbol, çok daha iyi yerlere gelecek milli takımı hep birlikte izleyeceğiz. Tabii ki şimdi milli takım 24 yıl sonra böyle bir organizasyona katılma hakkı elde ettiği için ayrıca bir gurur yaşıyoruz, sevinç yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Ama bu kadar uzun süren bir hasret neden oldu? Onları da tartışmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Aradaki Avrupa şampiyonlarına katılmışlığımız var ama Dünya Kupası'ndan bu kadar uzak kalmak bizim ülke adına çok da kabul edebileceğimiz bir durum değil. Ama o hasreti bu turnuvada elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla unutturacak diye düşünüyorum milli takım açısından. Öyle değerlendirmek istiyorum. Tabii milli takımımızı uğurladık saatler öncesinde. Amerika'ya. Umuyoruz ki orada Montella ve ekibi, oyuncular çok iyi bir haftalık süreci iyi değerlendirirler. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Onlar iyileşirler. Milli takım ilk maçına tam kadro olmasa bile Kenan Yıldız herhalde oynayamayacak, öyle görünüyor. Şu anki kadroyla büyük bir motivasyonla çıkacak gibi duruyor. Tabii burada milli takım oyuncularının gitmeden önceki açıklamaları, dünkü Kuzey Makedonya maçından sonraki açıklamaları hep umut veriyor bizlere. Ki zaten Dünya Kupası grup elemelerinde elde ettiğimiz sonuçlar da bundan sonraki süreç için bizi fazlasıyla umutlandırıyordu. Bir kere çok genç bir jenerasyona sahibiz. Arada mutlaka tecrübeli oyuncularımız da var ama bu genç jenerasyonun hem bu Dünya Kupası hem bundan sonraki süreçteki Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'nda temel kadroyu oluşturacak isimler olduklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünkü maça bakacak olursak ilk kez oynayan oyuncularımız vardı. Daha fazla forma şansı bulamayan ama dün o şansı değerlendiren oyuncularımız vardı. Bu oyuncuların da katkılarının ben turnuva boyunca çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü milli takım 35 kişilik geniş bir kadroyla bu hazırlıklara başlamıştı. 26 kişilik nihai kadro belirlenmesi gerekiyor dün itibariyle. Ve 9 isim ne yazık ki kadro dışı kaldı. Ama onlar da tabii bundan sonraki süreçte Montella tarafından, teknik kadro tarafından milli takım içinde mutlaka değerlendirileceklerdir. Şimdi biz 26 oyuncuyla gittiğimiz bu turnuvada öncelikli hedefimiz tabii gruptan çıkabilmek ki ben çok da zorlanacağımızı zannetmiyorum açıkçası. Çünkü rakiplere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olmanın avantajını kullanacaktır. Onun dışında dünya futbolunda çok fazla söz sahibi olan bir ülke değil. Avustralya zaman zaman Dünya Kupalarında gördüğümüz bir isim ama futbolda çok da öyle söz sahibi olan bir ülke değil. Paraguay açıkçası biraz bizi endişelendirebilir. Çünkü Güney Amerika temsilcileri her zaman için tehlikelidir ve Güney Amerika'da Brezilya'nın, Arjantin, Uruguay'ın arasından sıyrılıp Dünya Kupası bileti almak da kolay değil. Onlar da mutlaka ilk tur maçlarında ikinci tura çıkma adına bizi zorlayacaklardır diye düşünüyorum ama ben zaten iki takım, ilk iki takım direkt çıkacak. Üçüncüler arasında en iyi üçüncülerden 8 tanesi de bir üst tura çıkacağı için toplam 32 takım yükselecek. Ben milli takımımızın ilk turda çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Ama tabii şunu da mutlaka dile getirmek gerekiyor. Dünya Kupası farklı bir organizasyon. Oranın atmosferi çok farklı. Oraya gelen her ülke, her takım kendini kanıtlamak, göstermek için ekstra bir motivasyona sahip. Onlar da katıldıkları organizasyonda kim olursa olsun mutlaka turu geçme adına, puan toplama adına, ülkelerine ayrı bir gurur yaşatma adına oradalar. O yüzden biz ne kadar şimdi favori gösterilsek de ilk tur maçlarında gruptan çıkarız desek de hiç maç oynanmadan kazanılmıyor. Dikkat etmek gerekiyor bazen. O açıdan

0: Bizden rakipler Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay'da olsa biz sahada gerekli ciddiyeti göstermek zorundayız. Ben oyuncuların, teknik kadronun bunu göstereceklerine yönelikten inanıyorum. Umuyorum ki ilk turu geçtikten sonraki süreçte de tıpkı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi çeyrek finale, yarı finale çıkabilecek o potansiyeli zaten sahibiz. Yeter ki performansımızı maç maç, gün gün oyuncularımızın da hem bireysel hem takım anlamında onu sahaya yansısınlar. O olduğu takdirde ben tüm spor kamuoyunun, futbol kamuoyunun dediği gibi çok daha yerlere gidecek bir milli takım olduğunu düşünüyorum.
1: 14 Haziran'da ilk maçı var milli
0: Evet.
1: takımımızın, Avustralya ile karşılaşacak. Sonra 20 Haziran'da Paraguay ile, 26 Haziran'da Amerika
0: Amerika
1: Birleşik
0: Birleşik
1: Devletleri
0: Devletleri'yle.
1: ile.
0: Evet.
1: İnşallah güzel sonuçlarla. Sonra bir üst tura mı çıkacak?
0: Evet, şimdi 48 takım, 48 ülke Dünya Kupası'na katılıyor ki bu ilk kez gerçekleşen bir turnuva. Bu kadar çok katılımlı gerçekleşen bir turnuva. 32 takım bir sonraki tura yükselecek. Yani gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarla en iyi 8 tane üçüncü bir üst tura çıkacak. Bizim rakiplere baktığımızda çıkma şansımız çok yüksek duruyor. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama az önce de söyledim, dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Sonrasındaki süreç normal sürece dönüyor artık. Elemeli sürece döndüğü için son 32, son 16, çeyrek final, yarı final diye. Uzun bir yolculuk, zorlu bir yolculuk ama biz milli takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Hem Kanada'da oynayacağımız maçlarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde maçlarda tribünlerde çok sayıda taraftarımız da mutlaka olacaktır. Onlar
1: Evet.
0: destekleyeceklerdir. Biz de buradan onlara desteklerimizi ileteceğiz. Umuyoruz ki başarılı bir turnuva geçirirler.
1: Başarılar diliyoruz A Milli futbol takımımıza. Basketbola bakarsak, basketbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final etabı öncesinde yarı final
0: Evet.
1: heyecanı yaşanıyor. Hangi takımlar daha avantajlı duruyor bu süreçte?
0: Yarı final ilk maçı dün oynandı. Fenerbahçe Anadolu Efes'i bir sayı farkla 60-59 yendi ve seride 1-0'dan geçti. Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanıyor yarı final serileri. Yani daha 3 maça gideceğine kadar Fenerbahçe'nin 2 galibiyete ihtiyacı var. Efes'in de 3 galibiyete ihtiyacı var. O yüzden zorlu bir süreç olacak. Ama şöyle baktığımızda diğer tarafta da Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş çeyrek finalde çok zorlandı ki lig edabında ligi ikinci sırada bitirirken birçok maçta üstün performansıyla ligi de bazen zirveye çıkacak şekilde force etmişti. Ama lig etabında Galatasaray'a karşı iki maçta da kaybetmişti Beşiktaş. Çeyrek finalde de Galatasaray'la eşleşti. İlk maçı çok rahat kazandı. İkinci maçı Galatasaray kazanırken çok çekişmeli bir maç olmuştu. Üçüncü maçta yarı finale çıkacak takım belirleyecek 3. maçta yine büyük bir heyecan, büyük bir çekişme vardı. Hatta son top girse maç uzayacaktı zaten. Ama Beşiktaş kazanıp yarı finale yükseldi. Hem Bahçeşehir hem Beşiktaş arasındaki mücadelenin ben zorlu geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer tarafta Fenerbahçe Euroleague'de beklediğimiz şampiyonluğu bu kez alamadı. O biraz da tabii organizasyonun Atina'da yapılıyor olmasından kaynaklı bir sıkıntısı vardı. Normal sezonu çok iyi götüren Fenerbahçe son 7-8 maçta bir tökezleme yaşadı. Biraz farklı maçlar kaybetti, hiç beklemedik sonuçlar aldı. Sanki o moral bozukluğu biraz Final Four'a da yansımış gibi gözüktü. Tabii tüm bunlar üst üste gelince hem Final Four'un Yunanistan'da Atina'da oynanıyor olması hem ilk maçta rakibin Olympiakos olması ki Olympiakos da normal etabı birinci sırada bitirmiş çok güçlü bir takımdı. Orada yapılan bir takımda çirkinlikler Fenerbahçe'yi olumsuz etkilemişti maç öncesinde. Bunlar maça yansıyınca Fenerbahçe Euroleague'de ne yazık ki finale çıkamadı. Bir şampiyonluk gitti. Şimdi tamamen lige dönmüşler, döndüler. Ama ilk maçta yarı final ilk serisi ilk maçında Anadolu Efes karşısındaki Fenerbahçe sanki Euroleague performansının son haftalarındaki o düşüşteki Fenerbahçe gibiydi. Normal sezona baktığımızda Fenerbahçe'nin 60'lı sayılarda kalıp maç kazandığı çok az maçı var. O yüzden skor üretme konusunda sıkıntı yaşadı. Burada tabii Anadolu Efes'in de yaptığı iyi savunmanın altını çizmek gerekiyor. Bu şunu gösteriyor ki Fenerbahçe hem normal sezon, lig sezonunda hem Euroleague sezonunda Anadolu Efes'e karşı kurduğu üstünlüğü yarı final serisinde böyle kolay yapamayacakmış gibi duruyor. İlk maçın sonucuna bakarak söylüyorum. 60-59'luk skor ne kadar büyük bir çekişme yaşandığını gösteriyor. Ama önümüze daha 4 tane olursa çekişmeli maç var. 3-0'a gelirse o zaman tabii son 2 maç oynanmayacak. Ama ben Anadolu Efes'in ilk maçtaki performansını sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden 3-2'lik bir skorda çıkabilir yani final serisinde. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş arasındaki yarı final serisi de büyük bir çekişmeye sahne olacak. Öyle görünüyor çünkü ligdeki maçlarına baktığımızda, Avrupa Kupası maçlarına baktığımızda kazanan kaybedenler var.

0: kendi arasındaki maçlarda maç skorları birbirine çok yakın ve playoff serisini de düşündüğümüzde oradaki atmosfer, oradaki heyecan, oradaki çekişme ligden çok daha farklı. O açıdan orada da eğer finale çıkacak takımı 3-2'lik bir seri belirleyebilir. Ben geçen sezonki finalin Beşiktaş-Fenerbahçe finalinin yakın gibi görünse de Bahçeşehir'in de Beşiktaş'ı eleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Bahçeşehir Koleji de bu sezon Avrupa'da çok başarılı maçlar çıkardı. Son sezonlarda yaptığı yatırımlarla zaten Türkiye basketboluna ayrı bir renk katan bir ekip. Beşiktaş'ı eleyip finale çıkarsa da hiç sürpriz olmaz.
1: Peki. Yine futbola, bu kez Süper Lig'e bakarsak, Süper Lig'de bir sezonu geride bıraktık. Ama yine hareketlilik devam
0: evet.
1: ediyor. Bir yandan genel kurul, kulüplerde genel kurul süreci var. İşte bu hafta sonu Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Bir yandan da transfer hareketliliği var. Avrupa Kupaları takvimi de belirlenme sürecinde. Süper Lig'e bakarsak neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii Süper Lig bittikten sonra şampiyon belirlendi, ikinci belirlendi, kupayı kazanan takım belirlendi, küme düşenler, yükselenler hepsi belirlendi, lig tescil edildi. Artık bundan sonraki süreç tamamen Avrupa Kupalarına gidecek takımların Temmuz ayında maçları var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir takımlarının maçları var. Onlar bir şekilde bu transfer sezonunu erkenden tamamlayıp sezonu erken açıp oraya hazır olmaları gerekiyor. Ama sıkıntılı bir süreç. Neden sıkıntılı bir süreç? Bir taraftan Dünya Kupası var. Birçok ülke oyuncusu orada mücadele ediyor. Bir taraftan o oyuncular ve kulüpleri kendi planlamasını yaparken gidecek ve kalacak oyuncular konusunda henüz tam anlamıyla net bir karar vermiş değiller. Zaten transfer sezonunda başlamadı. Bir taraftan kulüplerin kendi iç yapılarında işte başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Özellikle sezonda istediklerini alamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a baktığımızda kadro yapılanması konusunda yaşanan sıkıntılar ortadan gidermek için hem bir ekonomik bütçeye ihtiyaçları var hem de oyuncu bulma konusunda bu süreçte yaşanacak sıkıntıları en hasarsız bir şekilde atlatmaları gerekiyor. Çünkü önlerindeki süre çok kısıtlı. İşte Dünya Kupası var. Takımlardaki oyuncular tamam, sözleşmesi biten oyuncular var ama onun dışında birçok Avrupa kulübü şu anda boşta kalmış oyuncuları kadrolarına katmak için onların aklını çelmeye çalışıyor. Bizim takımlarımız, kulüplerimiz, yöneticilerimiz devreye girip konuşuyorlar falan ama bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi biraz zor gibi. Çünkü dediğim gibi hem kısıtlı zaman hem ekonomik olarak bir de Fenerbahçe'de şu anda yönetim de belli değil. 6-7
1: evet.
0: Haziran'da bir yönetim seçimi yapılacak, başkan seçimi yapılacak. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkan adayları şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda özellikle hem teknik direktör konusunu hem transfer konusunu bir an önce bitirmeye çalışıyorlar ki kim seçilirse seçilsin mutlaka o planı yapması gerekiyor. Çünkü seçildikleri andan itibaren hemen şeye girip işe soyunup teknik direktör konusunu, oyuncu konusunu halletmeleri gerekiyor. Verilen sözler var, bir takım isimler gündeme getiriliyor. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladıktan sonra sanki yerli teknik direktör konusuna ağırlık verecekmiş gibi bir hava seziyoruz. Aykut Kocaman ismi çok geçiyor. Zaten Oğuz Çetin'i futbol aklı olarak takımın başına getirmiş olması orada Aziz Yıldırım'ın kafasında yerli isimlerle teknik konuda devam edeceği fikri ağırlık kazanmış gibi duruyor. Hakan Safi daha böyle yabancı oyuncu transferi konusunda özellikle yıldız isimleri gündeme getirip seçimde delegelerin bir şekilde şeyini kazanmaya çalışıyor. Öyle bir çalışması var. Ama tabii 6-7 Haziran'da oraya gidip oy verecek delegeler kimi başkan seçecek? Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin kim başkanlığı yapacak? Onu birlikte göreceğiz. Aziz Yıldırım başkanlık yaptığı dönemde çok başarılı sonuçları da olduğu gibi eleştirildiği konular da vardı. Başkanlıktan uzaklaştıktan sonraki süreç Fenerbahçe açısından çok iç açıcı geçmediği için sanki yeniden onun başkanlığa dönüşüyle birlikte hem futbol hem diğer branşlarda bir ivme yakalanacakmış gibi havası delegeleri etkiliyormuş gibi gözüküyor. Hakan Safi'nin de özellikle yabancı transferi konusunda yıldız isimlerle görüşme halinde olduğu, bazılarını İstanbul'a kadar getirdiği, onlarla temasının son aşamaya geldiği, yurt dışında bir takım temasların olduğu izlenimi onu da o konuda biraz öne çıkarıyor ama tabii ki sonuçta kararı verecek olanlar delegeler olacak.
1: Peki bakalım nasıl sonuçlanacak bu seçim, hep birlikte göreceğiz. Voleybolla bakalım. Voleybolda da Milletler Ligi heyecanı var. Pire'nin Sultanları ilk etabı Brezilya'da başlayacak. Milletler Ligi organizasyonunda 4.

0: Üçüncü etap sonunda zirveye çıkabilecek mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Filenin Sultanları gereklikteki performanslarına baktığımızda, gerek milli takımdaki performanslarına baktığımızda gerçekten övgüyü hak ediyorlar. Hem kulüp düzeyinde çok önemli başarılar alıyoruz. Kadınlar voleybolda hem milli takım düzeyinde. Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Ligi şampiyonu bizden çıktı. Vakıfbank şampiyonu oldu. Finali bir Türk takımıyla oynadı. Bu bizim açımızdan son derece önemliydi. Ve voleybolda, kadın voleybolunda nereye geldiğimizi görmemiz açısından son derece önemli. Çünkü ligimize bakıyoruz, çok kaliteli oyuncular var, çok güçlü oyuncular var. O oyuncu grubu içinde çok büyük çekişme

0: Fenerbahçe var ve bu rekabet diğer takımlara da özellikle Galatasaray'ın devreye girmesiyle son dönemde yaptığı yatırımlar Zerenspor'un devreye girmesiyle farklı bir noktaya taşınmış durumda. Bu hem voleybola olan ilgiyi arttırıyor hem o rekabeti farklı bir noktaya taşıyor. Bu anlamda gerçekten çok değerli. Milli takıma baktığımızda o kulüplerin içinde yabancı oyuncuları dışarı çıkardığımızda kalan yerli oyunculardan oluşan milli takımımızın da elde ettiği sonuçlar çok iç açıcı. Milletler Ligi'nde geçmiş dönemde şampiyonluğumuz var. Dünya Kupası ikinciliği, Dünya Şampiyonası ikinciliğimiz var, Avrupa Şampiyonluğumuz var, finallerimiz var. Milletler Ligi'nde bu kez biraz daha gençleştirilmiş bir kadroyla gidiyoruz ki bence olması gereken o, çünkü diğer takımlar da bunu çok yapıyor. Milli takımda bazı oyuncularımızın artık yaşları itibariyle yavaş yavaş emekliye ayrılmaları gerekiyor. Bazı oyuncular yaş aldıkları için eski performansına biraz uzak kalıyorlar. Doğal olarak bundan sonraki süreçte milli takım oluşturacak kadronun bu turnuvalarda hazırlanması gerekiyor. Bu da çok önemli bir fırsat. Dört tane ayağı var bu organizasyonun. Biz birinci ayağında işte Dominik, Hollanda, İtalya, Bulgaristan'la karşı karşıya geleceğiz. Sonrasındaki etaplarda hem ülke değişiyor hem rakipler değişiyor. Son olarak Çin'de final oynanacak. Bu genç jenerasyonun, bu genç kadronun ben çok önemli tecrübeye sahip olacağını düşünüyorum bu turnuva süresince. Belki istediğimiz sonuçları bazı maçlarda alamayabiliriz ki hazırlık döneminde 3 maç yaptık. İtalya'ya ve Sırbistan'a kaybettik. Bu bizim moralimizi bozmadı. Çünkü biz bu genç oyuncularımızın da bundan sonraki süreçte özellikle böylesine önemli turnuvalarda edinecekleri tecrübeyle sonraki sürece çok katkı yapacaklarını düşünüyoruz. Ben milli takımımızın ilk etabı Brezilya oynayacaklar. Rakiplerimizde güçlü olanlar var, dişimize göre olanlar var ama ben oradan istediğimiz sonuçları alamasak da moralimizin bozulmaması gerektiğini düşünenlerin, milli takımımızın bundan sonraki süreçte önünün açık olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Evet, tüm branşlarda takımlarımıza, oyuncularımıza, sporcularımıza başarılar
0: Ben de
1: diliyoruz.
0: başarılar diliyorum.
1: Umarız güzel sonuçlarla dönerler. Size de çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız
0: İyi
1: için.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: İyi akşamlar, merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii ki öncelikle gündem başlığımız silahların devlet yönetimine teslim edilmesi. Bildiğiniz gibi birçok siyasi partinin, birçok grubun kendine ait silahlı grupları var. Irak'ta silahların devlet denetimine alınması ve sivil görünümlü askeri yapıların tasfiyesi yolunda kritik bir adım atılıyor. Bir süre önce bu çalışmalar başladı. Şii koordinasyon çerçevesi ki en güçlü koalisyon grubu parlamentoda, onlar da düzenlemeyi görüşmeye başladı. Hazırlanan yasal çerçevenin tüm silahlı yapıları kapsadığı, ancak sahadaki iki büyük grubun henüz bu plana dahil olmayı kabul etmediği ifade ediliyor. Bu iki gruba ikna edilme yolunda çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. Başbakan Ali Fadi Zeydin'in özellikle Haçlı Şabi şemsiyesi dışında kalan bağımsız silahlı grupları sisteme dahil etmek ve envanterlerini kontrol altına almak için dolaylı temaslarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii bunda Sadr'ın hamlesi süreci hızlandırdı. Normalde eski Başbakan Muhammed Şeyh Suzani döneminde hazırlanmıştı bu plan, ancak rafa kaldırılmıştı. Şii lider Muqteda es-Sadr da son hamlesiyle yeniden bu plan tekrar hayata döndü diyebiliriz. Sadr 27 Mayıs'ta açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili. Kendine bağlı Saraya El Selam grubu var. Saraya El Selam grubunun siyasi hareketlerinden tamamen kopararak devlete teslim ettiğini açıklamıştı. Bu nedenle bu konu bir daha gündeme geldi. Konunun bu birkaç gün içinde sonuca ulaşmasını bekliyoruz ama bahsettiğiniz iki grup kimler? Bu gruplarla ilgili resmi bir açıklama yok. Birçok gruplar var. Bu gruplar da dahil.

0: olursa büyük bir ihtimalle Haçlı Şabi dışındaki bütün silahlı grupların tamamı başbakanlığa bağlanacak ve dolayısıyla Irak genelinde bu silahlı gruplar problemi de sona ermiş olacak. Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması var. 12 binden fazla mahkum cezaevlerinden tahliye edildi. Bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda cezası biten ve şartlı tahliye imkanından yararlanan 5 binden fazla kişi de cezaevlerinden ayrıldı. Yani toplam 18 bin kişi özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Bu sayının 42 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Yani Irak genelindeki bütün cezaevleri tamamıyla doldu taşlı ifadesini kullanabiliriz. Bunun da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 42 bine ulaşması bekleniyor sayının. Ve Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar da meyvelerini vermeye devam ediyor. Yine yakın bir zamanda 3 milyar Irak dinarı, yani yaklaşık 2.3 milyon dolar yargı eliyle devlet hazinesine tekrar iade edildi. Ve titizlikle yürütülen teknik ve hukuki takibin ardından bu çalışmalar sona erdirildi. Bu konuyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Yasa dışı yollarla haksız kazanç sağlayan ve devletin mali yapısını sarsan tüm kişi ve kuruluşlara karşı hukuki süreçlerin devam edeceği bildirildi ki bu komisyon gerçekten son yıllarda önemli başarıları imza atmış diyebiliriz ve ülkenin de gerçekten bel kemiğini kırmış durumda bu rüşvet olayları. Bunun da tam anlamıyla sonuçlanması için çalışmalar devam ediyor. Tabii 2024 yılında yapılan seçimler de var. KDP bölgesinde KDP ve KYD henüz anlaşma sağlayamadı. Ve KYD'nin bir teklifi var. KDP ile birlikte %50-50 bir hükümet kurmak istiyor. Zaten yeni kabinenin kurulamamasının en büyük nedeni bu. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor ama KYD ikna olmayacak gibi görünüyor. Yani %50'lik bir teklif istiyor. Bu konuyla ilgili henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Görüşmeler tekrar başladı diyebiliriz. Şu an için aktarabileceklerimiz bunlar arzusunda.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve olun, kolaylıklar kolay diliyoruz size. Hoşçakalın, kolay gelsin. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bu bölümde gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
3: Arzu'nun iyi akşamlar diliyorum.
1: Evet, gündemde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler var. Bu müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Ama Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Ama İran basını nihai metnin değerlendirildiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazıyor. Gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor?
3: Pardon, şimdi geçen hafta bir değerlendirme yaptık. Dinleyenlerimiz hatırlar. Orada geniş çerçeveli bir okuma yapmıştık. Taraflardan, kanatlardan bahsettik. Kim kiminle nasıl pozisyon alıyor, bunlardan örnekler verdik. O tabloda değişen bir şey yok. Yani tekrar bir özetlerse, İsrail merkezli bir yapı ısrarla savaşı bölgeye yaymak ve aynı zamanda işte bu savaşın İsrail-İran arasından bütün o bölgenin içine kapsadığı bir bölgesel savaşa dönmesi için elinden geleni yapıyor. Ve bu yapının gene esas bir maksadı masa, diyalog dendiği an bu süreci sabote etmek ve asla barış, ateşkes gibi konuları gündeme getirmemek. Bütün oyun bunun üzerine kurmuş bu bahsettiğim kanat ve bunu da bugüne kadar kendi açısından baktığında başarılı uyguladı. Yani halen bir görüşme, diyalog sürdüğü halde bunun sonucundan bir ateşkes çıkmadıysa burada hakkı teslim etmek lazım. Bu yapının başarısı sayesinde oldu. Peki bu bahsetmiş olduğum yapı sadece İsrail'den mi ibaret, yoksa içeride dışarıda itibatlı olduğu odaklar var mı? Şimdi elbet İsrail'in tek başına yapabileceği bir iş değil bu. Mutlaka içerilerden destek almalı. Hangi içerilerden? Amerika ve İran'dan. Var mı böyle bir yapı? Var. Amerika içerisinde İsrail'i destekleyen küreselci dediğimiz bir akıl, Siyonist cephe dediğimiz bir akıl, zaman zaman bu adlandırdığımız bir yapı halen aktif fediri ve halen bu yapı İsrail'le koyu işbirliği içinde. Bu yapı aynı zamanda Trump'a da karşı ve Trump'ın da altına oymak üzere Amerika siyasetinde bir takım kirlişlerin hazırlayıcısı durumunda. Peki sadece İsrail ile Amerika'nın işbirliği yeter mi bu oyunu oynamaya? O da yetmez. Neden? Çünkü İsrail'in bu oyunu yani bugüne kadar başarıyla sürdürmesi için yine İran'dan özellikle kendine müzahir bir yapıyı tesis etmesi lazım ki maalesef böyle bir yapı var. Bu yapı devrim muhafızları içerisinde kümelenmiş, bugüne kadar bütün o okuyamadığımız, ayağa anlam veremediğimiz suikastlerin can kayıplarını yaşatan bahsetmiş olduğumuz yapının işleri ve o İran'ın da paralel yapısı diyeceğimiz yapı şu an hala aktif, diri ve İran'da da yer yer devlet idaresine, rejime hakim. Şimdi ortaya ilk etapta bir üçgen çıktı. Yani Amerika'nın küresel Siyonist çetesi, İran'daki paralel yapı ve İsrail. Ama sadece bununla da iş bitmiyor. Bölge ülkelerinden de yine İsrail'in devrimini taşıyan, onunla işbirliği içinde olan yapılara ihtiyaç var. Ki o karşılıklı paslaşmalar yürüyebilsin. Burada da gene Birleşik Arap Emirlikleri tam göbeğe, merkeze oturuyor. Bugüne kadar her daim İsrail'le iç içe olan, İsrail'in emirleri gibi çalışan ve İsrail'in bütün kirli işlerinde ilk dalgada karşımıza çıkan bir yapı. Bu da yine aynı şekilde varlığını sürdürüyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, keza Bahreyn, işte diğer ülkelerde de bunların böyle uzantılarının olduğunu görüyoruz. Ve şimdi bu bahsetmiş olduğumuz yapıların Amerika ve İran'ın ulusalcı kanadına karşı yürüttüğü bir mücadele aslında. Bizim gördüğümüz veya seyrettiğimiz sahada. Evet. Şimdi ulusalcı kanat dediğimiz yapı, Trump ve beraberindeki heyet yine İran kanadına baktığında da İran'ın ulusalcı kanat diyebileceğimiz Pezeşkiyan, Arakçı gibi kanat. Bunlar da bu bahsettiğimiz yapıya yani kamuoyunun görmekte zorlandığı bir istihbarat savaşı yürütüyorlar. Hı hı. Şimdi dikkat ederseniz son yapılan saldırılar hepsi bana göre planlı provokasyon. Alenen masayı dağıtmak, buradan bir ateşkes, Amerika-İran anlaşması çıkmasın diye yapılan sabote eylemler. Bunu biraz yakın takip eden olayları net olarak görür. Evet. Örneğin işte Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmayı başka nasıl izah edersiniz? Hı hı. Ateşkes ilan edilmiş. O ateşkes yürüyor. Ve herkes buradan artık bir anlaşma gelir diye ümit içinde. Hiç ilgisini görmediğimiz ve bugüne kadar da herhangi bir açıklama işitmediğimiz bir anda bir saldırıyla karşılaştık. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne füzeler atmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri de buna cevap verdiğini iddia ederek o da İran'a karşı saldırılar düzenledi. Ve aslında normal şartlarda bu saldırılar sonucunda ne masası ya diye bizim veya o süreci sahiplenenlerin ortaya koymamız gereken bir tepki oluşmalıydı. Evet. Saldırılar olduğu halde bak o akıl yani ulusalcı akıllar orada da gene teslim olmadılar. Bana göre en doğru işi yaptılar ve bu saldırılarda bile ateşkes süreci devam ediyor. Görüşmeler var. Mutabakat sağlayabiliriz gibi olumlu açıklamalar geldi. Hı hı. Ha, belli ki iki tarafta da şöyle bir akıl işliyor. Bir kanat, yani o bahsetmiş olduğumuz şer kanat, her ne olursa olsun mutlaka sabot edeceğiz, saldırılar düzenleyeceğiz, bir daha ateşkesi konuşamayacak duruma gelecekler. diye bir akıl içinde, bir tavır içinde

0: taraf ise, karşı kanat ise ulusalcı kanat, bugüne kadar çok defa biz tam anlaşmak üzereyken sabote edildik. Bu İsrail'in bu bölgede kurduğu bu kirli işbirlikleri tezgah karşımıza her daim bir tehdit olarak çıktı. Fakat bu kez pes etmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ateşkesi masayı her daim savunacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bu fikrin çatışması bölgede yaşanan ve gerçekten de baktığınızda burada çok net bu iki fikrin çatıştığı bir süreç işliyor. Bakın Amerika'dan yeni gelen bir haber. Yani daha çok taze bir haber.
1: Evet.
0: Trump'ın Netanyahu'yu arayarak çok sert ifadelerle, buradan söylenmeyecek ifadelerle,
1: evet,
0: yerden yere vurduğunu ve süreci sabote ediyorsun, İsrail'i nefret objesi haline getirdin, hı-hı, herkes senden nefret ediyor gibi söylemlerle çok ağır eleştirilerde bulunduğu ne yönelik bilgiler var Amerika'da, evet, yaşanan.
1: Evet, Axios haber sitesinde geçen haber bu, çarpıcı bir iddia.
0: Doğru, doğru. Aslında ben iddiadan öte olmuş bir vaka olarak görüyorum. Evet. Çünkü ben hani Trump'ın bu tavrını anlatmaya çalıştıkça şöyle saldırılara maruz kaldım. İşte Trump'ı önceliyor, onu hayır, ortada neyse sahada yaşanan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Trump'ın hatta şöyle iddialı bir cümlem vardı benim. Eline fırsat geçse Netanyahu'yu en büyük düşmanlık yapacak olan Trump'tır demiştim. Hı-hı. Nefret ediyor diye söylemiştim. Aslında bu söylemler yavaş yavaş bizim, evet, o okuduğumuz gerçeğe gelmeye başladı. Hı-hı. Şimdi burada Trump'ın savaşı istemediğini, bir an önce bitirmek gibi bir arzusu olduğunu baştan sona söyleyelim. Ve bunu da bazı gerekçelere dayandırdım. Açıkladık. Tekrara girmek adına yinelemeyi doğru bulmuyorum. Şimdi burada aslında İsrail'in de tam tersi, Amerika'nın bu tavrına karşılık ne olursa olsun bölge yanmalı, sen de benim yanımda yer almalısın, bana destek vermelisin gibi bir tavrını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bakın bu Axios'un haberinden bir gün önce, hatta saatler önce öyle de söyleyebilirim, İsrail'den şu tepkileri gördük biz. Amerika bizi yalnız bırakıyor, Trump bizden habersiz iş çeviriyor, Amerika süreçle ilgili bizi bilgilendirmeden diplomasi yürütüyor, bu İsrail için son derece sakıncalı, gelişmeleri endişeyle izliyoruz, bu yapılanlar doğru değil, İsrail'in güvenliği öncelikli olmalı gibi alçakça ifadelerle bu süreçteki rahatsızlığını net olarak ifade ediyordu İsrail yakın saatlere kadar. Değişen bir şey var mı? Yok. Burada ben yine aynı noktadayım. O bahsetmiş olduğum İsrail ve Amerika içindeki

0: diye bir başlıkla dünyada bir an gündemin değişebileceğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Dikkat edin, açıklamalarda hep bu yönde. O nedenle hani ümit veren, yüreklere su serpen bir şey, cümleyle bitireyim. Hala barış olası ve bana göre kuvvetli bir ihtimal. Yani bu sürecin sonunda mutlaka İran ve Amerika'daki aklı selim kanat kazanacak. İsrail ve onunla iş tutan işbirlikçileri de kaybetmiş olacak. Çünkü ben o kararlılığı görüyorum ve o kararlılığın sonunda da hedefe ulaşacaklarını düşünüyorum. Bahsettiğim o iyi kanadın.
1: Bir başka başlık Lübnan. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Hatta Başbakan Netanyahu Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıkladı. İran bu saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu haberi de var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Lübnan'da işler nereye doğru gidiyor?
0: Şimdi Lübnan bağımsız bir ülke. Tabii ne derece bağımsız veya ne kadar ülke vasfını kazandı tartışılır. Çünkü maalesef siyasi irade yok denecek kadar aciz bir durumda. Yine ordusu tartışmalı. Yani tutunmaya çalışan hayata bir devlet konumunda Lübnan maalesef. Şimdi burada Lübnan İsrail olayı ayrı bir olaymış gibi okunuyor, değerlendiriliyor ama ben asla bu fikre katılmam. Tam tersi, İran'ı değerlendirirken Lübnansız, Lübnan'ı değerlendirirken İransız bir denklem okuyamazsınız. Çünkü İsrail'in iki coğrafyada yapmak istediği şey aynı. İran'da savaşı devamından yana bir oyun kuramazsa Lübnan'da bunu deniyor. Lübnan'da savaşın devamından yana bir oyun kuramazsa bunu İran'da deniyor. Şimdi aynı süreçte işte birbiriyle bağlantılı olduğu için İran kanadı da, o bahsetmiş olduğumuz İsrail'le işbirliği olan kanat da hep bunu gerekçe gösteriyor. Ateşkes olamaz böyle bir durumda. Lübnan saldırı altında diye. İsrail de bunun üzerinden nemalanıp işte o paslaşarak bu oyunu bugüne kadar taşımayı başardılar. Ve halen de bu oyun oynanmaya devam ediyor. Lübnan da Amerika'nın gene hani ateşkesle ilgili yoğun bir katkısı vardı. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ya da bir iki haftalık süreçte Amerika İsrail'e biz yetki vermeden, biz izin vermeden asla Beyrut'a saldırı düzenlemeyeceksin diye çok net bir tavır aldı.
1: Evet.
0: Bu İsrail'de de çok tepki topladı o açıklama. İsrail o günden beri de zaten o saldırıları yapamadı. Neden? Çünkü Amerika'nın bahsettiğim ulusalcı kanadı zaten okuyor meseleyi. Yani burada Lübnan üzerinden de bir süreci sabote var. Dolayısıyla buradan da oyunu durdurmalı, kesmeliyim diye bir doğru akıl oluştu. Şimdi Lübnan özelinde İsrail ne yaptı peki? Beyrut'a saldıramadı ama güneyindeki yerlere, o bildik ezber yerlere saldırılar düzenledi. Oradaki büyük küçük önemli değil, bir çatışmayı da ateşkesin ihlalini

0: yaptırmak istendi. Ama o bahsettiğim akıl ona rağmen bu saldırılarla ilgili önlemeye yönelik tedbirleri aldı, almaya çalıştı. Ve aynı zamanda da bu saldırılarla ilgili ateşkesin önleyecek veya işte masayı sabote edecek saldırıları da bertaraf etmeye çalıştı. Bu denklem hala işliyor Lübnan'da. Yani Lübnan'ı gerekçe göstererek İsrail, İran'da yapamadığını Lübnan üzerinden yaparak masayı devirmek derdinde ve bunu da alenen ve açıktan yapıyor. Ve İran içindeki bir o bahsetmiş olduğum kanatta Lübnan üzerinden bu saldırıları İsrail'le paslaşarak yürütme, götürme gibi bir niyet gösteriyor. Hizbullah'ın içerisinde de ben zamanında da söyledim. Aynı o bahsetmiş olduğum kirli yapı Hizbullah'a kadar bir derinliğe kavuşmuş durumda. O yapının da gene böyle karşılıklı al ver gülüm saldırılarıyla hani ateşkesin bittiği, ihlal edildiği süreçleri biz birlikte görüyor ve yaşıyoruz ama ben bunun da gene masayı devirmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Lübnan'daki saldırıların da sahadaki gelişmelerden değil, süreci provoke etmek adına planlanan düzenli sabotaj eylemleri olduğunu görmekte fayda var. Burada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, hatta bazı söylemleri asla kabul edilebilir söylem değil ki bunu zaten Batı da kabul ediyor. Batı'dan da gene Lübnan'a destek veren açıklamaların geldiğini görüyoruz. Çünkü İsrail hani o kadar alçakça işler yapmaya başladı ki son günlerde Lübnan olan sınırını hatta Litani Nehri'nin güneyini kendi haritasına dahil edecek kadar da işi alçak bir boyuta taşımayı başardı. Ha karşılığı var mı? Ayrı mesele. Yani bunu demekte oluyor mu? Olmaz elbette ama neticede aklındaki o zehri dökerek, göstererek işte gelmek istediği noktayı net dünya kamuoyuna göstermiş oldu. Bu nedenle de İsrail hep yalnızlığa giderek itilmeye başlandı. Ve bu işgalci aklın burada net kendini gösterdi. Hatta Lübnan'ı tamamını alacağız diyen de bir Ben Gübür denilen bir yaratık var. Bunun söylemleri var. Ama Lübnan'da da ben İsrail'in amacına erişeceği kanaatine asla değilim. Zira dikkat ederseniz büyük harekata hazırız. Tanklar hazır. Giriyoruz. Beyrut'a kadar dayanacağız. Yani İsrail Gazze'de olduğu gibi arpa boyu yol ilerleyemedi. Oralarda da herhangi bir tutunma, herhangi bir hakimiyet sağlayamadı. Amerika'nın desteği olmadığı takdirde onu da yapamaz. O yaptığı saldırıları da düzenleyemez. Burada önemli olan Amerika ile İsrail'in ayrışması. Evet. Ki Trump bunu başlattı. Bu söylemlerin, gerilimin daha da tırmanması bölge için tek çıkar yol. Ama aynı zamanda İsrail içerisinde de varsa aklı selim yapı, bu Netanyahu denilen katil ve onunla birlikte hareket eden o yapıyı da mutlaka tasfiye etmeli. Evet. Çünkü Trump'ın sözleri doğru. Netanyahu denilen bir katilin uygulamalarıyla İsrail tüm dünyada nefret dağılan bir coğrafyaya dönüştü. Ve halkı da bugün bütün dünya tarafından itelenen, asla istenmeyen bir konuma itildi. Peki. Bunun kurtulmanın tek yolu bu yönetimden kurtulmak. Ama tabii şu da dinleyenlerin aklına gelebilir. Böyle diyerek bitireyim. Peki. Netanyahu gittiğinde işler bitecek mi? Elbette bitmeyecek. 48'den bu yana bayrak yarışı gibi birbirine devrederek gelinen bir süreç var. Dolayısıyla esas İsrail'in bir tasfiyesi şart. Netanyahu'dan öte ancak bölge böyle nefes alır, kurtulur arzu hanım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir akşam, iyi bir yayın dilerim.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismar edilmesine göz yumulmayacağını vurguladı.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
0: Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
0: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
1: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Özkan Yalım ve Turgut Koç'un ifadesi İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli, dedi. Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.
2: manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Hakan Fidan'ın görüşmelerinde savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanları değerlendirilecek. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi konuları ele alınacak. Gazze'deki gelişmelerde Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABC News haber kanalının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. Bugün ufak bir aksaklık yaşandı ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim dedi. Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. Ancak görüşmelerin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yol açacağının garantisi yok dedi. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Son bir günde 24 geminin İran'dan izin alarak koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlama gelmediğini belirtti.
3: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir.

0: kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
1: Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonu onlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Afyonkarahisar'da Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları konferansı gerçekleştirildi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in konuşmacı olduğu konferansta savunma sanayinin tarihsel değişim ve dönüşümü ele alındı. Akşit, yerli teknoloji Kaan, savaş uçağının motorunu anlattı. F-16 motoruna göre yüksek irtifada %80 daha fazla güç ürettiğini söyledi. Çalışanların mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkındaki ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar, kişisel verileri koruma kurulu tarafından alındı. Kararla işverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapmasını yasakladı. Kararda açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Kişisel verileri koruma kurulu, mesai takibinin şifreli ya da çipli kimlik kartları, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri ya da denetçi gözetiminde giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğini kararlaştırdı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı arttırmak için kritik önem taşıyor. Öğrencilerin eksik oldukları tüm konuları yeniden çalışmak yerine kısa tekrarlar yapmasının daha verimli olacağı belirtiliyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismar edilmesine göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gein, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Gein Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Tokat ve Elazığ 14, İstanbul, Antalya,

0: Adana ve Şanlıurfa 19, İzmir, Kocaeli, Hatay, Mardin ve Adıyaman 18, Çanakkale 20, Kahramanmaraş ve Kilis 17, Muğla, Malatya ve Diyarbakır 15, Eskişehir ve Konya 13, Nevşehir, Bolu ve Erzincan 12, Sivas 11 ve Erzurum 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Rize Ovit Dağı geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreler arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Fethiye Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlar.

Kalbinizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz.

Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli projelerin uluslararası ölçekte görünürlüğünün artması için yürütülen çalışmaları ve işbirliklerini konuşacağız. Konuğumuzsa Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten.

0: Ile ben de Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini selamlıyorum.
1: Dilerseniz öncelikle Sayın Biten'i sizlere kısaca tanıtalım sayın dinleyenlerimiz. Sayın Biten, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi mikrobiyoloji alanında doktorasını tamamladı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Mesleki kariyerine sorumlu hekim olarak başladı. 2007-2009 yılları arasında ilçe sağlık grup başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde koordinatörlük ve bakan yardımcılığı danışmanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2012'de Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı ve Kasım 2017'de Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ekim 2023-Ağustos 2024 tarihleri arasında Beytepe Şehit Murat Erde Eker Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttü. Ağustos 2024'ten bu yana Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyor kendisi. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça biliyor. Sayın Biten, tekrar hoş geldiniz diyorum programımıza.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Biten, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün öncelikli görevleri arasında sağlık alanında yürütülen çalışmaların uluslararası ölçekte doğru anlatılması geliyor. Dilerseniz öncelikle Türkiye'nin sağlıktaki dönüşümünü ve başarılarını dinleyicilerimize özetleyerek başlayalım programımıza. Ana hatlarıyla kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Tabii şimdi sağlık sektöründeki hızlı değişimler, artan maliyetler, beklentiler, ödeme kapasitesindeki kısıtlılıklar, sağlık ekonomilerini etkilemiş ve bu nedenle dünyada birçok ülke sağlık reformlarına ihtiyaç duymakta. Sağlıkta dönüşüm programı gerek ülkemizin sağlık sistemine kattıkları gerekse çok kısa sürede gerçekleştirilmiş olması nedeniyle emsalsiz bir başarı hikayesi. Tabii 2003 yılında başladığımız bu dönüşüm projesinde herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin etkili, kaliteli, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması için sağlıkta dönüşüm yoluna çıkıldı. Bu süreçte hastanelerimizin sağlık altyapıları, binalarımız, bina kapasiteleri, teknoloji altyapımız, personel durumlarımız gözden geçirildi. Yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazlarımızla hastalarımıza bütüncül ve entegre yapılarla hizmet sunulmakta, yoğun bakım yatak kapasitelerimiz de gerçekten gayet arttı. Tabii güncel duruma bakacak olursak, Sayın Bakanımızın Sağlıklı Türkiye vizyonu ile son yıllarda da bakanlığımızın yeni vizyonu, üreten sağlık modeli ile koruyan, geliştiren, üreten bir ülke olma yolunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ar-Ge çalışmaları destekleniyor. Şehir hastanelerimizde teknoloji transfer ofisleri açıldı. Bunlarla birlikte. Bu vizyon ile fikirden ürüne tıbbi cihaz, ilaç ve ürün geliştirilerek milli sağlık teknoloji hamlesinin lokomotifi olma hedefi süresi içerisinde hayata geçirmeye çalıştık. Bu sayede küresel sağlık ekosistemindeki yerimizi de giderek arttırmayı hedefliyoruz.
1: Sayın Biten, sağlıkta dönüşüm programını biliyoruz. Biz de ara ara programlarımızda yer veriyoruz sağlıkla ilgili olanlarda. Türkiye'de sağlık sistemine etkileri sizce neler oldu? Bir de sizden dinleyelim.
0: Tabii bunun en temel göstergesi dünyadaki bu işi takip eden uluslararası kuruluşların ilan ettiği somut göstergeler. Mesela anne bebek ölüm hızları ciddi oranda düşürüldü. Doğumda beklenen yaşam süresi yıldan yıla artış göstermekte. Hastanelerimizin yatak kapasiteleri, nitelikleri, hizmet sunumları, cihazları iyileştirildi. Dünyada sadece bazı ülkelerde gerçekleştirilebilen nadir operasyonlar profesyonel ekiplerimizle multidisipliner kampüslerimizde artık yapılabilir hale geldi ve bu uzun yıllardır böyle. Birçok ülke eğitim ve tecrübe paylaşımı bizlerden talep eder duruma geldi.
1: Çok güzel. Peki genel olarak Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktayı uluslararası ölçekte baktığımızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Biten?
0: Tabii sağlıkta dönüşüm programı ve devam ettirilen politikalar ve bu yürüttüğümüz programlar Türkiye'yi dünyada sağlık alanında söz sahibi ülkeler arasına taşıdı. Yaşadığımız pandemi süreci, sağlığın uluslararası güç dengelerini belirleyen en kritik

0: unsurlardan biri aslında. Sağlığı yönetebilme kapasitesi artık devletlerin uluslararası itibarını, hatta ekonomik dayanıklılığını belirleyen temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye yıllara sari istikrarlı sağlık politikalarımız, güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli sağlık insan kaynağımız, yine bahsettiğim gibi modern hastanelerimiz, gelişmiş tıbbi teknolojiler ve uluslararası akreditasyonlar ile sağlık sektöründe hizmet, bilgi ve teknoloji ihracı eden bir aktör haline geldi.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftaki konuğumuz Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Biten, Genel Müdürlüğünüzün uluslararası ilişkiler ve sağlık diplomasisi alanında yürüttüğü faaliyetler nelerdir? Bizlere anlatabilir misiniz?
0: Tabii, teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir konu, diplomasi konusu. Bunun da temel, en önemli ayaklarından biri sağlık diplomasisi. Bu ne demek? Ülkelerin sağlık alanındaki işbirliklerini, müzakerelerini ve uluslararası sağlık sorunlarının çözümlerine yönelik diplomatik faaliyetleri kapsayan, bunu takip eden bir dış politika aracı aslında. Ülkemizin az önce dediğim gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelinin tüm dünyaya anlatılması, uluslararası görünürlüğünün artırılması, sağlık hizmetleri üzerinden güven inşası, uluslararası ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve bütün bu çabaların uluslararası platformlarda doğru anlatılabilmesi sağlık diplomasisi perspektifimizi oluşturuyor. Burada üç temel unsur ve üst politika çerçevesinde rehberlik ediyor. Birincisi dış politika önceliklerimiz ve hassasiyetlerimiz Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yönlendiriliyor. İkincisi stratejik planlamada bakanlığımızın stratejik planında yer alan küresel ve bölgesel sağlık politikalarını belirleyen ve yönlendiren ülkeler arasında olmak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Üçüncü olarak da 12. kalkınma planımız var. Burada da sağlık hizmetlerinin kalitesine ve erişilebilirliğine ilişkin hedefler ortaya koyarken aynı zamanda sağlık ürünlerinde yerleşme ve millileşme hedefini ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii bu bahsettiğim üç temel göstergenin de üç tane önemli çıktısı var. Birincisi küresel sağlık risklerinin takibi, diğeri küresel ekonomi ve bir diğeri bölgesel ve küresel krizlere müdahale süreçlerine katkı. Müsaade ederseniz bunları da kısa özetle anlatmak isterim.
1: Buyurun.
0: Küresel sağlık risklerinin takibinde ülkemizin ve dünyanın sağlık statüsünü geliştirip ulusal ve küresel sağlık hedeflerine ulaşması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef ülkemizin iyi uygulama örneklerinin ve kapasitesinin dünya ile paylaşılmasının yanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinin ise ülkemize aktarılmasını kapsıyor. Biz de genel müdürlük olarak bu süreçte bakanlığımızın diğer birimleri arasında aslında bir köprü rolü oynuyoruz. Bölgesel ve küresel krizlere müdahalede hem sınır aşan bulaşıcı hastalıklar riskleri hem de uluslararası gündeme gelen çatışmalar nedeniyle ilişkilerin merkezinde yer alan konulardan bir tanesi de bu. Hem ülkemizin güvenliği hem de dünyadaki çözümlere katkı anlamında sağlık diplomasisi yine güçlü bir araç haline gelmekte. Ekonomiye örnek verirsek günümüzde güncel gelişmelere bağlı olarak ticaret savaşları uluslararası ilişkilerin merkezinde yer alıyor. Aslında geleneksel bir mücadele aracı olan bu sürecin içerisinde sağlık da önemli bir parametreyi oluşturmakta. Sağlık turizmi gibi hizmet ticaretinin her geçen gün yükselmesi, yüksek teknolojiye bağlı medikal ürünler, ilaç ve aşı pazarının her geçen gün uluslararası ticarette daha ciddi miktarlar oluşturması nedeniyle uluslararası ilişkilerde daha fazla mücadele alanı doğuyor. Diplomasi yöntemiyle ülkemizin hem sağlık turizmi hem de ticaret alanındaki hedeflerine katkı sağlamak amaçlarımızdan biri.
1: Bir de somut projeler var. Onları da merak ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürüttüğü. Bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii dünyada uluslararası alanda söz sahibi birçok kuruluş var. Bunlardan bazıları Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Örgütleri gibi birçok kuruluşla birlikte hareket etmek durumundayız. Bu kuruluşlarla ilişkilerimizde son yıllarda artık sadece katılımcı değil, aynı zamanda söz sahibi bir ülke haline geldik. Mesela uluslararası metinlere katkı sunuyor, görüş bildiriyoruz. Ülke olarak gösterdiğimiz kararlılık, liderlik

0: fonksiyonu doğru şekilde yürütebilmemiz başarımızda çok önemli bir katkısı var. Bununla birlikte Türk dünyasının ve İslam dünyasının da farklı örgütleriyle yakın dirsek temasıyla çalışıyoruz. Buralarda birleştirici rol üstlenmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ev sahipliğinde her yıl Türk dünyası kurultayları düzenleniyor. Bütün bu ilişkiler sağlık diplomasimiz ve bilinirliğimiz açısından ülkemiz için kıymetli olmakla birlikte sahip olduğumuz insanı odağına alan bakış açısı ile uluslararası platformlarda karar verici olabiliyoruz. Bütün dünya ülkeleri açısından da bu önemli bir kıymet ihtiva ediyor. Tabii bir diğer unsur da Avrupa Birliği fonları. Bunlarla yürüttüğümüz projelerimiz var. Son dönemde girişimlerimizle şu ana kadar işbirliğimizin zayıf kaldığı bir ülke yok ve Avrupa ülkeleriyle de temaslarımız gayet ciddi artmış durumda. Birçok alanda da sağlık personellerinin eğitiminden yönetim modellerine kadar ülkemizin sağlık altyapısından destek ister duruma geldiler. Mesela COVID-19 salgını sonrası acil durum hazırlıklarını ve müdahaleyi arttırmak için geliştirdiğimiz laboratuvar odaklı projelerimiz, Türkiye'de sağlık güvenliğini güçlendirmek için erken uyarı ve cevap sistemlerine yönelik yapılan projeler, ruhsal engelli bireylere yönelik bir sosyal uygulama olan ve hala devam eden projelerimiz, Avrupa Birliği projelerimizden birkaçı. Tabii bu müktesebatına uyumlaştırma çalışmalarımız, iklim değişikliğin sağlık etkileri, kanser tarama, kanser kayıtçılığına yönelik projelerimizde yine yürüttüğümüz projeler arasında.
1: Sayın Biten, ülkemiz son dönemde sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bizler de gurur duyuyoruz doğal olarak tabii ki. Peki bunun nedenleri nelerdir?
0: Tabii az önce aslında sağlıkta dönüşümü anlatırken bunu özetlemiş oldum. Ama yine şunları ifade etmek isterim. Ülkemizde son yıllarda hastanelerimiz ve sağlık turizmi hizmeti veren kliniklerimizde özel veya kamu fark etmeksizin kalite kriterlerine ciddi önem veriliyoruz. Kaliteleri belgelendiriyoruz. Bu minvalde çok fazla sağlık tesisimiz uluslararası akreditasyona uygun hale getirildi ve bu turizm için gelen her hastaya ayrı bir güven katıyor, güven veriyor. Ülkemizde ileri teknolojinin kullanıldığı operasyonlar, örnek verecek olursak robotik cerrahi, diş tedavileri ve benzeri zorunlu operasyonlar, mesela yanıklar, kanserler, organ nakilleri gibi operasyonlar başarıyla yürütülmekte. Ülkemizde sunulan bu kaliteli hizmetlere birçok ülke ile kıyasladığımızda daha uygun ödeme koşullarıyla erişim sağlanabiliyor ve daha kaliteli, daha başarılı bir geri dönüş sağlanıyor. Bazı gelişmiş ülkelerde insanlar sağlık hizmetine erişimde oldukça zorlanırken biz ülkemizde hem ekonomik hem de gerçekten etkin bir tedavi yöntemiyle bu hizmeti sunabiliyoruz. Ayrıca ülkemizin coğrafi konumunu hepimiz biliyoruz. Bu itibarla ulaşım açısından birçok kıtaya yakın, İstanbul yine dünyanın her yerinden bir aktarma noktası. Bunlar sayabileceğimiz avantajlarımızdan. Sağlık hizmetiyle turizm hizmetini bir arada planlamak bu açıdan ülkemiz için çok doğru ve daha kolay görünüyor. Yine turizm alternatiflerimizdeki çeşitlilik, doğamız, kültürümüz, inançlarımız, denizlerimiz, termallerimiz, inanılmaz çeşitliliğimiz var. Bunlar yine yabancılara çok cazip geliyor. Bütün bunlarla beraber ülkemizde sağlık turizmine özel bir düzenleme ve mevzuat hazırlandı. Bu hizmetleri verecek olan sağlık tesisleri de hizmetleri kolaylaştırmak için kurulmuş olan aracıl kuruluşlarda bakanlığımız tarafından yetkilendirildi ve düzenli olarak denetleniyor. Hatta son düzenlemelerle tüm bunlar uluslararası sağlık hizmetlerimizin çatı markası olan Health Turkey platformuna kayıt olmak zorunda ve bu platform sayesinde de yurt dışından ülkemize gelmek isteyen ve vize alma zorluğu çeken hastalarımız bu platform üzerinden vize kod numaralarını alarak elçiliklerine başvurabiliyorlar ve rahatlıkla ülkemize tedavi için gelebiliyorlar.
1: Sağlık alanında ülkemizin hem ulusal hem uluslararası ölçekte gelecek vizyonuna ilişkin hedefleri nelerdir? Dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Evet, tabii burası önemli. Vatandaşlarımız sağlıklı yaşam kültürüne daha çok yönelmeli. Bunu bir kültür olarak kabul etmeliyiz. Sağlık sadece bir hastalığın tedavisi değil, aynı zamanda bireyin kendini hastalanmadan önce korumasıyla da ilgili. Sadece beden değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenmenin süreci. Tabii hastalanmadan kaliteli bir ömür sürdürülebilir olmalı. Bahsettiğim gibi üreten sağlık modeliyle üreten

0: geliştiren ve koruyan bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sağlık ekosisteminde dünyanın şifa merkezi, sağlık üssü, küresel yıldızı olma hedefiyle Sayın Bakanımızın liderliğinde çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli projelerin uluslararası ölçekte görünürlüğünün artması için yürütülen çalışmaları ve işbirliklerini konuştuk. Konuğumuzsa Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Aziz Alper Biten'di. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna

topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, halk kültürü içerisinde önemli bir yer teşkil eden ve kendine özgü kuralları olan aşıklık geleneğinin, aşık sanatının asli temsilcileri arasında sadece erkekler değil, kadınlar da yer alıyor. Profesör Doktor Sevilay Çınar'ın vurguladığı gibi 20. yüzyılın son çeyreğine kadar haklarında pek çalışma yapılamamış ve konu büyük ölçüde ihmale uğramış. Bizler de aşıklık geleneğini ele aldığımız program serimizin bu bölümünde onlara yer veriyoruz. Konuğumuz genel olarak aşıklık geleneğinin kuramsal temelleri ve kadın aşıklar üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Sizin 20. yüzyılın ikinci yarısında Kadın Aşıklar adlı tez çalışmanız yanılmıyorsam bu alanda yapılan ilk doktora tezi. Albüm formunda yayınlandı. Bu konuda farklı mecralarda gerçekleştirdiğiniz hatırı sayılır sayıda çalışmalarınız da var. Akademik yayınlardan, TRT radyolarında yaptığınız programlara, albüm çalışmasına kadar neden böyle bir konuda çalışma istediniz? Sohbetimize evvela buradan başlayalım.
2: Neden bu konu hep anlatmaya çalıştığım bir hikayem var diyeyim. Konservatuvar yıllarında, öğrencilik yıllarımda, repertuar derslerimizde geçtiğimiz türkülerde kadınların adını kaynak kişi olarak görünce heyecanlanıyordum. Çünkü çok sık göremiyordum. Bitirme ödevimle bir yolculuğa başladım. Yani kadın aşıklar nerede? Önce kadın kaynak kişiler, sonra kadın aşıklar olarak özelleşen bir konu haline geldi. Konservatuvarda hocalarımın da ışığında diyeyim. Ve bu vesileyle yol almaya başladığımda gördüm ki, tabii öncelikle hep sorduğum, yani kadın aşık var mı sorusu, kadın aşıklar neden bilinmiyorlara dönüştü. Çünkü bu geçiş çok önemli. Maalesef kadından aşık mı olur gibi tepkilerle karşılaştım. Ya da gerçekten kadın aşık var mı ki gibi sorularla karşılaştım. Dolayısıyla bu sorular beni hep motive etti. Ve bu sorularla birlikte çok kıymetli bir yolculuğa çıktım. Bu yolculukta da gördüm ki elbette var. Bu varsayımla elbette yola çıktım. Ve soru şuna dönüştü. Neden görünmüyorlar? Ya da biz neden onların isimlerini duymuyoruz? Çünkü tezimde de bahsettiğim ve çoğunlukla alıntıladığım bir husus var. Biz aşık sanatı, aşık müziği ya da işte aşık geleneği dediğimizde temsilcilerini Köroğlu'dan Dadaloğlu'ya, Karacaoğlan'dan Sümmani'ye, Aşık Veysel'den Mahsuni Şerif'e, Murat Çobanoğlu'dan Şeref Taşlıova'ya, işte siz söyleyin Ali Kızıltuğ'dan Aşık Feymani'ye gibi çok kıymetli, çok değerli isimlerle anıyoruz. Ancak halk kültürünün temsil edildiği aşık geleneği pek tabii ki Fatma Kamil'e, Cevheriye Banu Hanım gibi tarikatlarda üretimini geliştirmiş, Şerife Soykan, Fatma Oflas Hanım gibi köylerinden hiç uzaklaşmayarak yaşamlarını eserlerinde işlemiş, Ayşe Berk, Dudu Karabıyık gibi aile büyüklerinden etkilenerek sanatını icra etmiş, Nevruza Oylum, Telli Gölpek gibi bade içerek bu sanatı benimsemiş, Vasfiye T. Hanım gibi yarı göçebe çevrede halk şiiri okuma alışkanlığını kazanarak üretkenliğini kanıtlamış. Döne Sultan, Güllühan Hanım gibi aşık kahvelerinde, aşık meclislerinde atışma fırsatı yakalayarak yeteneğini sergilemiş. Yeter Yüzbaşıoğlu, Ayşe Çağlayan, Fatma Taşkaya gibi aşık olan eşlerinden etkilenerek sanatını geliştirmiş. Şahturna Ağdaşan, Şahsenem Akkaş, Filiz Yurdakul gibi siyasi nitelikli şiirleriyle dinleyici kitleye ulaşmış. Arzu Yiğit, Kevser Ezgili, Sürmeli Can Kaya gibi kaset çıkararak, İlkin Manya, Durşen Mert gibi müzik kurslarına da giderek değişimle yerleşen gelişim fikirlerini de hayata geçirmiş, çalışmış, kadın temsilciler tarafından da sürdürmüş bir gelenek var. Burayı çok daha da uzatabilirim elbette örnekleriyle. Ne mutlu ki bu isimleri keşfetmek, hatta onlarla tanışmak çok kıymetli bir yolculuktu benim için ve halen de devam eden bir yolculuk.
1: Albümden de biraz bahsedebilir misiniz?
2: Evet, bu albüm bizim albümümüz Kadın Aşıklarla. Ne mutlu ki bu tez sürecinde, saha çalışmaları sürecinde birlikte kurduğumuz hayallerden biriydi. Çünkü tüm bu tartışmalar içinde, tüm bu sorunsallar içerisinde pek çok şeyi görünür kılan somut bir çalışma olması anlamında çok kıymetli. 2010 yılında Kadın Aşıkların tek tek kendi türkülerini, kendi sözlerini çalıp söylediği bir albüm çalışması oldu. Rahmetli Hasan Bey'in destekleriyle gerçekleşti. Ve bu çalışmada en kıymetli olan hususlardan bir tanesi kadınların kendi bireysel seslerini öne çıkarmaya çalışmaları oldu. Bu albüm hazırlığı sürecinde Kadın Aşıklara işte Sürmeli abla, Nurşah abla, Arzu abla sizler çalıp söyleyeceksiniz dediğimde nasıl yani bağlamayı ben mi çalacağım dediler. Ben de hani aşık geleneğinde siz çalıp söylüyorsunuz zaten ki gelenekte de böyle ki Arzu Bacı sayısız albüme imza atmış bir kadın aşık bu arada. Şu temsil kısmında şunu demeye çalışıyorum. Kadınlar karar veren mekanizmalar tarafından sazı artık sen çalmayacaksın denildiğinde çalmıyorlar. Ve bu anlamda da bir özgüven eksikliği söz konusu oluyor. Çünkü diyor ki yapımcı beklenti, arz ve talep üzerinden başka türlü icra biçimlerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla aslında kadınların bu gelenekte asıl olan söze eşlik etmesi gereken müzik başka bir şeye dönüşebiliyor. Ve kadın kendini temsil etme halini unutabiliyor. O yüzden bu albüm bu anlamda da çok önemli bir göstergeydi ve bunu tamamlamak adına kadınların geleneğin içinde sadece yer almıyorlar. Seslerini de kuruyorlar, sözlerini de kuruyorları gösterebilmeleri adına çok kıymetli bir çalışmaydı hepimiz için.
1: Aynı zamanda bu kadın aşıkları biz neden tarihsel olarak daha az görüyoruz?
2: Evet, şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir alıntı yapmak istiyorum yine. Nicholas Cook diyor ki, genel olarak aktarılan biçimiyle müzik tarihinde kadının yokluğu hemen göze çarpar. Ki siz de bunu söylüyorsunuz evet. Aslında. Ve diyor ki, bunun nedeni kadınların müzikte etkinlik göstermemesi değil, tarihin aktarılma biçimidir. Yani, hadi gelin tarihin yazılma biçimini sorgulayalım. Aslında ben bu yolculuğa başlarken tarihin yazılma biçimini de sorgulamaya başlamıştım. O zaman haberim yoktu ve gördüm ki zaten hani işte pek çok değerli aşık ismini sıraladık. Neden kadın isim aklımıza gelmiyor dedik. Bu kadar ismi sıralarken kadınların bu tarih içinde yer almamaları mümkün değil. Sözlü tarihte varlar ama yazılı tarih içerisinde yoklar. Dolayısıyla tarihin yazılma biçimine baktığımızda ve beraberinde kadının konumlandırıldığı noktalara baktığımızda, yani ne demek istiyorum? Bir aşık sanatından bahsediyorsak elinde sazıyla bir figür belirir, değil mi? Ya da meydanlarda elinde sazıyla bir figür belirir. Ya da bir aşık meclisinde ya da bir aşık kahvehanesinde. Ama gözümüzü kapattığımızda bu figür bir erkek figürüdür. Erkeğin konumu itibariyle, toplumda ona verilmiş rolleri itibariyle. Ama kadının da duyguları var. Kadın da üzülüyor, kadın da seviniyor. Elbette o da duygularını ifade ediyor. Ancak duygularını ifade edebilecek icra ortamını bulması kısıtlı oluyor. Hı hı. Bu icra ortamı, bile diyemiyoruz çoğunlukla. Çünkü çoğunlukla kendi başına oluyor. Diğer taraftan ya da kadınlar arası diyebileceğimiz ortamlarda ya da aile arası diyebileceğimiz çok

0: kısıtlı ortamlarda oluyor. Yani burada aslında şeyi vurgulamak istiyorum. Tırnak içinde bir görünmezlik söz konusu.
1: Evet.
0: Ses var, görüntü yok. Dolayısıyla kadının konumlandırıldığı bu noktada o görünmezliği görünür kılmaya çalışmak, yine çok kullandığımız, akademide de çok kullandığımız bir ifade, farkındalık yaratmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bu yolculukta bir kere daha anladım. Çünkü kadınlara verilen o icra ortamı sayesinde onların kendilerini ifade etmeye başlamasıyla bu sanatın sesine kadın sesinin katılması ve diğer taraftan dinleyici kitlenin de onun farkına vararak erkek ya da kadın düşünmeden bu sanatı dinlemeye çalışması çok anlamlı. Burada ne demek istiyorum? Ben araştırmalarımı yapmaya başladığımda bazı pilot okullarda da çalışmalar yaptım. Öğrenci kardeşlerimizle anketler yaptım. Mesela onlar şunu diyordu, kadın bağlama çalmaz ki, kadına bağlama yakışmaz ki. Yani çocuklar görmemişler,
1: evet.
0: Kadın bağlama mı çalar gibi cevaplar aldım. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler
1: aslında
0: tarafından.
1: Aslında toplumsal algıyı yöneten taraf değil mi? Onların
0: bravo.
1: ilk gördüğümüz taraf o aslında. Toplumun algısını ilk
0: kesinlikle.
1: Gördüğümüz taraf çocukların algısı.
0: Kesinlikle. Buradan da çok şey öğrendim. Bu da bana çok şey anlattı. Yani farkındalık anlamında, görünmezlik anlamında, diğer taraftan temsil sorunu anlamında. Yani burada da şunu demek istiyorum. Kadının evet ya ben gördüm şurada çalıyordu demek de yetmiyor. Yani orada yine sınırlı bir alan sunuyorsunuz. Kadın istediği konu, istediği konumda çalabilmesi, diğer taraftan buna kendisinin karar verebilmesi çok kıymetli. Çünkü kadın aşıkların hikayelerine baktığınızda da çoğunlukla şunu görüyorsunuz. Bu arada ismini saydığım ya da şimdi yine sayacağımız isimler arasında ailelerinin de desteğiyle yer alan kadın aşıklarımız da var. Ancak kadın aşıklardan o hikayeler arasında şunu çok duydum. Ben aşık meclislerine katılmak için hep bir icazet almaya çalıştım ama ötelendim. Arka taraftan dinledim, nasıl atışma yapıyorlar onu öğrenmeye çalıştım. Ben tabii şunu çok tekrar ediyorum. Yani bu geleneğin eğer bir cinsiyeti varsa erkek, erkek egemen. Ha burada A olmaması lazım ya da bunun üzerine başka bir olumsuzlama yapmaya çalışmıyorum. Böyle bir gerçeklik var.
1: Evet.
0: Çünkü bu sanatta var olabilmeniz için usta yanında yetişmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için kasaba kasaba, köy köy dolaşabilmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için, kendini kanıtlayabilmeniz için aşık meclislerinde atışma yapabilmeniz lazım. Dolayısıyla bu doğal ortamlar kadının konumlandırıldığı noktalarda sınırlar, duvarlar örüyor. Ama burada çok güzel olan ya da çok anlamlı olan demek daha doğru, kadın tüm bunların farkında, ayırdığında olarak diyor ki benim ustam yok. Mesela Ezgili Kevser'le saha çalışmasında görüşmelerimizde bana şunu demişti. Usta malı okumak çok önemli. Bir aşığın usta malı okuması. Benim ustam var diyor. Allah Allah kim seni yetiştirdi diye sorduğunuzda yok öyle değil. Ben sahada derleme yaptım. Derleme yaptığım türküleri usta malı olarak okuyorum diyor. Şimdi bu çok ciddi bir farkındalık. Çok kıymetli bir farkındalık. Diğer taraftan mesela Nurşah Bacı diyor ki benim ustam Yunus Emre. Nasıl mümkün Nurşah
1: evet.
0: Bacı diyorsunuz haklı olarak. Ben çünkü diyor onu kitaplardan okudum. Onu kitaplardan tanıdım. Ben onun dilini öğrendim. Onun rengini öğrendim. Dolayısıyla benim ustam o diyor. Ya da Şahsenen Bacı benim ustam Mahsuni Şerif diyor. Ben onu dinledim.
1: Peki kadın aşıkların izine hangi kaynaklarda rastlanabiliyor?
0: Kadın aşıkların izine en çok sözlü kültürde rastlıyoruz. Tabii ben doktora tezimi hazırlarken 20. yüzyılın ikinci yarısında kadın aşıklar demek durumunda kaldım. Neden böyle diyorum? Çünkü ben bir müzikolog olarak bir müzikoloji tezi hazırlama sorumluluğundan hareketle bana müzik gerekiyordu, müzik kayıtları gerekiyordu. Ve bu yüzden de sahaya çıkmam gerekti. Fakat onun öncesinde 20. yüzyılın ilk yarısında literatürde kaynaklarda kadınların isimlerine baktığımda evet çok önemli ölçüde kadın şiirlerine rastlıyoruz elbette. Fakat burada bazen işte bir kadın ismi görüyorsunuz ancak iki şiiri var başka şiiri yok. Ya da tek bir şiiri var ya da ismi var şiiri yok. Dolayısıyla burada kadın yani aşık olarak, ozan olarak gibi isimlerle anılmış ama onu belgeleyebileceğiniz veri bulmanız çok zor. Bu yüzden tarihin yazılma biçimi ve tarihin yeniden yazılması çok kıymetli.
1: Peki Sayın Çınar, kadın aşıklar geleneğinde kendi sesleriyle mi konuşuyorlar yoksa daha çok temsil edilen figürler mi?
0: Temsil edilen figürler olarak...

0: olarak yer alıyorlar vurgusu çok önemli. Çünkü benim aldığım tepkilerden biri şuydu, şunu anladım ben. Kadından aşık olmaz, kadına aşık olunur. Dolayısıyla maalesef bunu bazı hazin hikayelerle de öğrendim. Buna örnekler verebilirim. Ne demek bu? Yani kadın şiirlerini yazmaya başladığında ailesi hemen önüne geçmiş. Aman kızım, sakın böyle şeyler yazma derler ki kime sevdalanmış bu kız derler. Ya da eşi şiirlerini yakmış, yırtmış. Sen kime sevdalısın diye. Halbuki diyor ki ben doğaya, ben eşime, çocuklarıma, yaradana sevdalıyım. Ancak bu yüzden sen aşık olacaksan kendine saklayacaksın. Çünkü orada konumlandırıldıkları nokta yine verilen roller neticesinde. Dolayısıyla temsil edilen figürler olarak her ne kadar yer alsalar da çoğu zaman kendi sesleriyle değil erkek anlatıları üzerinden temsil ediliyor olsalar da ki yani bu noktada sadece görünürlük değil temsil meselesini de sorunuz sayesinde vurgulamış oluyorum. Bu konu aslında daha geniş kapsamda bir kültürel hafıza meselesine işaret ediyor. Çünkü kimlerin hatırlandığı ve kimlerin unutulduğu kültürel hafızanın nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yani kadın aşıkların görünmezliği tam da burada devreye giriyor. Yani hafızanın dışında bırakılan bir üretim söz konusu. Bu yüzden kadın aşıkları konuşmak bu vesilelerle aslında kültürel hafızayı yeniden düşünmek, hatta yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Kadın aşıklar şiirlerinde de kendilerini temsil ederken, mesela Çağaturna'nın şiirlerinde kadın olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendilerini de temsil etme biçimlerine baktığımızda. Ya da Vasfiye Hanım kendisini anlatmaya çalışırken bir hikayesi üzerinden, yani bir kadın olarak kaynanasıyla atışmasını anlatıyor. Dolayısıyla hem temsil edilme hem de kendilerini nasıl temsil etme noktasına baktığımızda ya da Sarıca Kız, el kızı dediler deyip kadının konumunu ve durumunu, sorunlarını anlatıyor. Temsil anlamında çok kıymetli örnekler var elbette.
1: Peki saha çalışmalarınızda sizi en çok etkileyen gözlem ne oldu? Bu konuda bir örnek verebilir misiniz?
0: Mesela Aşık Gülçınar'ı da bu vesileyle yad etmek isterim. Kendisi çok geç sazla tanışmış bir kadın aşık. Ben onunla tanıştığımda gerçekten sorduğunuz soruya cevabı şiirler yazarak veriyordu adeta. Ve sazını eline aldığında da kendisini çok rahatlıkla ifade eden bir kadına aşıktı. Ve ben de şöyle düşünmüştüm, yani çok uzun zamandır, çünkü bu bir pratik, bir deneyim işi aynı zamanda. Fakat sazıyla çok geç tanıştığını söylemesi beni çok etkilemişti. Adeta akıyordu çünkü. Çocukluğundan beri evet duvarda bir saz asılı ama benim o saza dokunmam yasak ya da benim o sazı elime almam yasak. Elime alıyorsam da gizli gizli. Çok geç tanışıp bu kadar kendisini rahatlıkla ifade edebiliyor olması beni çok etkilemişti. Diğer taraftan kadın aşıkların pek çoğunda sahaya çıktığımda onlarla konuşuyor, onlara bu soruları soruyor olmak onlar için ne kadar ayrıcalıklı bir dünya sunuyor olduğunu görmek. Diğer taraftan bir özgüven meselesi olduğunda, yani tam cümleler böyle değildi ama nasıl ya ben o kadar kıymetli miyim, önemli miyim ki gibi tepkiler almak çok anlamlıydı. Çünkü şunu görüyorsunuz, evet bizi temsil eden, kültürümüzü temsil eden kadın ya da erkek bu temsil çok kıymetli. Çok değerli sözler üretiyorlar. Onlar sadece şiir değil, tarih yazıyorlar. Önemli olduğunun farkında değiller ya da yeterince fark ettirememiş olmak beni çok etkilemişti.
1: Peki kadınlar usta çırak geleneğine nasıl dahil oluyor?
0: Evet, bu meseleye az önce biraz değindik ama aşıklık geleneği usta çırak ilişkisi üzerine kurulu. Özellikle sözü üretme, sesi üretme, melodiyi kurgulama, ritmi kurgulama bunlar çok kıymetli. Ama bu yapı usta çırak eğitimi, usta çırak işleyişi, yani bu yapılanma büyük ölçüde erkekler üzerinden işliyor. Kadınlar dolaylı öğreniyor. Kadınlar kendi kendini yetiştiriyor. Usta bulamıyor, usta bulabildiğinde de onunla gece gündüz ya da işte diyar diyar dolaşması. Dolayısıyla geleneğe girmek kadar geleneğin içinde kabul görmek çok önemli ve usta da

0: aslında bu anlamda çok deyim yerindeyse bir giriş bileti sunuyor ya size. Kadınlar onu almak için çok başka yollar deneyimlemek durumunda kalıyorlar. Yani şunu hatırlatayım, az önce işte Ezgili Kevser'in sahada kendisine ustamalı eser araması gibi. Ya da bir başka kadın aşığın kendisine halk kültürü kitaplarından, edebiyat kitaplarından, kütüphanelerden aşıkların şiirlerini okuyarak kendisine model alması gibi. Ya da bir başka kadın aşığın aşık meclislerinde dinleyici olarak katılıp oradan öğrenmeye çalışması gibi durumlar söz konusu.
1: Peki kadın aşık olmaz söylemi bugün hala geçerli mi?
0: Kadın aşık olmaz, kadından aşık olmaz söylemi tamamen bitmiş değil diye düşünüyorum. Ama şurada da haksızlık etmeyeyim, ben uzun zamandır böyle bir söylemle de karşılaşmıyorum. Fakat neden o zaman bitmiş değil diyorsunuz diye haklı olarak soracak olursanız, yapılan etkinliklerde her ne kadar sınırlı olsa da sembolik diyebileceğimiz sayıda kadınları görüyor olmak burada halen bir temsil sorununun, halen bir görünürlük sorununun devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden çok iyimser bir şekilde yanıt veremiyorum. Ama şu da var ki kadınlar bir taraftan geleneği dönüştürüyorlar aslında. Bu çok yavaş olsa da dönüştürüyorlar. Ne demek istiyorum? Kadın aşıklar geleneğe beklediğimiz ölçüde dahil olamıyor olsalar da aslında yeniden yazıyorlar. Mesela dijital ortamda bir aşıkla atışma yapıyor ve bunu daha görünür kılabiliyor. Ya da online ortamlarda kendilerine kanal oluşturuyorlar. O kanallardan yayınlar yapıyorlar. Bu anlamda çok geniş, kendi sınırları içerisinde geniş kitlelerde görünürlük sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kadın aşık olmaz söylemine karşılık gelebilecek, işte olur, oluyor dedirtebilecek çalışmalar yapmakta olmaları da bence bu söylemi azaltan önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Çınar, son olarak şunu sormak istiyorum size. Aşıklık geleneğinin geleceğinde kadınların rolü nasıl şekillenecek sizce?
0: Evet, aslında bu soruya geçiş olmuş oldu son kurduğum
1: Evet.
0: cümleler. Çünkü bugün dijital platformlar kadın aşıklar için yeni bir alan açıyor. Yani artık görünürlük sadece fiziksel mekanlara bağlı değil. Dolayısıyla sosyal medyada hem de genç kuşaklara da hitap edebilecek çok kıymetli söylemleri var. Eleştirel, taşlama diyebileceğimiz çok kıymetli söylemleri var. Bu da genç arkadaşların, öğrencilerimden de takip ettiğim için rahatlıkla söylüyorum, ciddi ölçüde ilgilerini çekiyor. Dolayısıyla geleceğin aşık geleneğini konuşacak olursak daha çoğul, daha çoklu bir ses olacağına inanıyorum. Elbette dönüşüm devam ediyor, dönüşüm devam edecek. Ama bu bir kayboluş değil, bu bir yitirme değil, bu bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Tabii bu vesileyle kadın aşıkları konuşmak sadece geçmişte unutulmuş isimleri hatırlamak değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin kültürel hafızasını daha adil bir şekilde kurma çabası. Dijital ortamların bu anlamda ben olumlu etkileri olacağını düşünüyorum ya da gözlemliyorum diyeyim. Ve tabii burada kadınların bu cesareti, bu özgüveni çok anlamlı. Çünkü bir geleneğin gerçek gücü yalnızca kimleri hatırladığıyla değil, kimleri hatırlamaya cesaret edebildiğiyle de ilgili, kimleri hatırlatmaya cesaret edebildiğiyle de ilgili. Kadınlar bu cesareti gösteriyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Aşık Gül Çınar'ın sesi ve sazıyla sizlere veda ediyoruz. Ruhu şad.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Film, müzik, nota.
1: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Özkan Pekesen'in çıkardığı listeyle sinema ve Beatles şarkıları ilişkilerini ortaya koyacağız ve Beatles'ın şarkılarından da örnekler vereceğiz. Süremiz el verdiğince epey de bir liste çıkarmış sevgili Özkan. Özkan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, ilk listede ilk film diyeyim, müzik diyeyim, Zor Bir Günün Gecesi diye çevrilmiş Türkçe'ye sevgili Özkan. Sen de onu listenin başına almışsın. A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi, İngiliz rock grubu Beatles'ın başrol oynadığı 1964 yapımı müzikal komedi filmi diye cümleni kurmuşsun. İstersen onunla ilgili birkaç bilgiyi sen ver, ben gene buradan
2: şöyle söyleyeyim, Beatles'ın ortaya çıktığı dönem 1963-64. 64'te ortaya çıktıkları zaman ilk şarkıları She Loves You inanılmaz bir ilgi toplar ve devamında A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi ondan daha da fazla ilgi toplar ve Beatles elemanlarını yan yana getirirler. Öyle büyük bir ilginin odağı altındadır ki onların 36 saatinin nasıl geçtiğini anlatan bir filmdir. Britanya'da şöyle bir şey vardır. Yani ilk bütün zamanların en iyi 100 filminden biri olarak kabul edilir. Çünkü onların hepsi birer ayrı ayrı karakterdir. Ve İngiliz gençleri ya da dünya gençleri onları çok merak eder. Acaba Beatles'ın elemanlarının bir gün içindeki ya da 36 saatlik süreçte neler yaptığını deli gibi merak ettikleri dönemde işte Hard Day's Night vizyona girer.
1: Bu merakı gideren bir film olur. Tabii bunu bugünün çocukları, gençleri biraz zor anlarlar. Hani her şeye anında internetle, görüntüyle ulaşılabildiği bir dönem değil 1964. Fotoğraflar çekilecek, onlar gazetelere, dergilere basılacak. Onlar ülke satına yayılacak. Zamanın çok çok çok çok çok yavaş aktığı dönemler 60'lar. Yani bunu ne kadar anlatabiliriz biz, onlar ne kadar anlayabilirler bilmiyorum.
2: Şöyle çok kısa bir şey söyleyip hemen Hard Day's Night'ı dinleyelim. Bir dönem bir dergide şöyle bir şey okumuştum. Onlar felaketin habercisi olarak geldiler. Bu şu anlama geliyor. Yani biz bir internette mesela çok yararlanabiliriz ama felaket durumları da ortaya çıkıyor. Bu karmaşıklığın, bu kaosun belki de ilk belirtileri Beatles'ın yan yana gelişi diye

0: Evet, ilk örneği verdik Beatles şarkılarından sevgili dinleyiciler. Sinema ve Beatles şarkılarını konuşuyoruz. İkinci örnekteyiz. Biraz yakın zamana gidiyoruz. Now Her Boy, sınır tanımayan diye Türkçe'ye çevriliyor. 2009 yapımı bir İngiliz biyografik drama filmi. Üvey kardeşi müzisyen John Lennon hakkındaki biyografiye dayanıyor ve bayağı detay var. O detayların bir kısmını Özkan'cığım senden alalım. Sonra da bu örneği verelim, bu müzik
1: Şimdi
0: örneğini.
1: John Lennon müzik dünyasında bir efsane. Dolayısıyla
0: Ölümü de çok trajik.
1: elbette dolayısıyla geçirdiği her evre mercek altına alınmış. İşte gençliği bir belgesele ait, işte müzikal çalışmalarında gelişim bir belgesele ait. Farklı farklı o kadar çok şey ürettiler ki filmde kendi yakınının, onu tanıyan birinin, yani kuzeninin daha doğrusu, bir biyografik çalışmasından hareketle ortaya konmuş bir film. Sınır tanımayan. Neden sınır tanımayan? Çünkü John Lennon biraz da karakter olarak sınır tanımayan biri. İşte onu, gençliğini, ilk söylediği şarkıları vesaireyi anlatan bir film. Yine bir Beatles şarkısı. Nowhere Boy'u dinleyerek programa devam edelim istersen abi.
0: Tamam, dinletelim o şarkıyı da sevgili dinleyicilerimize.

0: Şimdi üçüncü örnek Backbeat, geri dönüş diye çıkarmışsın
1: Evet.
0: listede. Beatles'ın Almanya'nın Hamburg kentindeki ilk günlerini anlatıyor. Film öncelikle aralarında bir iki insanın ilişkisine odaklanıyor. Daha sonra sahne prodüksiyonuna dönüştürülüyor. 1962 baharında Paul McCartney Hamburg'dayken yazılıyor. Dinleyeceğimiz bu şarkı da zaten Beatles'ın Almanya günlerinde Paul McCartney tarafından yazılıyor diye not çıkarmışsın. Hemen bir grup üyelerini bir hatırlatalım. John Lennon, Ringo
1: Star,
0: Starr,
1: Paul McCartney ve George Harrison.
0: Harrison. Kimler yaşıyor, kimler?
1: Şimdi bir tek Paul McCartney ve Ringo Starr var. George Harrison ve John Lennon öldüler.
0: Evet.
1: Fakat ikisi şu anda yani hakikaten müzik dünyasının en büyük ismi, nereye gitse çok büyük bir saygınlığa sahipler. Filmle ilgili bir şey söyleyeyim hemen.
0: Lütfen, lütfen.
1: Beatles'la ilgili çevrilmiş belki de en güzel filmlerden biri. Çünkü temeli şu, Beatles'ın hikayesi Almanya'da başlar. Almanya'da bir kulüp vardı sahneye çıkılan. O kulübün adı Cavern Kulüptür. Cavern Kulübü'nün şöyle bir geleneği vardır. Orada insanlar müzik yaparlar. Her türlü amatör müzik grubuna yer verilir. Fakat seyirci, oradaki dinleyici beğenmediği andan itibaren perde indirilir. Yani derler ki lütfen siz gidin, bir başkası gelsin. Beatles gittiği zaman Almanya alt üst olmuştur. Fakat bir de Almanya'da grup üyelerinin belli süre yaşadığı için orada bir takım arkadaşları vesaire olur ve aralarındaki ilişkileri anlatır. Çok ama çok Beatles'la ilgili hiç bilinmeyenlere değinmiş. Çok güzel bir filmdir. Filmde tabii ki Peace I Love You adlı bir şarkı var. İşte Beatles elemanlarından bir tanesinin oradaki bir aşk hikayesine dayanıyor ve o an Almanya'da olduğu zaman onu Paul McCartney yazıyor.
0: Burada bir şey hatırlatayım. Hemen sen şarkıyı anons et. 62 Hamburg diyor.
1: Evet.
0: Film 90'ların filmi. Buradan arşiv görüntülerinin de ne kadar önemli olduğunu, arşivin de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz, değil
1: Elbette
0: mi?
1: filmde öyle insanlar var ki mesela grup üyelerine çok benziyorlar. Grup üyelerinde bir zaman birlikte olmuş insanların da neredeyse benzerlerini bulmuşlar. Ve asıl odak noktası şu. Beatles'la ilgili her şey biliniyor. Peki ne bilinmiyor? Mesela saç biçimlerinin nereden çıktığı bilinmiyor. Almanya'da tanıştıkları bir kız kuaförün ortaya çıkarttığı bir durum.
0: Gibi böyle bilgiler var.
1: Çok güzel şeyler var. Özellikle Beatles fanları seyrettikleri zaman grubu yeterince tanımadıklarını bile düşünebilirler. Dolayısıyla filmde kullanılan Peace I Love You adlı şarkıyla devam edelim.
0: Tamam, onu da yayınlayalım. Şimdi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notada.

0: Dinlettik bu şarkıyı da. Çok hepimizin bildiği Yesterday,
1: Evet,
0: dün,
1: dün.
0: Paul McCartney ile ve Beatles'la özdeşleşen
1: Evet.
0: bir şarkı. Ben mesela bu şarkıyı 1980'lerin başında Erdek Ocaklar'da bir yaz tatiline gitmiştik ailecek. Kocaman bir transistörlü radyomuz vardı ki bugün için kocaman diyorum. O zaman için taşınabilir bir radyoydu. Denizin kenarında, kumların arasında cızırtılı bir yayında, TRT'nin bir yayınında ki o zaman yalnızca TRT yayınları vardı. Yesterday'i dinlediğimi hatırlıyorum. Bu şarkı bana hep o yaz tatilini hatırlatır. Sen şimdi bu filmin ve müziğin hikayesini
1: Şöyle
0: anlat.
1: söyleyeyim, Yesterday işte 26 saniyede bir dünya radyolarında çalınan
0: Hala,
1: bir
0: değil
1: şarkı,
0: mi?
1: hala yani inanılmaz bir etkisi var, halen devam ediyor. Şimdi konuşacağımız filmin ismi de Yesterday, fakat çok ilginç bir hikayesi var. Genç bir müzisyen karşımıza çıkıyor, tek amacı ünlü bir müzisyen olmak. Bir gün öyle bir şey yaşıyor ki, böyle fantastik böyle bir olay yaşanıyor. Bakın Beatles'la ilgili neler yapılmaya çalışılıyor yani. Sabah kalktığı zaman, uyanıyor sabah, hiç kimsenin Beatles grubunu bilmediğini fark ediyor. Böyle bir şey olamaz ama çünkü kendisi bütün şarkıları biliyor, Beatles şarkılarını. Şunu yapmaya çalışıyor. O halde ben de diyor bütün Beatles şarkılarını söyler ve ünlü olurum. Fakat bütün onları söyleyip hakikaten büyük ilgi çektikten sonra bir kız arkadaş var. Dolayısıyla müziğin, aşkın ya da birlikteliğin orijinal olmanın, birilerinden bir şeyleri çalıntı yapmamanın anlatıldığı yine Beatles odaklı bir film. Hamish Patel söylüyor. Here Comes the Sun, onu dinleyelim. Bu da çok ünlü bir Beatles şarkısıdır.
0: Şarkısıdır. Dinletiyoruz sevgili dinleyiciler.

yerlerine nasıl kara bulutlar çöktüğünü, dünyanın farklı bir yer olduğunu, sadece müzikten ibaret olmadığını ve bütün dünya yerine keşiflerini anlatan bir film. Tabii ki filmde olmazsa olmaz Beatles şarkısıydı. Across the Universe'ı dinleyip devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da, benimle onu da Türkçe'ye çevirerek söyledik. Ve son iki örnekteyiz sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Beatles ve sinema ilişkisindeki Beatles müzik örneklerini seçmiş Özkan bize. Love Actually, aşk her yerde, dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun, aynı kapıya çıkacaktır, aşktan kaçamazsınız. İşte günümüz Londra'sında Noel'den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan Aşk Her Yerde adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım, filmin nihai amacının bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün. Belki de Aşk Her Yerde'nin başrolünde aslında aşk var diye bir tanım yapmış Özkan. Detayları ve müziği senden alalım. Çünkü süre çok hızlı aktı.
1: Şimdi filmin teması zaten aşk ama Beatles bir yan unsur olarak tabii ki o duyguları çok ifade eden bir grup olduğu için All You Need Is Love adlı şarkısını kullandılar. Filmin Beatles'la bir ilgisi yoktu ama duyguların Beatles'la çok yakından ilgisi var.
0: Hemen dinletelim o zaman.

0: Geldik sevgili dinleyiciler son çalışmaya. Yellow Submarine, Sarı Denizaltı, İngiliz Beatles müzik topluluğunun şöhretlerinin zirvesinde oldukları bir zaman yaptıkları bu çizgi film klasiğine aslında grubun fazla bir katkısı yoktur. Gerçek görüntülerin yer aldığı birkaç kısa sekans dışında sadece müzikleriyle filme katkıları olmuştur. Mevcut çalışmalarının yanı sıra sadece bu film için besteledikleri 5 yeni şarkı da filmde yer almaktadır diye Özkan notlarını çıkarmış. Detayları bize aktarsın, yayına verelim ve veda edelim.
1: Şöyle A Hard Day's Night ile başlamıştık. Yellow Submarine ile bitiriyoruz. Yine bir Beatles elemanların olduğu ama çizgi film şeklinde bir sürrealist de bir şeydir. Bir filmdir.
0: Gerçeküstü diye çevirebiliriz. Evet.
1: Dolayısıyla çok da ilgi çekmiştir ama asıl filmde kullanılan bütün dinlediğimiz şarkıları başka kişiler söylemişti dikkat ederseniz. Bu şarkıyı Beatles elemanlarının kendisi başta da çaldığımız A Hard Day's Night'ta da olduğu gibi ilk önce Beatles'ı dinlettik. Programın sonunda yine Beatles'ı dinleterek bitirelim.
0: Veda ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel küresel konular ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin ise CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, "Yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor," dedi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi Sarnıcı sabah saatlerinde tahliye etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar liraya aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Soykırımcı İsrail katliamda sınır tanımıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastaneleri ve sivilleri yerleşim yerlerine hedef alıyor. Sur kentinde bir hastane yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımız turnuva için ABD'ye gitti. Yola çıkmadan önce 26 kişilik nihai kadro açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar TRT ekranlarından yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: ...1848 yılında Londra'daki British Museum özel bir koleksiyondan orijinal el yazması bir anı defteri satın alır. Bu defter o tarihten 250 yıl önce yaşamış org ustası Thomas Dalham'ın günlüğüdür. Gezginlerle buluştuğumuz bu programda bir org ustasının ne işi var demeyin. Thomas Dalham, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in verdiği çok özel bir görevle Osmanlı İmparatorluğu'na maceralarla dolu bir seyahat yapmıştır. Ve bu günlük işte o seyahatin anılarını içermektedir. Yıl 1599. Dünya yeni bir yüzyıla geçmeye hazırlanırken Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yalnızca savaşlar olmuyor. Batılı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'yla ticari ilişkilerini de güçlendirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Tabii İngiltere de Osmanlılarla ticari ve diplomatik ilişkilerini güçlendirme arzusunda. Sultan 3. Murat'la imzalanan 5 yıllık anlaşma onun ölümüyle geçerliliğini yitirdiği için Kraliçe Elizabeth yeni girişimlerde bulunmayı düşünüyor. Ticari imtiyazlar elde etmek için Avrupalıların Osmanlı sultanlarına değerli hediyeler göndermeleri bir adet haline gelmiş. Kraliçe de bu yüzden 1595 senesinde Osmanlı tahtına çıkan 3. Mehmet'in ilgisini kazanmak ve ticari yaşama hakim olmak için ona sıra dışı bir hediye göndermeye karar veriyor. Bir saat olacak bu. Ama sıradan bir saat değil. Zamanı ve müziği bir araya getiren mekanik bir mucize. Bu hediyeyi hazırlama görevi de Lancashire doğumlu ork ustası Thomas Dalham'a veriliyor. İngiltere'nin en ünlü ork imalatçısı olarak bilinen Thomas Dalham, kendisine 1597 yılında verilen siparişi 1,5 yılda tamamlar ve kraliçeye takdim eder. Boyu 5 metreye yakın, eni 180 santimetre olan eseri, altın varaklı, değerli taşlarla bezeli, göz kamaştırıcı, saatli bir orktur. Dalham, kraliçe ve yanındaki heyete, cihazda saatin, ayın ve güneşin günlük konumunu gösteren 9 hareket şeklini gösterir. Şakıyan kuşlar, borazan çalan heykelcikler, dönen gezegenler gibi sayısız figür ve ayrıntı hayranlık vericidir. Ayrıca alet, klavyesi sayesinde geleneksel biçimde çalındığı gibi kendiliğinden de müzik çalabilmektedir. Kraliçe ve

Yanındakiler bu olağanüstü hediyenin Osmanlı Sultanı'nı fazlasıyla memnun edeceğinden emin olurlar. Bu hediye hakkında dönemin İngiliz devlet evrakı arasında yer alan 31 Ocak 1599 tarihli bir mektupta şu cümleler yazılıdır. İşte size Büyük Türk'e giden, kuşku yok ki üzerinde çok konuşulacak, başka uluslar, özellikle Almanlar arasında ileri geri konuşmalara yol açacak, onları son derece kıskandıracak muazzam bir armağan. Thomas Dalan görevini başarıyla tamamladığı için hoşnuttur. Ama çok geçmeden asıl görevinin bundan sonra başladığını öğrenir. Çünkü kraliçe, hediyenin İstanbul'a götürülmesi ve sultana teslim edilmesi için Dalan'ın da elçilik heyetinde bulunmasını gerekli görmüştür. Shakespeare'in de yaşadığı ve hatta Globe Tiyatrosu'nun inşa edildiği 1599 yılının Şubat ayında doğuya doğru yola çıkmak üzere gemiye biner Thomas Dalan. Bu yolculuk sadece bir görev değil, hayatının en sıra dışı macerası olacaktır. Doğu ticareti için kiralanmış 300 tonluk gemi, Manş Denizi'ni geçip güneye inerek Portekiz, İspanya sahilleri, Cebeli Tarık ve Cezayir'den geçer. Yolda fırtınalar atlatırlar. Sicilya yakınlarında Etna Yanardağı'nın yavlarına tanık olurlar. Korsanlarla savaşırlar. Şam ticareti için mecburen İskenderun'a da uğrar gemi. Aylardır süren deniz yolculuğunda rüyamda bile göremeyeceğim olaylarla karşılaştım. İşte bu da onlardan biri. Beyaz bir güvercin, tüccar olduğunu öğrendiğim bir adamın evine uçtu. Adam onu, "Hoş geldin dürüst Tom," diye karşıladı. Bu güvercin, kanadının altında mektup taşıyan bir posta güverciniymiş ve Halep'ten ta İskenderun'a kadar 4 saatte uçmuş. Bakalım daha neler göreceğim. Dalan, günlüğüne Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi yolculuğunun çok keyifli geçtiğini yazar. Truva harabeleri ve büyük surlardan gelen yankılardan da söz eder. Karaya çıktığında harabeleri gezerken bulduğu bir mermer sütun parçasını hatıra olarak yanına alır. Gelibolu'da bir İtalyan konsolosunun evinde mola verirler ve sıcak bir şekilde karşılanırlar. Yolculuğa devam etmek üzere uygun rüzgarı bekledikleri için burada tahminlerinden daha fazla kalırlar. Dalan bundan hiç şikayetçi olmaz. Çanakkale'yi sevmiştir. Ama İstanbul'daki İngiltere elçisi, kraliçenin armağanını sultana vermek için sabırsızlıkla onları bekliyordur. 15 Ağustos Çarşamba günü İngiliz ticaret gemisi nihayet İstanbul'a ulaşır. Birçok seyyahın ilk görüşte hayran olduğu şehrin görüntüsü Dalan'ı nedense pek etkilemez. Belki de manzaraya dikkat edemeyecek kadar meşgul ve yorgundur. Gemi Yedikule açıklarında demir atar ve burada sultanın görüş menziline girmeden önce baştan sona boyanır. Ertesi gün kraliçenin hediyesinin bulunduğu sandıklar Pera'da bulunan İngiliz elçiliği binasına taşınır. Binada orgu kurmaya uygun yeterince yüksek bir oda bulunmadığı için elçiliğin avlusuna çabucak yeni bir oda inşa ettirilir. Sandıklar açılmaya başladığında kötü bir sürprizle karşılaştık. Geminin ambarındaki aşırı sıcaklık yüzünden tutkallar erimiş, orgun parçaları birbirinden ayrılmış. Sallantı yüzünden de bazı borular ezilmiş ve kırılmış. Elçi bu manzarayı görünce büyük bir dehşet ve umutsuzluğa kapıldı. Benim tamir edemeyeceğimi düşünüyor herhalde. Dalan çalışmaya koyulur.
O çalışırken kraliçenin

0: 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'a hediye olarak gönderdiği muhteşem araba teslim edilir. Bu da önemli bir hediyedir. Çünkü Safiye Sultan'ın sarayda çok fazla güce sahip olduğu, hatta belki oğlundan bile üstün olduğu söylenmektedir. Dalam, orgu 10 gün içerisinde tamir eder. Büyük gün gelmiştir. Kraliçe Elizabeth'in armağanı, Avrupalıların Grand Signor olarak hitap ettikleri Osmanlı Sultanı'nın huzuruna çıkacaktır.
1: Elçimiz gece beni yanına çağırdı. Yarın padişah Topkapı'ya gelecekmiş ve hediyesini görecekmiş. Eğer beni huzuruna çağırırsa kesinlikle sırtımı ona dönmemeliymişim. Bu ölümcül bir hata olurmuş. Yüzüm dönük olarak selam vermeli ve yüzüm dönük olarak geri geri huzurundan çıkmalıymışım.
0: Ork Topkapı Sarayı'na taşınır. Thomas Dalam'ın heyecanı doruktadır. Sanki ülkesinin geleceği onun başarısına bağlıdır. Ork ustasının da içinde olduğu elçilik heyeti, Topkapı Sarayı'na çok iyi korunan büyük bir kapıdan girer. Her iki tarafı da eşit aralıklarla dikilmiş uzun servi ağaçlarıyla çevrili, ötesinde her türlü meyve ağacının bulunduğu enfes bahçelerin arasından geçerler. İkinci bir demir kapıya geldiklerinde tercüman içeridekilere seslenip kapıyı açtırır.
1: Bahçeler geride kaldı. Burada mermer avlularıyla çok görkemli binalar var. Her birinin önünde de farklı meyve ağaçları ve üzümler. Bizim girdiğimiz bina bir konuttan çok kiliseye benziyor. Pirinç kaideli iki sıra mermer sütun var. Merdivenlerin her basamağı zengin ipek halılarla kaplı. Ne tuhaf! Binanın içinde daha küçük, eve benzer bir yapı var. Oymaları, verniği ve renkleri daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Aman Tanrım! Sultan tahta geçtiğinde burada 19 kardeşini boğdurmuş. Meğer burası imparatorun kardeşlerini boğdurması için inşa edilmiş bir yermiş.
0: Dalam, orgun hazırlıklarını bitirdiğinde salondan çıkması söylenir. Sultan hediyeyi görmek için oraya gelmektedir ve Dalam'ın içeride bulunması doğru değildir. Bir kapıdan o çıkar, başka bir kapıdan padişah ve yaklaşık 400 kişilik saray erkanı içeri girer. Saat 22'yi vurunca orgun üstünde duran heykelcikler gümüş trompetlerini çalmaya başlar. Ardından 4 bölümden oluşan bir müzik duyulur. Orgun üzerindeki çalılar sallanıp kuşlar şarkı söyler. Ve 3. Mehmet gülümser. Gördüklerinden çok memnun kalmış olmalı ki kapı ağasına orgun bir daha çalıp çalamayacağını sorar. Org bir kez çalacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak arzu edilirse bir mekanik düğme sayesinde saat vurmaya başladığı zaman org da devreye girecektir. Kapı ağası orgu bir saat sonra başarıyla harekete geçirir. Bu sefer tuşların kendi kendine oynadığını gören padişah bunun nedenini sorar. Kapı ağası, orgu aynı zamanda bir insanın da çalabileceğini söyler. Bunun üzerine padişah, çalabilecek biri olup olmadığını sorar. Böylece Dalam kendini salonda bulur.
1: İçerideki görüntü gerçekten muazzam. Sultan Mehmet muhteşem bir taht üzerinde oturuyor. Yanında güzel kılıcı, yayı ve ok kılıfı var. Baş parmağındaki elmas yüzük göz kamaştırıyor. Sultanın arkasında rengarenk giysiler içinde saray mahiyeti duruyor. Kapı ağası öne çıkıp org çalmamı işaret etti ama nasıl yaparım? Orgu çalabilmek için sultana sırtımı dönmek zorunda kalacağım. Bu saygısızlığın cezası ölüm. Hayır hayır, mümkün değil.
0: Kapı ağası beklemesini söyleyerek padişahla konuşur. Sonra gülümseyerek Dalam'ın yanına gelir ve onu ileriye doğru iter.
1: Sultan

0: Ana'nın yanına gelince dizlerime kadar eğilip selam verdim. Sonra korku içinde sırtımı kendisine dönerek orgu çalmaya başladım. Yaptıklarımı göremediği için olsa gerek birden ayağa kalktı ve bana sertçe çarptı. O anda kılıcını çekip kafamı keseceğini zannettim. Kalbim beynimde atıyordu sanki.
1: Dalım bir sonraki saat vurana dek çalabildiği kadar çalar. Sonra tuşları kapatır ve tekrar eğilerek ayrılmaya hazırlanır. Dinleyicilerin hepsi memnun görünmektedir. Padişah arkasına bir altın kesesi uzatır. Kapı ağası keseyi alıp Dalam'a verir. Eğilerek tekrar padişahı selamlayan Dalam, salondan çıkmak için geri geri yürür. Onun bu hali izleyenlerin hoşuna gitmiş olacak ki herkes güler.

0: Kendisine sunulan hediyeyi çok beğenen 3. Mehmet, Dalam'ı Topkapı Sarayı'na birkaç kez daha davet eder. Hatta kendisinden sarayda kalması istenir. Ancak o İngiltere'ye dönmek arzusundadır. Eşinin ve çocuklarının kendisini beklediği yalanını söyler. Saraya davet edildiği günlerden birinde, Topkapı Sarayı'nın daha önce hiçbir yabancıya açılmayan en saklı köşelerini gezme imkanı bulur. Sultanın özel odalarını, altınların, gümüşlerin ve devlet eşyalarının konulduğu odaları görür. Saray içinde dolaşırken rehberi ona duvardaki bir parmaklığı gösterir ve gidip bakmasını işaret eder.
1: Çekinerek demir parmaklığa yaklaştım. Avluda top oynayan erkek çocuklar vardı. Ama dur bakayım, neden saçları bu kadar uzun? Aha, vay canına, bunların hepsi kadın. Kulaklarında, boyunlarında çeşit çeşit mücevher. Renkli saten bluzlar, neredeyse bacaklarının görüneceği kadar ince kumaştan yapılmış pantolonlarıyla ne kadar da güzeller.
0: Dalam büyülenmiş bir halde bu manzaraya o kadar uzun süre bakar ki rehber öfkelenerek onu çağırır. Biri onları görecek olursa hayatları tehlikede demektir. Bu konuda hiç kimseye bir şey söylememesi için sıkı sıkıya uyarılır. Osmanlı Sarayı'ndaki görevini başarıyla tamamlayan Thomas Dalam, ilk fırsatta Kara Mürsel isimli bir Türk gemisiyle İstanbul'dan ayrılır ve inanılmaz hikayelerle ülkesine döner. Arkasında bıraktığı teknoloji harikası hediyenin ömrü ise maalesef fazla uzun olmaz. 3. Mehmet'in çok beğendiği bu muhteşem enstrümanı oğlu Ahmet pek sevmez. Çünkü ona göre üzerindeki figürler tanrısal olanı taklit etmektedir. Babasının ölümünden sonra tahta çıkınca yaptığı ilk işlerden biri orgu kendi elleriyle parçalamak olur.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: 1 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Bilimsel gelişmeler ışığında her hafta başka bir sağlık konusunu masaya yatırdığımız programımız işte başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi teknisyen arkadaşımız Engin Önal ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Bugün mikrofonlarımızda lipödem farkındalığı var. Yanlış bilinen doğruları, tanı kriterlerini ve yaşam kalitesini arttıracak ipuçlarıyla karşınızdayız. Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy TRT stüdyolarında. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde lipödemiyi masaya yatırıyoruz. Bacaklarımda neden ağrı var? Neden ne yaparsam yapayım bacaklarım incelmiyor diyenlerin sesi olacağız. Geçtiğimiz haftalarda konuk olmuştu. Konuk doktorumuz bu hafta sağ olsun tekrar bizlerle beraber, kendisini hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman bu hafta da bizlerle. Tekrar hoş geldiniz Sayın Borman TRT stüdyolarına.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Ama programımızın formatında her hafta olduğu gibi bilimsel gelişmeler var değil mi hocam? Bununla başlıyoruz ve hemen soruyoruz size, son bilimsel gelişmeler nelerdir?
1: Şimdi kuru göz hastalığı son zamanlarda artışa geçti. Kuru göz hastalığı da bu ekran maruziyetini fazla olduğu için. Bu arada mesela bilgisayarlar daha fazla kuru göz yapıyor. Yani cep telefonları da kuru göz yapıyor da cep telefonlarını böyle çok yakınlaştırarak yaparsan, yani ekran maruziyetini büyütürsen, aynı zamanda mavi ışık yaptığı için ben birçok yazılımcı danışanım var. Leke ile ilgili gelen, güneş görmüyor ama bilgisayar karşısında olduğu için leke oluşumu olmuş hocam. Güneş bile görmüyoruz, leke oldu diyor. Nasıl oluyor? Bilgisayardan oluyor, o mavi ışıktan. Şimdi kuru göz hastalığı ile ilgili D vitamini düzeyini ölçmüşler. D vitamini düzeyi düşük olanlarda kuru göz hastalığı daha fazla. D vitamininin bağışıklık sistemiyle ilgili, inflamasyonla ilgili bir takım görevleri var. Muhtemelen onları yerine getiremediği için, gözdeki biyofilm bozulmasına yol açtığı için kuru göz hastalığı oluşuyor. En azından çok fazla şeye bakmayan, çünkü ekrana bakınca zaten muhtemelen sebebi odur, ama ona bakmadığı halde kuru gözü olanlarda bir D vitamininin ölçülmesi lazım. D vitamini ile ilgili son bir uyarımız da, D vitamininin toksisitesi, yani zehirlenmesi olmaz diye bir şey yok. Bazen yanlış şeyler de duyuyoruz. Yok, D vitamini istediğiniz kadar alabilirsiniz falan diye. Hiçbir şeye abartmaya gerek olmadığını tekrar bir daha ifade edelim. Bir diğeri rozasea. Şimdi rozalı hastalar bana da çok geliyorlar. Akneli hastalarda da aynısı. Rozalı hastalarda da

0: aynısı. Rozanın bir cilt hastalığı, atopik dermatitin bir cilt hastalığı, aknenin bir cilt hastalığı olduğu düşünülüyor. Ama değil. Hepsi sistemik de bir hastalık, bağırsaklardan da kaynaklı olabilir. Son zamanlarda zaten atopik dermatit dediğimiz egzemanın bile işte psikolojik mi, cilt hastalığı mı yoksa sistemik mi bir hastalığı olduğu ile ilgili bir de bir sürü tartışma var. Ama bu araştırma rozasyalı hastalarda bağırsak mikrobiyatısının bozulduğu gösterilmiş. Ben de genelde rozalı akneli kişiler geldiğinde diyorum ki gazın oluyor mu? Hocam ne alaka? İşte bağırsak alışkanlığında değişiklik var mı falan gibi soru sorduğumda ne alaka diyorlar. Diyorum ki çok yakından alaka. Ciltteki flora neyse bağırsaktaki floranın da paralel gittiği anlaşılmış. Bu hastalarda da rozanın bağırsak mikrobiyatı özellikle Helicobacter pylori ve SIBO dediğimiz hastalıkla ilişkili olduğu anlaşılmış. Biz şimdi aslında estetik veya dermatolojide de cilt hastalıklarını sistemik bir şekilde de tedavi etmedikten sonra ciltte istediğimiz kadar bir şey yapalım. Cildin kızarıyor. Tamam. Bir lazer yaptın. Cildin kızarıklığını geçirdin. Ben de zaten hastalarıma diyorum ki bak biz üstten çalışıyoruz ama senin içeriden çalışman lazım. Beslenmesini düzenliyoruz. Akne. Aknede de aynısı. Yani ben beslenme mutlaka veriyorum. Yani beslenme önerileri, diyetisyen desteği mutlaka veriyorum. Onlarla beraber çünkü yüzeyden bir şeyler yapılır ama içeriden bir şey yapmazsa bizim yaptıklarımız da boşa gider. Anlaşmayı sağlıyoruz. Siz benim dediğimizi uyacaksınız. Biz sizin dediğinizi gerçekleştireceğiz diye böyle bir anlaşmayla tedaviye başlıyoruz. Yani burada genel anlamda da bu araştırmada da gösteriyor ki cilt hastalıklarının çoğunun temelinde bir de sistemik bir durum olduğunu, özellikle bağırsak mikrobiyatasıyla ilişki olduğunu anlamış oluyoruz.
1: Hocam bu hafta lipödemi konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda lenfödemi konuşmuştuk. Yine lenflerle ilgili diye tahmin ediyorum bu hastalıkla. Bu hastalık ama biz uzmanına sormak istiyoruz. Sayın Borman'a dönüyorum hemen. Öncelikle dinleyicilerimiz için lipödem nedir? Kelime anlamı olarak bunu tanımlayabilir misiniz ve daha çok kimlerde görülür?
2: Lipödem halk arasında ağrılı yağ hastalığı olarak biliniyor. Bizim de tıp dilinde adipoz doku dediğimiz yağ dokunun orantısız, anormal bir şekilde farklı bölgelerde birikmesiyle karakterize ağrılı bir durum lipödem. Lipödem aynı sizin saçınızın kahverengi, gözünüzün kahverengi olması gibi aslında yağ dokunuzun bir varyasyonu. Yani lipödem aslında bir hastalık değil. Sizinle beraber doğuştan geliyor. Ama ne zaman hastalık halini alıyor? Kilo alınca hastalık halini alıyor. Ya da beraberinde vitamin yetmezlikleri olursa, varisler olursa, lenfödem gibi farklı durumlar olursa bunlar lipödemin belirtilerini aşikar hale getiriyor. Lipödem morarmalarla kendini gösteriyor. Yani hastalar bize diyor ki bacağımda benim morarmalar var. Nereye çarptım ben bunu bilmiyorum. Bu morarmalar o adipoz doku dediğimiz yağ dokunun daha fragil olmasından ve daha inflame olmasından ortaya çıkıyor. Ağrı da bu inflamasyonla ilişkili. Yani bir obez kişiye göre kilolu bir lipödem hastasının farkı bu yağ dokusunun özelliği, doğuştan gelen bir özellik bu. Ama bunun tabii ki tedavisi var. Oraya geçmedik daha. Morarmalarla kendini gösteriyor. Ağrı mutlaka oluyor bu hastalarda. Tabii ki bacağın tutulma yerine göre yürüme bozuklukları oluyor. Bunlar kiloyla ilerlediği için lipödem, çoğu hastalar kilolu. Kilo olunca dizinde ağrı oluyor, kireçlenme oluyor, belinde ağrı oluyor, kalçasında kireçlenme oluyor. Ama lipödemi toparlarsak eğer farklı tipleri var. Kalçada yağ dokunun biriktiği tip var. Üst bacakta, tüm bacakta ya da kollarda. Bu hastalarda mesela el bileğinde bir böyle tepe vadi görünümü vardır. Böyle bir yağ doku geçişi. Bir de üst kolun iç kısmında yağ doku böyle selülit gibi bir yağ doku olur. Hele yaş ilerleyince böyle sarkar o yağ doku. Hasta kol hareketlerinde bile zorluk çekiyor bu kol tutulumu olanlarda.
0: Sırtta oluyor mu hocam?
2: Sırtta olmaz. Yok, sırtta olmuyor. Düz tabanlık çok görüyoruz. Hem obezitenin verdiği etkiyle ağırlığın verdiği hem de bu yıpranmaların, kireçlenmelerin dizdeki dizilim bozukluğunun verdiği etkilerle dizde özellikle genuval valgum dediğimiz dışa doğru bir açılanma durumları oluyor. Yani bu hastalara mutlaka bütüncül değerlendirilmeleri gerekiyor. Sadece olay yağ doku değil, kas iskelet sistemi de burada çok önemli. Genetik geçiş çok önemli. Bu hastalarda yapılan genetik çalışmalar son yıllarda çok arttı ve ileride belki de genetik tedavilerle bu hastalığın ortadan kaldırılması mümkün olabilecek. Henüz tabii bunlar deneysel çalışmalar ama anne ya da teyze ya da teyze kızında görülüyor veya hala babaanne tarafında görülebiliyor. Biz eskiden anne babaya sorardık. Annen de baba da olmuyor zaten. Kadınlarda %100'e yakın görülüyor. Anne tarafında var mı? Annesinde olmayan hayır derdi. Ama ileri sorgularsanız ya teyzesinde ya halasında mutlaka bir genetik şey %90-95'e varan oranda artık biz hastalarımızda görmekteyiz. Ve bunlar bize bacaklarında ağrı şişlikle geliyor. Benim bacağımda selülit görünümü oluyor tabii ki ama o bildiğimiz genç kadınlardaki selülitten çok farklı bu. Böyle daha derin dalgalanmaların olduğu bir cilt yapısı oluyor. Ultrasonda tanı çok rahat konuyor. Ultrasonu probu tutuyorsunuz. Belli özellikleri var lenfödemin, lipödemin. Hasta obez mi, lipödem mi, lenfödem mi? Onu rahatlıkla ortaya koyabiliyorsunuz. Son yıllarda farkındalık çok arttı. Türkiye Lenfödem ve Lipödem Derneği'nin çalışmalarıyla biraz over diagnose dediğimiz aşırı bir yanlış tanı da var bu arada. Her işte kilolu, bacağı kalın olana da sen lipödemsin. Sosyal medyayı açın. Lipödem, ben lipödem diyetisyenim, ben lipödem terapistiyim, uzmanıyım. Böyle şeyler görüyoruz. O yüzden hani gerçek ve doğru bilgiye bu konuda tecrübeli hocaların veya bölümlerin kliniklere giderek hastaların alması çok önemli.
1: İbrahim Hocam, iş dönüyor dolaşıyor yine obeziteye geliyor değil mi?
0: Ben de hocam onu soracağım. Yani diyelim ki ailede var, annede var. Ben de kız çocuğuyum. Hiç kilo almadım. 50 yaşına kadar da geldim. Hiç olmayacak diye bir durum var mı? Yoksa kilosuz da gözüküyor mu?
2: Şimdi şöyle oluyor. Hormonlar ilişkili bir durum bu. Yani hormon değişiklikleri ergenlikte zaten ortaya çıkıyor. İlk belirtiler kalçaların genişlemesi. Sonra genç kadın gebe kalıyor. Kilo alıyor. Artı hormonal değişikliklerle o görüntü daha da abartılı bir hale geliyor. Bazen de menopozdan sonra ortaya çıkabiliyor. Ama burada şunu vurgulamak istiyorum. Lipödemli, adipoz yağ dokunuzla doğdunuz. Hani yapınız bu şekilde. Siz sağlıklı beslenirseniz vitamin eksiklikleri çok fazla. Yapılan biz de
0: hangi vitamin hocam?
2: D vitamini. D vitamini, magnezyum, B12, neden sonuç ilişkisi yok yalnız, burayı vurgulamak isterim. Yani her vitamin eksikliği lipödem ya da her lipödemde olacak değil. Koinsidental olarak eksiklik çok fazla görülüyor ve biz de bunun çalışmasını yaptık. Bu hastalarda ağrı atıyorum 2-3 hissedilmesi gerekirken 9-10 MAS ile vizüel analog skala ile ağrı şiddeti çok daha fazla oluyor. O yüzden bu hastalar eğer vitaminlerini, destekleyicilerini düzenli alıyorlarsa tabii ki doktorun önerdiği şekilde kendi başlarına asla değil. Kilo kontrolü var, egzersiz çok düzenli yapıyor. Bir de çorabını giyiyorsa kompresyon inflamasyonu çok azaltıyor.
0: İnflamasyon dediğimiz yangı.
2: Yangı. Yangıyı çok azaltıyor. Bunları yapıyor. Düzenli egzersiz yapıyor. Haftada 2 pilatese, yogaya gidiyor. Semptom ortaya çıkmayacaktır büyük olasılıkla. Ama bunu söyleyebiliriz. Ama hastalar maalesef bize geliyor ve zannediyor ki, şunu vurgulamak istiyorum. Hekimlerin, bu konuda uzman hekimlerin sihirli değneği var. Ben aynı şekilde yememe içmeme devam edeyim. Aynı şekilde hareketsiz kalayım. Egzersizimi yapmayayım ama işte gideyim doktora bir ilaç versin ya da bir cihaza gireyim de incecik olayım, ağrılarım geçsin. Böyle bir dünya yok. Önce bu eğitimi vermek lazım. Hastaya bilinci bu kazandırmak lazım. Ama hem hasta yapacaklarını yapıp hem de tedaviyi birazdan konuşacağız. Bu konuda uzman kişiler tedaviyi verdiğinde, FTR hekimleri, o zaman sonuç mükemmel oluyor. Yeniden doğmuş gibi oldum hocam. Eşler geliyor bize, hocam ben yeni hanım almış gibi oldum diyor bana. Yani o derece hem gözle görülür hem hastanın yaşam kalitesinin arttığı, mutluluk hormonları da çok artıyor egzersiz düzenli yaptığı için. Çok bambaşka insanlar oluyorlar ama bu işte azim ve sabır gerekiyor. Yani hiçbir zaman dünyada, ben Lipödem Derneği'nin de dünya kurucu üyesiyim. Uluslararası Lipödem Birliği'nin kurucu üyesiyim ve o rehberleri biz yazıyoruz. Ama dünyada da böyle bir şey yok. Bir bir yöntem verelim de hasta her şeyini yapmaya devam etsin ama iyi olsun. Böyle bir şey yok. Emek harcamadan iyilik olmuyor. Bunu önce vurgulamak gerekiyor.
0: Yani o şeyler şu yanlışta da yapılıyor. Obezitede Funda Hanım'ın söylediği, biz yine obeziteye geliyor. Obezitede aynı yanlışı yapıyorlar. Ben de gözlemliyorum. İşte bölgesel incelme cihazları falan var. Onlara girerek işte ben paramı veriyorum, cihazdayım veya ben paramı veriyorum, ilaç aldım, yeni zayıflama ilacı aldım, zayıflayayım. Dur diyorum. Yani bir kere orijinde sen varsın. Senin olmadığın bir şey, yani parasını veriyorum, zayıflıyorum gibi, ilaç da olsa, cihaz da olsa, doktor da olsa, diyetisyen de olsa fark etmez. Orijinde sen varsın. Senin isteklerine göre gerçekleşecek. Cihazlar ona göre fayda edecek. İlaçlar ona göre fayda edecek. Şu andaki yeni zayıflama ilaçları tamam. Bir çaba sarf etmeden de zayıflatıyor gibi gözüküyor, değil mi? Ama gıda endüstrisini bile değiştirdi bu yeni zayıflama ilaçları. Yani mesela protein içeriği daha farklı. Çünkü karbonhidrat ve yağ içeriği çok yüksek gıdalar üretiyorlardı. Yani markete gidin, karbonhidrat doludur, yağ doludur, tuz doludur o paketli gıdalar. Şimdi onlar geçenlerde de, hatta bir iki ay önce, büyük gıda endüstrisi toplantı yapıyor. Diyorlar ki bak, yeni zayıflama ilaçları, bizim satışlarımız düştü. Çünkü iştahsızlık da yaptığı için, iştah nedir? En çok karbonhidrat tükettirir insana. Karbonhidratı biraz azaltmamız lazım gibi bir görüşle yapıyorlar. O yüzden onlarla ilgili de gıda endüstrisini de değiştiriyor. Yani yakında, birkaç yıl sonra, birkaç yıl sonraya da gerek kalmaz, zayıflama ilacı kullananlara yönelik besinler diye bir şey ortaya çıkıyor. Ama burada herkes egzersiz unutuyor. Lipo'dan da dahil olmak üzere, orada da dahil olmak üzere. De,
2: Obezitede de aynı şey
0: hasta veya
2: tabii.
0: danışan da diyor ki, ben egzersiz yapacaksam niye sana geleyim? Ben de diyorum ki dur gelme, git egzersizini yapacaksan ben sana egzersiz programı vereyim. Git ne istiyorsan yap. Ama burası bir motivasyon diyorum. Sonuçta motivasyon destek aracılarla sağlanır. Ama tamam, egzersiz yap, kilonu da ver, bana da uğrama. Allah'a şükür daha iyi. İşe gidersin, fıstık gibi de verirsin. Hakikaten de düzenli olursa, bir hastalığın yoksa zaten, lipödem gibi veya başka bir hastalığın yoksa, gayet de güzel kilo verirsin. Diyabetten de kurtulursun. Yani diyabeti olan, diyabet remisyonu diye bir şey bu programda defalarca konuştuk. İlaçları da bırakırsın. Ama bu her zaman destekleyici tedavilerle olacak bir şey. Ne lipödemde, ne nefödemde veya obezitede orijinde doktor veya cihazlar falan yok. Orijinde siz varsınız diye ben söylüyorum hocam.
2: Çok doğru hocam. Yaşam tarzını değiştirmek zorunda. Einstein bile demiş. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz. Yaşam tarzı değişecek. Bana çok hasta geliyor öyle. Vermiş 30 kilo vermiş. İşte diyete gitmiş, spora gitmiş. Bırakınca diyetle sporu tekrar 40 kilo almış. Yani burada yaşam tarzı değişmediği sürece bu iniş ve çıkışlar, bu depresif durumlar, bu işte mutsuzluklar, hareket zorlukları hepsi devam edecek. O yüzden yaşam tarzının değişmesi dediğiniz gibi motivasyonu işte böyle kliniklerde gelip motive olmaları gerekiyor hastaların ve tabii teknoloji de çok önemli hocam. Yani şimdi özel yerler bu konuda bir adım önde. Çünkü herkes o cihazları alamıyor. Yani dünyada da çok teknolojik ilerlemeler var. Her hastalıkla ilgili lipödemde de öyle, lenfödemde de öyle. Önemli olan bu teknolojilerle birlikte hasta eğitimi ve iyi bir tedavi planını yapıp hastanın uyumunu buna sağlamak oluyor.
1: Hocam biraz açalım konuyu. O cihazların içinde ne yapılıyor, nasıl tedavi ediliyor? Alt gövde değil mi? Burası üst gövdeyi görüyoruz. Peki aşağıda neler oluyor?
2: Şimdi şöyle lipödemde anlatmıştım size yağ doku inflame ve fragil bir yağ doku var burada. Tabii ki hasta kilo kontrolünü sağlayacak, sağlıklı beslenecek onları yaptı ve yaparken ya da yaptığı zaman bize geldi diyelim. Bu esnada bizim uyguladığımız teknolojik cihazlar inflamasyonu azaltıyor. Lokal yani bölgesel dolaşımı arttırıyor. Hücrelerin içerisinde gözle görülmeyen hani sıvı birikimleri var onları yok ediyor. Ve tabii ki o pürüzlü görünüm var ya hani lipödemin özelliği selülitin 3-5 tık ötesi bir görünüm onu azaltıyor. Bu cihazlarla beraber kompresyon da eklediğimizde şimdi farklı cihazların farklı özellikleri var. kompresyon zaten direkt inflamasyonu azaltıyor. Ve idame dönemde de biz mutlaka bu hastalara çorap öneriyoruz. Beraberinde varisi varsa farklı çorap, beraberinde lenfödemi varsa farklı çorap, işte hastanın giyme problemi varsa farklı çorap, iki parça, üç parça neyse, ama kompresif tedavi dediğimiz o bası giysilerine de uyumunun olması gerekiyor. Hastalar bize şöyle soruyorlar: hayat boyu mu kullanacağım ben bu bası giysileri? Hayat boyu kötü bir laf bence, hani uç bir kelime. Ben şöyle diyorum hastalara: tabii ki sıcaklarda giymeyebilirsin. Lenfödem gibi o kadar zorunlu değil lipödem de. Ama giymediği zaman biz o eğitimi veriyoruz. Gece bandaj yapıyor hasta. Sabah yine ağrısız ve şekilli bir bacakla uyanıyor. İşte tüm bunlar o aktif dönemdeki eğitime bağlı. Biz balık tutmayı öğretiyoruz hastalara. Yani hayat boyu kendi kendilerini nasıl yönetecekler, lipödemi nasıl yönetecekler, bunları temelde öğretmek çok önemli.
0: Yağları yakıcı cihaz var mı hocam?
2: Yağları yakıcı cihaz yok ama yağların yakılmasını kolaylaştıran cihaz var diyelim. Şok dalga tedaviler var, derin osilasyonlar var, kriyo T-şoklar var, vakümetler var. Yani çok fazla cihaz var bu konuda. Hepsinin de hani bilimsel çalışmaları olan şeyler, bazıları ön çalışma, bazıları yüksek sayıda kişiyle yapılmış çalışmalar. Ama bunların hiçbiri tek başına etkili değil. Önemli olan burada hastanın özelliklerine göre, hastanın yaşam tarzına, hastanın mevcut diğer hastalıkları çok önemli. Pıhtı riski olan hasta gelebiliyor, kanama riski olan hasta gelebiliyor. Yani lipödemde standart bir tedavi yok. Genel yaklaşımı ben anlatıyorum ama her hastaya göre biz bireysel tedavi planı oluşturuyoruz. Çünkü A hastasına iyi gelen bir tedavi B hastasına iyi gelmiyor, tolere edemiyor hasta. Soğuktan rahatsız olan hasta var, aşırı sıcaktan rahatsız olan hasta var. Yani fizik tedavi modaliteleri çok yaygın kullanılıyor son yıllarda. Eskiden mesela hani sıcak iyi gelmez derlerdi lenfödem için. Şimdi artık sıcağın da inflamasyonu azaltıcı etkisinden dolayı iyi geldiğini gösteren çalışmalar var. Yani bilgiler değişiyor, teknoloji değişiyor ama bunu bireysel özellikleri dikkate alarak planlamak önemli.
0: Şimdi lipödem eğer obezite olunca oluşuyor daha çok.
2: Kilo
0: Obeziteyle
2: alımıyla
0: kilo alımıyla oluşuyor.
2: ilerliyor.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Kilo verdik, lipödem geçiyor mu?
2: Kilo
0: Çünkü şöyle de
2: verdiniz.
0: düşünülebilir. Yeni
2: Şöyle.
0: zayıflama ilacı aldım. Kilomu verdim, lipödem de geçer diye bir
2: Geçmez.
0: şey yok mu?
2: Lipödem geçmez. Şöyle, lipödem sizin de doğuştan gelen bir şey. Ama lipödemin oluşturduğu ağrı, ağırlık hissi, özellikle de bu tedavilerden sonra, yani kilo vermek değil, işte bu bahsettiğim teknolojik cihazlara girecekler, bası giysilerini, kompresif tedaviler
0: Hiç onları
2: uygulanacak.
0: yapmadan hocam, hiç onları
2: Hiç
0: yapmadan.
2: onları
0: Ben
2: yapma, bir kilo
0: obezite
2: var.
0: kilo verdim, kilo
2: Olmaz.
0: almıştım, lipödem oldu, kilo verdim, lipödemim geçer diye bir şey
2: Geçmez.
0: yok mu?
2: Geçmez çünkü o dediğim gibi doğuştan gelen yağ
0: Hayır,
2: dokunun
0: en azından
2: özel
0: o andaki yani lipödem.
2: semptomlar azalır. Yani ağrı, ağırlık hissi, semptomlar azalır. Hasta kilo verdiği için yürümesi kolaylaşır. Kilonun yarattığı kas iskelet problemleri azalır ama yağ doku orada kalır. İşte bizim bu cerrahi olmayan yöntemlerde biz bu ağrıyı ve o küçülmeyi de sağlıyoruz. Ama yağ doku yok edemeyiz. Liposuction yaptıracak. Geliyor bize, kim yaptıracak? Onun da bazı endikasyonları var. Yani mutlaka önce konservatifi, yani cerrahi olmayan yöntemi deneyecek. Ama genç kızlar diyor ki ben incecik bacak istiyorum diyor. Şimdi radyoda gösteremiyorum ama diyelim ki yağ doku şöyle yuvarlak bir halka. Biz bunu küçücük bir halka yapıyoruz. Ama bu yağ dokuyu ortadan kaldıramıyoruz. Bunu kaldıracak şey liposuction. Yani benim eşim de plastik cerrah. Onların hani işini ellerinden almak anlamında söylemiyorum ama hepsinin endikasyonları var. Yani liposuction, lipödem son rehberinde ana tedavi değildir liposuction. Zayıflamanın tedavisi değildir. Hasta önce zayıflayacak, cerrahi olmayan yöntemleri deneyecek ama sonrasında aynaya baktığında rahatsız eden şekil bozukluğu ya da bazen çok dirençli ağrılar oluyor hocam. Yani siz o bütün cihazları uyguladığınızda bile o lipödemin olduğu bölgedeki ağrı çok dirençli oluyor. O zaman zaten biz hepsini gönderiyoruz. Diyoruz ki sen artık liposuction'a gideceksin. Çünkü o yağ ortadan kaldırılmazsa senin ağrın geçmiyor. Bunları denedik, bunlar geçirmedi diyoruz. Yani o yüzden lipödemin tedavisinde tabii ki liposuction'ın da yeri var. ama belli bir algoritma içerisinde uygulanması gerekiyor. Hasta zayıftır, egzersiz düzenli yapıyordur, şekil bozukluğu vardır. Direkt gitsin liposakşına, hiçbir sıkıntı yok. Ama hasta obez, hiç hareket etmiyor, egzersiz yapmıyor. Zaten bunlar da ameliyatsa bile alamıyorlar hastaları. Çünkü hayati kardiyovasküler risklerden dolayı anestezi bile alamıyor bu hastalar. Hem yaş ileri oluyor, hem morbid obezler oluyor veya obezler oluyor veya diyabeti oluyor, tansiyonu oluyor gibi. Yani ana tedavi burada sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, kilo kontrolü ve kompresif tedavilerdir. Üç tane tedavisi var lipödemi.

0: Bacaklara da yüklenmemek gerekiyor değil mi hocam spor yaparken? Ve verse bile bir kadın diyelim ideal kilosunun altına düştü, yine o ağrılar oluyor mu Sayın Borman?
1: Evet, şimdi şöyle çok ağır egzersiz önermiyoruz biz Lipödem'de. Yani hani profesyonel egzersizler diyeyim önermiyoruz. Ama zaten hepimizin yaptığı pilates çok faydalı. Yoga çok faydalı. Yürüyüş mutlaka yapılması gereken bir durum. Ama özellikle alt ekstremiteye direnç verdiğimiz işte bu fitness salonlarında atıyorum 30 kilo 20 kilo dirençle yapılan egzersizleri önermiyoruz biz. Ama normal herkesin hani rahatlıkla yapabildiği egzersizleri yapacaklar. Egzersiz olmazsa olmazdır. Kaslar mutlaka güçlenmesi gerekiyor. Aşırı olmadığı sürece her egzersizi yapabilir. Yüzme özellikle çok faydalı. Yazın zaten bu hastalar çok mutlu olurlar. Çünkü yüzmeyle hem denizin içerisinde veya havuzda bile olsa o basınç etkisi kompresif tedavi gibidir. Biz yazın ben hastalarıma basın giysisi giymesen de olur diyorum deniz kenarında. Hiç giyme, hiç sıkıntı yok. Ama günde işte yarım saat sabah, yarım saat akşam yüz, denizin içerisinde yürü. O da kompresif etki. Çok zaten rahatsız olursa eğitimi vermiş oluyoruz. Gece bandajını yapıveriyor hasta kendi kendine. Sabah yine ağrısız bir şekilde uyanıyor. Ama ağrıların tek nedeni lipödem olmayabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ağrılar, magnezyum eksikliği, vitamin eksikliği, kas iskelet sistem problemleri, ağrı psikolojik bile depresyondakilerin ağrısı daha fazladır. Yani lipödem ağrılı bir hastalık çok doğru ama egzersizini yaptı, kilosunu verdi, kompresif tedavilerini yaptı ama halen ağrısı varsa o zaman mutlaka başka şeyleri araştırmak gerekiyor.
0: Sayın Borman, siz Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanısınız. Hemen sizi bulmuşken soralım. Türkiye'de lipödem konusunda farkındalık yeterli mi sizce ve derneğiniz ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?
1: Farkındalık yeterli, hatta çok farkındalık overdose'da, yani aşırı bir farkındalık var şu anda. Her yerde sosyal medyada lipödemi görebilirsiniz. Herkes lipödemle uğraşıyor, hekim olmayanlar uğraşıyor. İşte ben lipödem terapistiyim, diyetisyeniyim, lipödem uzmanıyım, böyle bir şeyler var sosyal medyada. Lütfen güvenilir kaynaklardan bilgileri almalarını ben öneriyorum. Şimdi biz Türkiye Lenfödem ve Lipödem Derneği 2014 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana bize lipödemli hastalar gelirdi. Lenfödem diye yollarlardı. Bu lenfödem değil lipödem diye biz bunları anlatmaya çalışırdık. Kalp damarcı meslektaşlarımızın, cerrah meslektaşlarımızın, pek çok meslektaşımızın kongresine gittik. Ama asıl kendi kongrelerimizde fizik tedavi hekimlerinin, örneğin ben size söyleyeyim, %90'dan fazlası bu işi biliyordur. Ayıcı tanıyı biliyordur ama herkesin merkezinde bu tedavi olanakları olmayabilir. Lenfödem, lipödem için söylüyorum. Ama çok büyük bir farkındalık var artık hekimler arasında da, özellikle fizik tedavi hekimleri arasında da. Bir de biz dernek olarak yılda iki sefer, 11 yıldır iki sefer toplantı yapıyoruz hastalara yönelik. Birisi 6 Mart Dünya Lenfödem Günü'nde, diğeri de Haziran ayında. Lipödem ayıdır Haziran ayı. Ücretsiz toplantılar, eğitim programları, söyleşiler, hastalara hediyeler veriyoruz. Nitekim bu yılda yine 6 Haziran'da, buradan anons etmiş olayım, 6 Haziran 2026 saat 10.30'da Crown Plaza Ankara Otel'de Lipödem, Ulusal Lipödem Kongremizin içerisinde ücretsiz ve sürprizlerle dolu bir hasta toplantımız olacak. Derneğimizi takip ederlerse nereye başvuracaklarını görebilirler. Oraya bütün lipödemli hastaları ya da hasta yakınlarını da bekliyoruz.
0: Sosyal medyadan o diyebilir
1: Sosyal
0: misiniz?
1: medyadan takip edebilirler. Ücretsiz lipödem toplantımıza tüm hastaları, hasta yakınlarını bekliyoruz.
0: Hocam, hepsini konuştuk lipödemle ilgili ama beslenme konusunu konuşmadık. Akdeniz tipi beslenmede, lenfödemde konuşmuştuk. Peki lipödemde de Akdeniz tipi beslenme sizce önemli mi? Hemen son sözü size
2: Benim
0: bırakıyorum.
2: şu ana kadar gördüğüm tüm branşlarla hekimlerle ilgili konuşmalar yapıyoruz ama hiç farklı bir şey öneren yok. Eğer bir karaciğerle ilgili bir enzimatik bilmem doğrudan beslenmeyle ilgili bir şey yoksa tüm hastalıkların tedavisinde beslenmeyi nasıl diye soruyorlar ya, Akdeniz tipi beslenme. Başka hiçbir şey aramasınlar. Öyle kafalarını karıştırmasınlar. Yok ketojenik diyetmiş, yok şu diyetmiş, yok bu diyetmiş falan. Hiçbir şey yok. Tüm hastalar, kanser hastaları dahil her hasta Akdeniz tipi diyebilir. Lenfödem mi, lipödem mi, ağrısı mı var, mide ile ilgili problem var. Hepsinde

0: Yani mesela sadece işte çölyaksan gluteni keseceksin. Onun dışında başka öyle çok anormal yaygın bir şey yok zaten. Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti de Türkiye'de Anadolu diyeti diye çevirelim. Anadolu diyeti Türkiye'deki kadar güzel bir diyet yok. Ya balığını ihmal etmeyeceksin. Balık dört taraf çevir. Güzel balıklar var. Salatanı ihmal etmeyeceksin. Yemeğe başlarken de bir ekstradan belki önce bir salatanı yap. Ondan sonra karbonhidratlı proteini ondan sonra alırsan aliyül ala olur. Ondan sonra tatlı bile yiyebilirsin. Bağırsak çeperini önce bir dolaştır dolaştır dolaştır. Yani doğrudan hemen hızlı karbonhidratlar, basit karbonhidratlar geçecek hale gelmesin. Baklava da yiyebilirsin. Yani önce bir salata, çorba, sonra protein, en son karbonhidrat tüketebilirsin. Hiçbir sorun yok. Ama doğrudan baklavayla başlarsan olmaz. Meyve suyu içersen olmaz. Kolalık içecekler içersen olmaz. Saçma sapan kahveler içersen, büyük büyük büyük kahveler içersen, kahve falan değil onlar, tamamen şekerli su, yağlı su, onlardan içersen olmaz. Akdeniz diyeti. Yani git Anadolu'da diyeti. Ben Maraşlıyım. Yani Maraş'ta da Akdeniz diyeti tüketiyoruz. Maraş'ın da etinden, proteininden balık var bir ekstra olarak. Onlardan tüket. Başka bir şey yok. Hiçbir şey aramasınlar. Adına diyet denen hiçbir şey yapmasınlar. Akdeniz diyeti tüketsinler. Hangi hastalık olursa olsun fark etmez.
1: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Hocam çok doğru söyledi. Akdeniz diyeti tüm hastalıklara gerçekten deva olan bir diyet söyleyebiliriz. Yalnız burada inflamasyon olduğundan bahsettik Gelipören'de. Anti-inflamatuar bir beslenmede genel durumu çok düzeltiyor. Ama ketojenik diyet lütfen yapmasın, hastalar yapıyorlar. Yaşam tarzlarını değiştirecekler. Yani bu sağlıklı sistemi oturtmaları gerekiyor. Kilo verirken tabii ki bu baklavalar olmayacak hocam kilo verirken ama kilo verdikten sonra dengeli şekilde inşallah bunları da tüketebilirler. Ama anti-inflamatuar beslenme yine önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Bir de rafine karbonhidrat yani rafine un ve rafine şeker. Bunlardan uzak duracaklar. Hocam zaten vurguladı. Rafine un, rafine şekerden uzak durup Akdeniz tarzı sebzenin, meyvenin, ondan sonra yumurtanın, işte salataların, etin olduğu bir beslenme şekli herkes için çok sağlıklı. Lipödem'de özel bir diyet yoktur. Herkesin bireysel özelliklerine göre tansiyonu mu var, şekeri mi var, başka hastalığı mı var? Özelleştirilmiş uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bir de tabii ki egzersizi yine vurgulayarak beslenmenin tamamlayıcısıdır çünkü her zaman egzersiz onları da söylemek gerekiyor.
2: Bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık sayın dinleyenlerimiz. Bugün lipödem hastalığında doğru teşhisin ve bilinçli beslenmenin ve sporun yaşam kalitesini nasıl arttırabileceğini ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuk doktorumuzsa Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Bormandı ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
0: Çok teşekkürler.
2: Her zaman bekleriz. Şeref verdiniz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizdeki en görkemli cisimlerdir. Isı ve ışık üretmezler. Güneşe yaklaştıkça görünür hale gelir, ondan aldıkları ışığı yansıtırlar. Su, donmuş gaz, toz bulutları ve katı maddelerin karışımıyla oluşurlar. Çekirdek,

0: saç ve kuyruk olmak üzere 3 ana bölümleri vardır. Çekirdek kısmı kirli bir kar topuna benzer. Güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle çekirdeğindeki buz eriyerek buharlaşır. Buharlaşmayla harekete geçen gaz ve tozlar çekirdeğin etrafında parlak, yoğun bir bulut oluşturur. Bu bulut kuyruklu yıldızın saç kısmıdır. Güneşten yayılan ışının basıncıyla buradaki gaz ve tozlar güneşin aksi yönünde uzayarak kuyruk kısmını oluşturur. Kuyruklu yıldızlar doğdukları Oort bulutundan ayrıldıktan sonra güneş sistemimizde yüzlerce yıl gezinebilirler. 76 yılda bir ortaya çıkan Halley en son 1986 yılında görüldü. Gökbilimcilere göre 2062 yılında onu tekrar görmemiz mümkün olabilir.
1: Bir dakika.

Gecenin ve sessizliğin dünyaya yayıldığı bu saatlerde evlerinize, arabalarınıza, kalbinize misafir olmaya geldik dostlar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinde canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Bu akşam bavulumuza anıları, özlemleri ve içimizi ferahlatan hikayeleri doldurduk. Yola çıkıyoruz. Herkesin hayatında en az bir kere içinden geçtiği ya da hep kalıp kaybolmak istediği, ruhuna şifa olan bir şehir vardır. İşte o şehirleri, kalbe iyi gelen şehirleri de konuşacağız bu akşam. Elbette Facebook sayfamızdan isteklerinizde, mesajlarınızı da bekliyorum. Halihazırda yazmış bulunanlara da çok ama çok teşekkürler efendim. Haydi dostlar ilk müziğimizi dinleyelim.

Bazı şehirler vardır dostlar. İnsan orada sadece yaşamaz. Kendini hatırlar. Bir sokağında çocukluğu saklıdır, bir akşamında huzuru. Kimi zaman bir vapur sesi iyi gelir insana, kimi zaman bir dağ rüzgarı. Bu akşam kalbimize iyi gelen şeyleri konuşacağız sizinle. Belki Ankara'nın ayazı, belki İzmir'in meltemi, belki de uzaklarda özlenen bir memleket akşamı eşlik edecek bize dostlar. Facebook sayfasından yazabilirsiniz. Aynı şekilde isteklerinizi de yazabilirsiniz dedik. Şöyle bir bakayım dostlar, neler yazmışlar, neler söylemişler. Yine bolca mesaj gelmiş. Çok ama çok teşekkürler. İlkay Karabiber yazmış ilk olarak. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Mutlu yayınlar diliyorum. Teknik masaya ve dostlara sevgi ve selamlar, saygılarımla diyor. Elbette efendim, isteğinizi de aldım sıraya. İlyas Aydın her zamanki kamu spotlarını paylaşmış. Ormanbeyliköy Tokat'tan sesleniyor. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Ahmet Can, Gülcan Üspal, Veysel Şahin, Vahdet Şen'e armağan ediyor. Selamlar efendim Ormanbeyliköy Tokat'a. Ankara Mamak'tan sesleniyor sevgili Veysel Şahin. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverdir için Musa Eroğlu'ndan Mihrivan. Onu da aldık sıraya. Ve dostlardan gelen diğer mesajlar. Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. İyi akşamlar Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Sibel Can, Bul Beni. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Zevkli efendim, çok büyük bir zevkli. Dinleyeceğiz tabii ki. Sibel Can olunca dinlenmez mi? Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Konya, her ili ayrı bir güzel diyor memleketimizin. İlyas Aydın, selamlar olsun, günün konusuna gelen bir ilk mesaj diyebiliriz İlyas Aydın'a. Ya İlyas Aydın'dan sağ olun efendim, sağ olun, eksik olmayın. Tabii ki bütün memleketler güzel ama hani arada bazen daha çok sevdiğimiz, böyle iyi duygular beslediğimiz şehirlerde vardır ya da sevdiğimiz birinin yaşadığı bir şehir vardır gibi benzeri şeyler efendim. Dedim ya, bazı şehirler insan orada yaşamasa bile kendini hatırlar, bir sokağında çocukluğu saklıdır demiştim, bir akşamında huzuru belki de. Evet dostlardan gelen diğer mesajlara bakalım. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Hayırlı akşamlar Akşam Nadis dinleyicileri demiş. Bir de isteği var. Dinleyeceğiz elbette. İsmet Köklü de Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermişti. Sıradaki türküyü sizlere TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişti. Eksik olmayın. Kopenhag'dan Hatice Öney selamlar sevgiler. Tarkan'dan güzel bir sanat eseri lütfen demiş. Mesela Ankara güzel başkentimizi çok özledim. Geçen güzel günleri diyor değerli radyo dostumuz Hatice Öney Kopenhag'dan. Günün akşamın konusuna da kalbe iyi gelen şehirler olarak da Ankara'yı yazmış. Eksik olmayın efendim, sağ olun, sağ olun. Tabii ki Ankara'mızın güzelliği de bir başkadır. Fikret Kar teşekkür etmiş. Sedef Hanım yine akşamın konusuna güzel bir mesaj yazmış. Zehra Kayan Fırıncı Möhlin'den, İsviçre Möhlin'den selamlamış bizleri. Bu akşam şarkılara, türkülere ortak olalım demiş Bordo Mavi Kalplerle. Güzel de bir çiçek fotoğrafıyla. Elbette efendim, elbette. O zaman hemen isteklerimizi dinlemeye başlayalım. İlkay Karabiber yazmıştı. Hüseyin Turan'dan Aslanım Eller türküsü demiş ama o türküyü Hüseyin Turan'dan değil de Neşet Ertaş'tan buldum efendim. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Buyursunlar efendim Konya Akören'e, Avdan Köyü'ne sevgiler, selamlar. Teknik masa ve dinleyici dostlara armağan etmişti. Sağ olun.

Konya Kören Avdan Köyü'nden sevgili İlkay Karabiber için de efendim bu güzel türküyü Neşet Ertaş'ı da Kırşehir türküsünü saygıyla anarak dinledik. Ve dostlar, Sedef Hanım diyor ki tam da böyle bu akşamın ruhuna uygun güzel bir mesaj yazmış. Akşamın adresinde değerli radyo dostumuz bakalım neler söylemiş bakıyorum. Bir yanda çocukluktan beri kalbinde büyüttüğü, uzaktan uzağa kara sevdalandığı o büyülü İstanbul, diğer yanda ise adımın dışarı attığında nefessiz kaldığını hissettiği aidiyetin ve huzurun şehri evimiz Ankara. Tam da salı gecesinin konusu olan efendim, kalbe iyi gelen şehire yakışır iki aşk arasında kalmış ama kökleri Ankara toprağı.

Bana bağlı muazzam bir itiraf. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler Sedef Hanım. Ankara dışına çıkınca nefes alamıyorum gibi hissediyorum. Memleketimin her yeri ayrı güzel ama Ankara başka diyor. Görmeden sevmeye örnektir benim İstanbul'a sevdam demiş ayrıca. Çocukluğumdan kalan bir güzellik. Yıllar sonra çok kısa süreli iki kez gidebildim. Sevdalıydım, kara sevdalı oldum. Fakat arkasından öyle bir cümle kurmuş ki eminim şu an radyo başına bizi dinleyen herkes de aynı şeyi hissetmiştir. Yalnız şu var ki diyor Burak Bey, Ankara dışına çıkınca nefes alamıyorum gibi hissediyorum. Memleketimin her yeri ayrı güzel ama Ankara başka demiş. Çok teşekkürler efendim. Çok selamlar, sevgiler değerli radyo dostumuza. Bir de isteği vardı Ankara rüzgarı. Dinleyelim efendim Güneri Tecer'den. Buyurun.

Tecer'den dinledik efendim bu güzel şarkıyı. Ankara rüzgarı boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına dedi. Söylediği güzel şarkıda Güneri Tecer efendim, o hayal kürdiği bir şarkıdır. Ne kadar da sevilir ne zaman söylense. Sedef Hanım da teşekkür ederim Burak Bey. Teşekkürler Fatih İnce demiş. Sağ olsun, selamlar olsun bir kez daha değerli radyo dostumuza. Evet dostlar, isteklerle, müziklerle yolumuza devam edeceğiz tabii. Şöyle bir bakıyorum, gerilere doğru döndük. Biraz karışık gidiyoruz bu akşam isteklerde. Ankara Mamak'tan sesleniyordu sevgili Veysel Şahin. Mehtap ve Fikret Karla, İlla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanverler için Musa Eroğlu'ndan Mihriban türküsü istemiştim. Hayırlı yayınlar Burak Bey.

Evet, bu aralar Ankara Mamak'ta bulunan değerli radyo dostumuz Veysel Şahin'in isteğiydi efendim. Musa Eroğlu'ndan dinledik Mihriban. Ankara'dan Ahmet Can da iyi akşamlar kolay gelsin demişti. Sibel Can bul beni Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Gelsin efendim gelsin. Bekliyoruz Sibel Can.

Ahmetcan'ın isteği de efendim, teşekkür ederim demiş Ahmet Bey de, eksik olmasınlar, sağ olun, sevgiler selamlar olsun. Evet dostlar, köprüden geçti gelin türküsünü istiyordu. Ordudan Leyla Çabuk, buyurun efendim.

Leyla Çabuk'un isteğiydi. Teşekkür ederim Burak Bey demiş. Dostlardan gelen başka teşekkürler de var. Sevgili İlkay Karabiber, Burak Bey çok sağolunuz. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Nefes aldıran şehir deyince benimki şehir değil, ilçe Mersin Mut ilçesindeki tarihi Bizans Kalesi'nde oturup bulduğum huzuru, rahatlığı hiçbir yerde bulamadım efendim. Teknik masa ve dostlara selamlar, hayırlı geceler diliyorum demiş Akören Konya'dan. Evet efendim. Nefes aldıran yer bir şehir değil bir ilçe. Mersin'in Mut ilçesi Bizans Kalesi'nin burçlarına oturup bulduğum huzuru, o rahatlığı ben hayatım boyunca başka hiçbir yerde bulamadım demiş. İlk abi o kadar haklı ki bazen mekanlar yüzlerce, binlerce yıllık yaşanmışlığı taşır duvarlarında. İnsan o kalenin bir taşına sırtını yaslayıp aşağıya uçsuz bucaksız ovaya, zeytinliklere doğru baktığında dünya küçülür belki de, değil mi? Dertler ufalır. Geriye sadece rüzgarın sesi kalır. Selamlar olsun bir kez daha değerli radyo dostumuza Konya Akören'e. Nerede kalmıştık diye şöyle bir bakıyorum dostlardan. Sevgili Hatice Öney. Bazen bir şehir değil, o şehirde yaşanan günleri özlüyor insan. Bir sokak akşamını, bir dost sohbetini, belki gençliğini. Ve anlaşılan o ki bu akşam birçok dinleyicimizin kalbinde ayrı bir yerde, özleminde, hatıranın da başkenti gibi biraz. Evet, başkentimize bu kadar sevgi, inanın doğrusu çok da beklemiyordum ama hem Sedef Hanım'dan hem Hatice Öney'den geldi. Şimdi Tarkan'dan güzel bir sanat müziği eseri armağan edelim Hatice Öney'e. Buyurun efendim.

Kopenhag'dan Hatice Öney'in isteğiydi. Teşekkür ediyorum sevgili sunucum ve teknik abim. Harikasınız demiş. Sizler de öyle efendim. Sizler de öyle. Evet, dostlardan gelen güzel mesajlar, güzel şiirler de var. Görüyorum. Birazdan okumaya çalışacağım. Leyla Hanım teşekkür etmişti. O mesajı görmüştüm. Sırada hangi mesajımız var diye bakıyorum. Saadettin Bey, sevgili dostlar, ne güzel bir mesaj yazmış Saadettin Bey de. Diyor ki: Anadolu'muzun tüm kentlerinin kendine has güzelliği var elbet ama ben taş yapıldı eski evleri olan kentleri ayrı bir seviyorum. Nerede yaşamak istersiniz deseler Kastamonu'da, Safranbolu, Bolu'da, Göynük, Ankara'da, Beypazarı, Nevşehir'de, Kapadokya, Eskişehir'de, Odunpazarı diye sıralarım. Doğal hali bozulmamış, yıllarca betona ve zamana meydan okuyan, yıkılmadım ayaktayım diyen o iki katlı evler benim önceliğimdir. Ne kadar güzel bir tasvir değil mi dostlar? O evlerin sadece taştan, ahşaptan ibaret olmadığını, yaşanmışlıkları, komşulukları, o duvarlara sinen sıcaklığı en iyi bilenlerdendir radyo dinleyicisi. Tolga Bey bununla da yetinmemiş. İçinden nehir geçen kentler bana çok cazip gelir. Bir de göle ve denize kıyısı olanlar, kendimi daha özgür hissederim. Yer mavi, gök mavi insana ayrı bir huzur ve güven verir diyor. Ruhunuzun haritası çıkmış efendim. Tarihle, doğayla ve suyun o dinginliğiyle çizilmiş. Demek ki sizin kalbinize en iyi gelen şey o bozulmamış sadelik ve özgürlüğün mavisi Tolga Bey. Sizin için sıradaki şarkımızı armağan edelim, isteğiniz yok madem. Benim memleketim diyelim mi?

Saadetim Bey'e armağan etmiştim efendim ve Ankara'dan Sedef Hanım güzel bir Ankara şiiri paylaşmış. Şöyle bir bakıyorum, Behçet Kemal Çağlar'ın yazılan tüm yorumları okuyorsunuz değil mi Burak Bey demiş. Okuyorum efendim, okuyorum. Şiirinizi de okuyacağım efendim. Şiirinizi de okuyacağım. Çok güzel bir şiir tabii ki. Ey insan aşiyayla, ey bozkır, ey Ankara, seslen bana. Ben senden nasıl uzak yaşarım? Bahtım senin bağrından ayrıldığım Ankara. Ben sendeki gözlerden feyz alarak yaşarım. Halep oradaysa arşım burada dersen ne çıkar? Sen de al atım için meydanda cirit de var. Başka yerin sahrası hız almaya bile dar. Ben sende heyecanım şahlanarak yaşarım. Koşarım bozkırlarda gem bilmeyen bu tayla. Hislerim sürü sürü benim bağrımda yayla. Ana gibi, yar gibi kaynaştım Ankara'yla. Alnım gökten yukarı, mermerden ak yaşarım. Fatih'in gemileri nasıl kaydı karada? Nasıl bir sızı vardır şerefli bir yarada? Ben böyle imkansızlık içinde Ankara'da hayatımı sürerim, hislerimi yaşarım. Gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna, düşer bir gülle gibi Ankara'nın burcuna. Bilmem Şahin sığar mı avuçların ucuna. Ankara'da ben böyle çırpınarak yaşarım. Çok teşekkürler değerli radyo dostumuz Sedef Hanım. Elimden geldiğince çok da çalışamadan okudum bu şiiri. Selamlar olsun Behçet Kemal Çağlar'ın ne güzel Ankara şiiri. Selamlar olsun Sedef Hanım'a bir kez daha. Sıradaki müziğimizle devam edelim. Bir Gaziantep türküsü efendim dinleyelim.

Evet, bir Gaziantep türküsü dinledik. Muzaffer Ertürk'ten, evlerinde bir ipekten halı var. Dostlardan gelen mesajlar var. Program süremiz de neredeyse bittim, bitiyorum diyor. Bu arada İstek Türküm, Evreşe yolları, daracık sokakları duman bürümüş yaylalar içinde, Erzurum yayla şehirler içinde, Konya'dır Konya, seçim sizin demiş Saadettin Bey. Ben isteğini görememiştim daha önce Saadettin Bey'in. Bilmiyorum, belki yetişir Evreşe yolları, Rüstem Avcı'dan göndermiştim ama belki yayına hazır hale gelirse dinleyeceğiz birazdan. Dostlardan gelen çok güzel mesajlar da var. Mersin'den tüm dostlara merhabalar diyor Gürcan Üsbal. Dinlemedeyiz Burak Bey, şayet zamanımız kalırsa gecenin anlamına binaen Silifke şiiri paylaşmak isterim diyor. Sabahı güzel Silifke, eğer yolun uğrarsa Taşeli diyarına, Toroslarda bir şehir seni basar bağrına. İnsanoğlu fanidir, kalamaz pek yarına. Kardeşim gün kaybetme, gel gel ki sana bir huzur bahşedecek diyarı güzel Silifke. Göreceksin her taşı dile gelmiş bir bülbül. Tarihlerden ses veren anıtlarla o bir gül. Kız Kalesi, Uzunca Burç, Meryemliği ünlüdür. Kardeşim ihmal etme, gez gör ki sana ne ilhamlar verecek tarihi zengin Silifke. Yazarı kim acaba bilemiyorum ama çok güzel bir şiir. Çok teşekkürler sevgili Gürcan Üsbal. Selamlar olsun Mersin'e, Silifke'ye. Acaba Rüstem Avcı demiştik değil mi? Benim listede de sanki bir Silifke türküsü vardı. Önce Rüstem Avcı'yı dinleyelim efendim. Evreşe yolları dar demişti Saadettin Bey. Sonra da vaktimiz kalırsa son bir türküyle vedalaşacağız.

Saadettin Bey'e armağan ettik efendim bu güzel Tekirdağ türküsünü. Selamlar olsun bir kez daha değerli radyo dostumuza ve dostlar, veda zamanı sırada. Bir Silifke türküsü var demiştim ama bu haftaki programları hazırlarken bir Silifke türküsü koydum ama bugüne değilmiş efendim. Hangi gün şu anda tam hatırlayamadım. Dostlar, saatimiz akşamdan geceye doğru yaklaşırken akşamın adresinde bu gecelikte yolun sonuna geldik. Bu akşam stüdyomuzu sadece o coğrafi haritalarla değil, kalbimizin, ruhumuzun haritalarıyla doldurduk. Ankara'nın o vazgeçilmez rüzgarından, Anadolu'nun o betona direnen güzelim taş evlerine uzandık. Mersin Mut Kalesi'nin burçlarında o aramaya değer huzuru birlikte soluduk. Yayına nefes olan, kalbinin şifa merkezini bizimle paylaşan tüm dostlara gönülden teşekkür ediyorum efendim. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde ben yine bu mikrofon başında olacağım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda o çok sevdiğimiz bizi biz yapan yaz akşamı ritüellerini konuşacağız yarın. Yaz akşamı alışkanlıkları. Balkon çaylarınızı, akşam yürüyüşlerinizi, o en tatlı yaz hatıralarınızı yanınıza alıp gelin yarın. Bekliyoruz efendim teknik masada. Fatih İnce bu güzel melodileri, sesleri sizlere ulaştırdı. Değerli radyo dostlarımız, sonsuz sevgiler, saygılar. Kalbinize iyi gelen şeylerin, ruhunuzu iyileştiren insanların hep yanı başınızda olması dileğiyle. Gecenizin, akşamınızın huzurlu rüzgarınız hafif olsun. Yarın akşam aynı adreste buluşuncaya dek sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak

0: NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
0: Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
0: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
1: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslim Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli, dedi. Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.
2: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan

0: bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temasların ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Gazze'deki gelişmeler de Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin süreci baltaladığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABC News haber kanalının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. Bugün ufak bir aksaklık yaşandı ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim, dedi. Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programın bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'deki son durum hakkında da açıklama yaptı. Son bir günde 24 geminin İran'dan izin alarak koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti.
2: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
1: Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenleme ile konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kullanılan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak.

0: bulunacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı arttırmak için kritik önem taşıyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını, ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele yarın saat 19'da başlayacak. Yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Tokat ve Elazığ 14, İstanbul, Antalya ve Adana 19, İzmir, Kocaeli, Hatay ve Adıyaman 18, Edirne, Sinop, Samsun ve Giresun 16, Çanakkale 20, Bursa ve Kahramanmaraş 17, Muğla, Rize ve Diyarbakır 15, Eskişehir ve Konya 13, Bolu ve Erzincan 12, Erzurum 7 derece. Yol durumu. Rize Ovit Dağ geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreler arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Fethiye Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Çalı Kuşu 5. Bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Müdür İlhan Hemşeri, Kalem Şefi Ertuğrul Bilda, Müdire Nezahat Tanyeri, Huriye Şükriye Atav, Muallime Candan Teksoy, Feride Ceyhan Mahfi Ayral. Çalı Kuşu, Feride'nin romanı.

0: 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Bir süvari subayı olan babası onu Sörler Okulu'na yatırdıktan birkaç yıl sonra ölüyor. Feride tatillerini bazen Besime teyzesinin koz yatağındaki köşkünde, bazen de Ayşe teyzesinin Tekirdağ'ındaki köşkünde geçirmektedir. Feride, Besime teyzesinin oğlu Kamran'ı için için sevmektedir. Teyzesinin kızı Müjgan, Feride'nin bu duygusunu sezer ve Kamran'ı açar. O zaman Kamran da Feride'yi sevdiğini anlar. İki sevgili nişanlanır. Kamran, 4 yıl için elçilik katibi olarak Avrupa'ya gider. Dönüşünde düğün hazırlıklarına girişilir. Düğüne birkaç gün kalmıştır ki uzun boylu, kara çarşaflı bir kadın köşke gelerek Feride'ye şu haberi verir. Kamran Avrupa'dayken Münevver adında dul bir kadınla tanışmış, aralarında bir macera geçmiştir. Hastalıklı bir kadın olan Münevver, Kamran'ın kendisiyle evleneceğini ummaktadır. Feride ile nişanlı olduğundan da haberi yoktur. Kara çarşaflı kadın, Münevver Kamran'la evlenmezse yaşayamayacağını söyler. Üstelik Kamran'ın Münevver'e yazdığı bir de mektubu gösterir. Feride yıkılmıştır. Hemen köşkü terk ederek Anadolu'nun yolunu tutar. Feride'nin bundan sonraki hayatı bir Anadolu destanı anlamını kazanır. Feride, Merkez Rüştiyesi müdüresiyle Bursa Maarif Müdürü'nün odasına girdiği zaman müdür imzaladığı kağıtlar hakkında kalem şefinden bilgi almaktadır.
1: Bu ne?
2: Tekit ediyoruz beyefendi.
1: Anladık, tekit ediyoruz. Fakat niye?
2: Orhaniye İptidaiyesi'nin çatısının tamiri için Nezareti Celili'den tahsisat talep etmiştik. Cevap gecikti. Mektep müdürü gelip gidiyor. Kabul buyurursanız tekidi muafıktır diye hazırlamıştım efendim.
1: Anladık efendim, hepsini anladık. Fakat tekide ne lüzum var? Biz burada her mektep müdürünün keyfine göre hareket edecek olursak...
2: Siz de hatırlarsınız efendim. O mektebin çatısı tamamen harap bir haldeydi. Kış bastırmadan önce tamiri ciheti müfettiş ve ehli vukuf raporlarıyla lüzum gösterilmişti efendim.
1: Güzel efendim, güzel, bunları biliyoruz. Fakat böyle oldu diye Nezareti Celili'yi tekrar rahatsız etmenin sebebi ne? Ben size onu soruyorum, siz bana bir sürü hikaye anlatıyorsunuz. Ne kadar oldu biz tahsisat isteyeli?
2: 40 gün efendim.
1: Güzel, daha pek geç kalmış sayılmaz. Nezareti Celili'ye kışın geldiğini elbette bilir. Bursa'ya verilen ehemmiyeti de müdriksiniz. Tehdit lüzumsuz. Hem evvelce size söylemiştim, hoş karşılanmıyor. Nezaretteki arkadaşları müşkül vaziyette bırakıyoruz. Bu evrak beklesin.
2: Siz bilirsiniz beyefendi.
1: Oo, siz burada mıydınız?
3: Efendim, affedersiniz, rahatsız ediyorum. Rahatsız etmek zorunda kaldım.
1: Behis yok, buyurun. Buyurun, oturun.
3: Ne de olsa bu kadar iş arasında. İşleriniz başınızdan aşkın. Hepimizin derdi de sizde bitiyor.
1: Efendim, kış yaklaşıyor ne de olsa. Mekteplerin mahrukat dertleri, tamir dertleriyle uğraşıyoruz.
3: Evet.
1: Nasılsınız efendim?
3: Teşekkür ederim beyefendi.
1: Siz nasılsınız efendim?
4: Teşekkür ederim.
1: Siz de Merkez Rüştiyesi'nde hocasınız değil mi?
4: Efendim, yeni tayin edildim efendim.
3: Efendim, onu arz edecektik.
1: Teşerrüf ettik hanımefendi.
3: Efendim mi?
1: Bir dakika efendim, şu önümüzdeki evrakı bitireyim de.
3: Bir yanlışlık olmuş beyefendi.
1: Yanlışlık mı? Ne yanlıştı?
3: Feride Hanım'ı bizim mektebin coğrafyaya resim malimliğine tayin etmişler.
1: Kimi?
3: Feride Hanım'ı.
1: İyi ya, güzel, sizin Rüştiye'nin coğrafya resim malimliği münhal değil miydi?
3: Hatırlarsınız beyefendi, bir hafta evvel o vazifeye Gelibol'dan Huriye Hanım naklen tayin edilmişti.
1: Allah Allah. Ya. Bu nasıl iştir efendim? Bu ne karışık iştir?
3: Biliyorsunuz Huriye Hanım Gelibol'un havasına alışamamıştı.
1: Peki ne olacak şimdi?
2: Tetkik ederiz beyefendi.
3: Biz de onu anlamak için gelmiştik efendim.
1: Yani nesini tetkik edeceksiniz? Neyi tetkik edeceksiniz?
2: Feride Hanım'ın tayin emrini bendeniz henüz görmedim beyefendi.
1: Sizin tayin emriniz henüz gelmemiş, gördünüz mü?
4: Yanımda efendim. Buyurun.
2: Coğrafya hocası. Bu hanımın emrindeki tarih daha yeni. Binaenaleyh asıl makbul ve muteber olan emir budur efendim.
1: Peki Huriye Hanım'ın emri ne olacak?
2: Benim naciz kanaatimce ahiren verilen bu emirle ipidaen verilen o emir refedilmiş ve hükümsüz kalınmış oluyor beyefendi.
3: Müsaade buyurulursa, mukaddem tarihli bir emir varken muahhar tarihli bir emre nasıl itibar edilir onu anlayamıyorum.
1: Evet, nasıl itibar edilir, izah edin.
2: Arz ediyorum efendim. Nezaret-i Celil'e bu hususta ikinci bir karar almakla ilk kararından rücu etmiş. İlk kararını hükümsüz kılarak yeni kararını mevki tatbika koymuştur ki İlk karar bu noktayı nazardan tamamıyla kale alınmamak icap eder.
1: Efendim, lafı uzatmadan, karıştırmadan söyleyin. Yavaş yavaş söyleyin. Lafı karıştırıyorsunuz, söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
2: İkinci kararla birinci karar hükümsüz kılınmış. İkinci karara ittiba olunmak zaruridir bu vaziyette. Onu arz ediyorum beyefendi.
3: Bir mevzuda iki karar alınabileceği nerede görülmüş?
1: Evet, o da var ya.
3: Bağusuz ilk karar henüz meriyken.
1: Evet, o da var.
2: Şu halde Nezaret-i Celile'nin bizzat hangi kararı tercih, hangi kararı hükümsüz kılıp hangisinde ısrar ettiğini istihsah yollu tavzihini isteyelim beyefendi.
1: Bunun başka yolu yok mu yani?
2: Hatırlayamıyorum efendim.
1: Şu halde istihsahı cihetine gideceğiz demektir.
2: Emir buyurursunuz beyefendi.
1: Evet, öyle yapalım.
3: İyi ama o zamana kadar ben Huriyan'ıma ne diyeyim?
1: Efendim, kabahat sizin mi?
3: Değil ama.
1: Şu halde benim mi?
3: Estağfurullah, tabii sizin de değil.
1: O halde bu vaziyette yapılacak bir iş yok demektir.
3: Efendim, onu demek istemedim. Huriye Hanım çok müşkül vaziyette kalıyor da...
4: Yalnız o değil, ben de müşkül vaziyette kalıyorum efendim.
1: Her ikinizin de işi hallolacak elbet. Ne bileyim, bir yanlışlık olmuştur belki de. Belki de bir dalgınlığa gelmiştir. Nezaret-i Celil'e elbet münasip bir hal çaresi düşünür.
3: Efendim, o vakte kadar ben...
1: Ne yapayım efendim, ne yapayım? Bütün yanlışlıklarla ben mi uğraşayım? Ne kadar çok işim var görüyorsunuz. Siz de biraz sabırlı olun artık. 5-10 güne kadar cevap gelir. Biz de süratle neticelenmesi için alakadar oluruz. Şimdilik eskisi gibi idare edin.
5: Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Sizden bunu mu görecektim Müdür Bey? Bana bunu mu yapacaktınız? Siz de burada mıydınız Müdür Hanım?
3: Evet, evet.
5: Sizin buraya geldiğinizi söylemişlerdi zaten. Ben de onun için geldim. Duydum, duydum. Dünyalar başıma yıkıldı. Niye uğradığımı şaşırdım. Buna mı başıma gelecekti? Eyvahlar olsun. Buna mı başıma gelecekti?
1: Sakin olun efendim. Çok rica ederim, sakin olun.
3: Sakin olun Huriye Hanım. Ben Müdür Bey'e icap edeni arz ettim.
5: Su... Su,
3: su, çabuk su, bir bardak su.
1: Çabuk su, bir bardak su.
2: Başüstüne be.
3: Kendine gel, kendine gel.
1: Buyurun. Hoş geldiniz Muallim Hanım.
6: Hoş bulduk.
3: Çok üzüldü, zavallı kendini kaybetti.
6: Bir şey yok, bayıldığından filan değil, şirretliğinden. Tanırım kendisini.
5: Ah, dostlar bana neler oldu? Bunca yıldan sonra başıma bu haller mi gelecekti?
3: Canım.
6: Biraz daha iyisiniz ya inşallah.
5: Başıma gelen yüzsüzlüğün, terbiyesizliğin böylesini de görmedim. Bu yaşıma geldim, böyle arsızlık, böyle utanmazlık görmedim. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Hem canıma kastet hem de keyfimi sor. Çekil, çekil gözüm görmesin. Gidi rezil, gidi utanmaz seni. Senin ne mal olduğun yüzünden, tavrı harekatından belli zaten. Seni şıllık seni. Seni ayağımın altına alırsam tepelerim halim Allah. Ekmeğimi elimden almak için nezarette kim bilir kaç kişinin koynuna girmişsindir kahpe.
3: Sinirlenmeyin Huriye Hanım, sinirlenmeyin.
6: Müdür Bey, Müdür Hanım, vazifelerinizi yerine getirin lütfen. Bu kadının bir mualliminin namusuna, şerefine dil uzatmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Bu kadın ağzını açıp bir kelime daha söyleyecek olursa hepinizi mahkemelere sürüklerim. Anlıyor musunuz?
1: Allah Allah.
3: Sinirlenmeyin efendim, sinirlenmeyin.
6: Sinirlenmiyorum. Şu anda son derece soğukkanlıyım.
1: Nedir bu gürültü, anlamıyorum ki. Siz Huriye Hanım, kendinize gelin biraz. Evinizde yahut hastanede değilsiniz, rica ederim.
3: Yavaş yavaş.
5: Benim nerede olduğumu bildiğim var. Affedersiniz, kendimi kaybettim. Aklım başımdan gitti.
6: Teşekkür ederim. Mühim değil. Böylelerine böyle yapmak gerek.
3: Meseleyi süratle hal yoluna gitmek daha uygun olacak. Hep beraber buraya gelmişken daha ameli bir hal çaresi arasak.
1: Ne gibi bir hal çaresi? Nezaret-i Celile'den istihsah edeceğiz dedik ya.
3: Efendim, şu anda aklıma başka bir çare daha geldi. Müsaade buyurulursa arz edeyim.
1: Buyurun.
3: Feride Hanım, siz hemen vazifeye başlamak istiyor musunuz?
6: Evet.
3: Bu vaziyet karşısında Nezaret-i Celile'nin kararını beklemek mecburiyetindesiniz. Şimdiki halde mektebimizde sizin derslerinizi veren bir hoca bulunduğuna göre onun hakkında elbette ki Nezaret'in kararını bekleyeceğiz.
6: Peki bana ne teklif ediyorsunuz?
3: Benim bir teklifim yok. Ben tamamen bir tarafım. Yalnız Müdür Bey'e arz edeceğim. Belki de vilayet hudutları dahilinde başka münhal bir hocalık bulunabilir. Nezaretin cevabı gelinceye kadar siz o münhal kadroda vazifeye başlarsınız. Sonra da gelecek emre göre vaziyetiniz yeniden nazar itibarı alınır.
6: Benim için hepsi bir efendim.
3: Acaba münhal bir yeriniz yok mu Müdür Bey?
5: Hanım kızım, demin size karşı bir nezaketsizlik ettimse benim asabımın bozukluğuna verin.
1: Münhal yerimiz var mı?
5: O kadar asil yaratılışlı bir haliniz var ki mahcubiyetimle nasıl yüzünüze bakacağımı bilemiyorum.
2: Var ama efendim merkezde değil.
1: Yani zeniler bu halimini mi demek istiyorsunuz?
2: Şimdilik yanınıza var beyefendi.
1: O kadro kapanmadan önce Feride Hanım'ı şimdilik oraya versek.
5: Aman efendim, ne şirin köydür orası. Cennettir vallahi.
2: Siz bilirsiniz beyefendi.
7: Çok güzel düşündünüz beyefendi. Böylelikle her iki tarafında mağduriyetini önlemiş olacaksınız.
5: Ah hanım kızım, siz benim neler çektiğimi bilseniz halime acırsınız. Ben de asap mı kaldı? Ne olur bir kabalık ettimse affedin, beni ayıplamayın.
6: Zarar yok efendim.
5: Ah, siz beni affetseniz de ömrüm oldukça ben kendimi affetmeyeceğim. Gösterdiğiniz büyüklüğe minnettar kalacağım. Çoluk çocuğumla sıhhatiniz, saadetiniz için duacı olacağım.
7: Huriye Hanım çok temiz yüreklidir kızım. Onun duaları kabul olunur. Beyefendi, bari şu işi hemen tamamlasak.
1: Nasıl yapabiliriz?
2: Bakalım, bir çare düşünürüz elbette.
1: Aklınıza hemen bir şey gelmiyor mu?
2: Feride Hanım kendi rızasıyla gitmek isterse merkez rüşçesinden istifa eder. Zeynilere gitmeye talip olursa...
1: Anlaşıldı, anlaşıldı. Hanım kızım, işler ne yazık ki zannedildiği kadar süratli yürümüyor. Nezareti Celile'den vaziyetinizi istisah ettiğimiz bir an için kabul edelim. Bu usta verilecek cevabı en az bir ay beklemeniz lazım. Hadi beklediniz, cevap da geldi diyelim. O vakitte gelecek cevabın ne olacağı belli değil. Nezareti Celil'e nasıl emir buyurur? Benim şahsi kanaatim şu ki meslektaşınız daha kıdemli olduğu için Nezareti Celil'e elbette ki onu iltizam eder.
7: Tabii efendim.
1: O zamana kadar zeynileri de boş bırakamayız elbet. 10 güne kadar mektepler açılıyor. Yapılan müracaatlardan birini o zamana kadar kabul etmemiz lazım. Onun için en iyisi zeyniler nahiyesi muallimliğine sizin kendi rızanıza talip olmanız. Buraya 1-2 saatlik bir yer. Canınız istedikçe hafta tatillerinde çıkar gelirsiniz. Havası, suyu, menazırı, tabiyesi bir harika. Mektebi de yeni tamir ettirdik. Halbuki bütün mektepler tamir için hala tahsisat bekliyor. Mektepte muallimlerin yatıp kalkması için yer de var. Kira da vermeyeceksiniz. Tam sizin gibi genç bir muallimenin aradığı, bizim de genç mevkiye sahibi bir muallim aradığımız bir yer. Gönül ister ki oraya sizin gibi güzide, sizin gibi bir hanım gitsin.
7: Hakikaten çok iyi olur efendim.
1: Et, süt, yumurta ucuz. Aydınız buraya göre biraz düşük olacak ama ilk fırsatta onu da yükseltirim. Şimdi her şeyden çok köylere ehemmiyet veriyoruz. Köyler muallimsiz kalmamalı.
7: Tabii.
1: Ne dersiniz?
6: Hemen bir cevap veremeyeceğim efendim.
1: Orada yaşlı bir de kadıncağız var. Sizin işinizi, hizmetinizi görür. Namazında, niyazında bir kadıncağız. Sonra orasını beğenmeyecek olursanız bana 2 satır yazarsınız, kafi. Hoş bir kere gittikten sonra ben sizi oradan almak da istesem razı olmazsınız ya. O da başka. Ne diyorsunuz?
6: Şimdi müsaade buyurunuz. 1-2 saate kadar gelir cevabımı veririm.
7: 1-2 saat sonra tekrar zahmete ne lüzum var kızım? Kabul et. Hiç düşünme, kabul et. Ben senin gibi genç olsam bir dakika düşünmem giderim.
5: Ah kızım, kabul et de beni de bu dertten kurtar. Bak belli ki gün görmüş geçirmiş bir aile kızısın. Sen bir gün şikayet edecek olsan seni Zeynilerden alacak 1000 kişi bulunur. Benim Allah'tan başka kimsem yok kızım. 4 yetim bana bakıyor. Beni yerimden etme ya. Allah da sana ne muradın varsa versin. Her dileğine gücağında aziz olsun yavrum.
1: Siz bilirsiniz, ben bu işi süratle neticelendirmek zorundayım. Müracaat sahiplerinden biri gelir sorarsa siz cevabınızı vereceğe kadar onu zeylilere tayin edebilirim.
5: Allah sana daha çok kısmetler nasip etsin evladım.
7: Kızım, yaşlılara hürmet ve muavenet hem din hem de vicdan borcudur. Kabul et bu işi de, Allah'ı da peygamberi de hoşnut et.
6: Peki peki, nasıl isterseniz öyle olsun. Fakat Allah aşkına hanımefendi, benim bu müşkül durumda bırakmayın. Ayağa kalkın rica ederim. Kimsenin önümde yalvarmasına tahammül edemem.
1: Şu halde şimdi bir istida tazim edelim. Siz de imzalarsınız. Memur bey ile içeriki odaya geçin, istidanızı tanzim etsin. Yahut durun, ona da lüzum yok. Burada da yapabiliriz. Alın bunu bakayım. Kalemi alın şimdi lütfen. Hazır mısınız?
2: Evet efendim.
1: Marif Müdürlüğü'ne Bursa. Marif Müdürlüğü. Nezareti Celilece. Vilayetiniz Merkez Rüştiyesi'nin. Rüştiyesi'nin. Evet. Coğrafya Resim Muallimliğine tayinim. Tayinim. Sayın. Emirleriyle tekarur etmişse de.
8: Emir.
1: Bu defa kendi isteğimle bu vazifeden affımı istirham eder.
8: İstirham
1: eder. Vilayetinize bağlı Zeyniler nahiyesinin münhal bulunan muallimine tayinime emir. Ve müsaadenizi arz istirham. Dur, olmadı. İki defa istirham olmaz. Olur mu? Olmaz. Neyse. Şimdi kağıdı bozmayalım, devam et hadi. Arz-ı istida ederim. Kulunuz var mı?
6: Ben de var efendim, çantamda.
7: Ver Huriyan.
6: Buyurun.
1: Yapıştır. Güzel. Feridan, lütfen siz de imzalayın. Artık hayırlı uğurlu olsun.
7: Hayırlı uğurlu olsun cümleye.
1: Affedersiniz, telaştan unuttum. Ne içeceğinizi sormadım size. Kahve, çay.
7: Zahmet etmeyin.
1: Rica ederim.
7: Çay.
1: Siz Huriye Hanım.
6: Bir sade kahve efendim, zahmet olmazsa.
1: Siz Feride Hanım.
6: Ben gideceğim efendim. Hazırlamam lazım.
1: Gene gidersiniz efendim, o kadar aceleniz ne?
6: Ona göre işlerim var efendim. Acele ettiniz. Oyuna getirdiler sizi.
0: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 5. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Müdür İlhan Hemşeri, Kalem Şefi Ertuğrul Bilda, Müdire Nezahat Tanyeri, Huriye Şükriye Atav, Muallime Candan Teksoy, Feride Jeyan Mahfi Ayral.

60 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

حيفا قرداني لهو بش نظرافي لهو حيفا قرداني لهو بش نظرافي.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin ise CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihallaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finalleri öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan A yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, gündemimizde neler var, dinleyicilerimizi neler bekliyor?
2: Evet Miray Önsal, bu Ebola salgını ilginç boyutlara geliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan salgın. Şimdi her ne kadar belki bizde haberleri yapılmasa da, çünkü Türkiye'nin gündemi zaten kendi içinde yoğun. Afrika'daki Ebola salgını ile ilgili endişe verici boyutlar var. Bunları biraz konuşacağız. Ve tabii ki küresel iklim değişikliği ile ilgili yine Fransa ve İngiltere'den gelen aşırı sıcak haberleri var. Ve Türkiye'de de hiç alışık olmadığımız son yıllarda bir hava durumuyla karşı karşıyayız. O konuların ne olacağını konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'da, Güney Kore'de ve Malta'da çok ilginç endüstriyel kazalar yaşandı son iki hafta içerisinde. Bunlara bir göz atacağız ve Saraybosna, Yugoslavya İç Savaşı sırasında Saraybosna'ya gelerek insan avı yaptıkları tespit edilen kişilere dair bir soruşturma başlatılmıştı. İtalya merkezli olarak o soruşturma Avusturya'ya sıçramış. O konuya da değineceğiz ve tabii ki her programımızın vazgeçilmezi olan aşırı turizmin yol açtığı krizler. Bu defa Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz.
1: Başlıklarımız çeşit çeşit. O zaman hemen aktarmaya başlayalım biz de. Afrika'nın bazı bölgelerinde yayılan Ebola salgınının World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve 750 kişi ise enfekte.
2: Ki bunlar da güncellendi bu rakamlar. 900'ü aştı, açıklandı. Şüpheli ölüm sayısı 233 son olarak. Yani.
1: Yani artık 250'ye yaklaştı diyelim o zaman.
2: Tabii ki, yani bir de şu var, yine batılı haber kaynaklarında dikkat çekilen bir nokta var Miray. Tahmin edilenin ötesinde bir yayılma olduğu varsayılıyor. Yani ne Dünya Sağlık Örgütü ne Dünya Sağlık Organizasyonu'nun tam olarak konuya hakim olabildiğine dair şüpheler var. Çünkü seninle başka bir vesileyle hatırlayacaksın, şunu konuşmuştuk. Afrika kıtası bugüne kadar nüfusu dahi tam olarak sayılamayan bir kıtada böyle bir salgının kaç kişiyi etkilediğini şu anda bilmek mümkün değil.
1: Çünkü oradaki insan sayısını bile zaten biliyoruz. Evet, nüfus sayımları doğru düzgün
2: tabii
1: olmadığı için.
2: Daha endişe verici olan kısım şu, salgının Uganda'da özellikle ciddi şekilde yayıldığı tahmin ediliyor. Eğer buradan iç savaşın devam ettiği Sudan'a sıçradıysa bu salgın, veri almak bile mümkün olmayacak.
1: Şimdi ilginç bir açıklama vardı sınır tanımayan doktorlardan. Ebola'nın daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığına dikkat çektiler. Ve yine sınır tanımayan doktorlar örgütü virüsün mevcut aşısının ve tedavisinin bulunmayan nadir bir tür olduğunu açıkladı.
2: Evet, varyantı, yeni varyantı ki daha önce tarihte iki defa görülmüş ama bu defa bu varyantın ortaya çıkması beklenenden daha hızlı bir şekilde salgının yayılmasına yol açıyor. Şimdi tabii işin göç boyutu var. Malum yaz mevsimi geldi. Yaz mevsimiyle beraber Afrika'dan Avrupa'ya Akdeniz yoluyla veya Fas, Atlantik Okyanusu, İspanya yoluyla düzensiz göç artıyor. Şimdi en büyük endişe, acaba bu düzensiz göçle beraber Ebola Avrupa'ya taşınır mı? İtalya Başbakanı Giorgio Meloni bu konuda Avrupa Birliği liderlerine bir çağrı yaptı ve daha sıkı sınır kontrolleri talebinde bulundu. Yani Avrupa artık bu Ebola tehdidini çok ciddi bir tehdit olarak değerlendirmeye başladı.
1: Nitekim Avrupa'da başka hastalıklarda da, cinsel hastalıklarda bile mesela %300 oranında yapılan araştırmalara göre artış olduğunu görüyoruz.
2: Evet.
1: Yani bu salgın hastalıkların, Ebola tabii ki bu şu an gündem olduğu için çok fazla konuşuyoruz ama salgın hastalıkların hakikaten bir kırmızı alarm verdiği dünya ile karşı karşıyayız ve sadece Afrika ile kısıtlı değil, tüm dünyada, Avrupa'da, Amerika'da da yine farklı türde salgın hastalıkların olduğunu belirtelim.
2: Bir de şunu hatırlamak lazım, Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya Covid salgını sırasında bu krizi iyi yönetememişlerdi ve çok miktarda en fazla ölüm vakaları bu ülkelerde yaşanmıştı. Bir de Ebola ile ilgili şunu ifade etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yardım kuruluşlarında çalışan sağlık personeli özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'ya yakalandıktan sonra Çekya'ya ve Almanya'ya nakledilmişlerdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ebola'ya karşı Ebola ile mücadele için 80 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş, ekstra bir fon ve Kenya'da bu Ebola'ya yakalananları izole etmek için bir merkez kurmaya karar vermişler. Ancak dün Kenya'da Kenya halkı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Ebola karantina merkezini kurma kararına karşı ayaklanmış. Ve sokaklarda çatışmalar yaşanmış.
1: Şimdi oradaki bölgeye de nasıl sirayet ettiğine de bakmamız gerekiyor dediğiniz gibi. Bence çok önemli bir nokta. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de Ebola'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini ailesi alamayınca orada bir sağlık merkezi kuruldu sadece Ebola için. Orayı böyle çadırları işte sağlık merkezini ateşe verildiği görüntüler var sosyal medyada. Yani sadece bir sağlık krizi olmakla kalmıyor.
2: Çok
1: aynı
2: güzel,
1: zamanda
2: dedim.
1: Ülkelerin içinde daha büyük sıkıntılara,
2: kaoslara yol açacak
1: ve ayaklanmalara yol açacağı çok belli. Çünkü sağlık krizi demek aynı zamanda yönetim krizi demek. Aynı zamanda onun iyi yönetilmesi gerekiyor. Nitekim
2: tabii.
1: Covid-19'da biz bunu gördük.
2: Evet, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın birinci başkanlık dönemin sonunda ikinci kez girdiği seçimi kaybetmesinin en önemli sebebi Covid krizini yönetememiş olmasıydı. Dolayısıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi neredeyse 60 yıldır bağımsızlığından bu yana merkezi otoritenin zaten sallantıda olduğu bir ülkede bu sürecin yönetilememesi, dediğin gibi halihazırda bölgedeki çatışma alanlarını da zaten tehlikeye atacak. Sudan'da dediğim gibi bir iç savaş devam ediyor. Eğer bu kolera salgınıyla beraber birleşirse, Sudan'da 2 yıldır çok ağır bir kolera salgını da var. Yani Afrika kıtası için gerçekten bir felakete yol açacak boyutlara ulaşabilir.
1: Yani hem merkezi otoritenin olmaması, hem aynı zamanda bazı ülkelerin savaş bölgesi içerisine girmesi, hem de bu salgının daha önce görülmemiş bir hızda yayılması bölgedeki
2: evet.
1: sorunu iyice yani, derinleştiriyor.
2: Bir de işte dünyada birinci soğuk savaşın bitmesinin ardından yani 1992'den sonra sınırların ve blokların ortaya kalkmasıyla mobilitenin artmış olması bu tür salgınlara karşı dünyayı daha kırılgan bir hale getiriyor. Hatta Brezilya'da da bir Ebola vakası şüphesi olduğuna dair haberler var. Dolayısıyla durum son derece kritik görünüyor.
1: Bazı uçaklar da mesela farklı yerlere yönlendiriliyor. İşte
2: evet.
1: Ebola şüphelisi olan kişileri taşıyan, Ebola hastalığı şüphesi olan
2: tabii.
1: kişileri taşıyan öyle haberler de vardı. Çarşamba günü mesela öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit Metro Vane Havalimanı'na inmesi planlanan bir uçak rotasını değiştirerek Kanada'nın Montreal kentindeki Trudeau Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.
2: Şimdi bu da çok enteresan. Biraz önce anlattığım konuyla da bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri Ebola'ya yakalanan kendi vatandaşlarını Afrika kıtasında izole etmeye çalışıyor. Bir Ebola şüphelisinin de Amerika
1: Kanada.
2: Birleşik Devletleri'ne geldiği anlaşıldığı anda kendi sınırlarına sokmuyor
1: evet.
2: o vaka şüpheli vakayı.

0: Çok böyle hani söz eden Amerika Birleşik Devletleri
1: Kendi
0: kendi
1: topraklarına
0: topraklarına
1: sokmamayı
0: sokmuyor.
1: tercih ediyor.
0: Hani bunu böyle şey olarak görüyorduk ya, daha çok işte göçmenler üzerinde daha bir o söylemlerin arttığını görüyorduk, işte Amerikalı olmak işte Amerika vatandaşı vesaire diye, ama belli ki hani verilen değer de böyle şeylerde ortaya
1: Eğer
0: çıkmıyor mu sizin anladığınızda?
1: bir salgın riski varsa ülkeler artık kendi vatandaşlarını tanımayacak hale gelebiliyorlar demek ki.
0: Belli ki öyle bir
1: Evet.
0: hale gelinmiş durumda. Şimdi Avrupa'dan devam edelim. Fransa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor.
1: Evet.
0: Elbette sadece Fransa'da değil, ama
1: İngiltere onun öncesinde İngiltere'de vardı.
0: evet, İngiltere'de de yine benzer haberler vardı. Fransa'daki haber gerçekten çok çarpıcı. Yani okurken ben de bir hani düşündüm. Yani hani bu Fransa'da 2026'da bu mu oluyor diye düşündüm açıkçası.
1: İklim krizinin farklı katmanlarını görüyoruz. Biraz önce sen dedin ya, bir salgın hastalık sadece bir sağlık problemi olmakla kalmıyor. Merkezi otoritenin yetkinliğinin sorgulanacağı bir boyut ve
0: Evet.
1: toplumsal ayaklanmalara yol açacak bir hale geliyor. Bu aşırı sıcaklarla ilgili de aynen böyle bir husus var.
0: Peki neydi bizi sarsan bu haber? Onu da dinleyicilerimize aktaralım. Fransa'da etkisini arttıran aşırı sıcaklar demiryolu ulaşımının da vurdu. Paris-Nice seferini yapan bir trende yolcular saatler süren bunaltıcı yolculuk sırasında fenalaşınca tren acil olarak durduruldu. Ve yerel kaynaklara göre de yolcular kavurucu sıcak altında yaklaşık 4 saat boyunca klimasız vagonlarda seyahat etmek zorunda kaldı. Tabii sıcaklık, havasızlık gibi nedenlerle yolcular nefes almakta zorlandı. Fenalık geçirenler oldu arada. Bunun üzerine de zaten güvenlik amacıyla kenara çekildi ve yolcular dışarıya
1: Bir köprünün
0: çıkartıldı.
1: gölgesine yerleştirilerek orada
0: Evet.
1: serinlemelerin için çaba harcandı, ama sadece bu vaka değil. Fransa'da şehirler arası pek çok tren hattında geçtiğimiz hafta sonu, bunlara hızlı trenler, TGV'ler de dahil olmak üzere, aşırı sıcaktan kaynaklanan elektrik arızaları yaşandı. 8 saatlik, 7-8 saatlik yolculuklar 14 saate uzadı.
0: Bazı tren seferleri de iptal
1: Tabii
0: edilmiş. O da çok
1: hiç
0: ilginç.
1: ama işte aşırı sıcakların, yani bu ölçüde sıcaklara hazırlıklı olmayan bir teknolojinin nasıl etkisiz hale geldiğini buradan görebiliriz. Yani bir de ortada şöyle bir problem var. Şimdi malum Ukrayna-Rusya savaşı ve Hürmüz krizi nedeniyle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji krizi giderek büyüyor.
0: Evet.
1: Biz bugüne kadar Avrupa'nın kış mevsimi için depolarını doldurmaya çalıştığına şahit oluyorduk. Şimdi bu aşırı sıcaklar, klima kullanımı, elektrik tüketiminin artmasıyla beraber o doğalgaz depoları belki de çok daha erken
0: Evet,
1: boşalacak.
0: sanki yazın enerji krizi kışa oranla çok daha az gibi gözüküyordu o kriz, ama belli ki değil. Çünkü klimada artık insanların yaşayabilmesi için böyle temel bir
1: Vazgeçilmez bir tabii ki.
0: ihtiyaca dönmeye başladı. Mesela bazı trenlerde 33 derecenin üzerindeyse sıcaklık klima sistemleri çalışmıyormuş. Bu da
1: Evet.
0: bazı seferlerin iptal olmasının nedenlerinden biri.
1: Şimdi bak, bu da güzel bir nokta, bu söylediğinde. Niye? Çünkü muhtemelen bu trenlerin yapıldığı yıllarda Fransa'da 33 derece diye bir sıcaklık
0: İbreler
1: yoktu.
0: onu göstermiyor,
1: Ya da
0: hatta yok
1: çok
0: yani
1: nadiren
0: evet.
1: yılda bir kere belki böyle bir şeye
0: Doğru.
1: rastlıyorlardı. Şimdi bu rutin hale gelince bütün o teknolojilerin de yenilenmesi gerekecek.
0: Aynen o şekilde. Ve zaten son günlerde sıcaklık Fransa'da 35 derecenin
1: Evet.
0: üzerinde
1: Bir de
0: seyrediyor. Uyarılar da oldu. Bazı bölgelerde 37 ile 39 santigrat dereceye ulaşması da bekleniyor.
1: tabii ki bu dereceler özellikle henüz Haziran ayı gelmeden alınmış dereceler.
0: Evet.
1: Yani elde edilmiş dereceler. Mayıs ayı için gerçekten son derece anormal sıcaklık verileri Fransa ve İngiltere'yi vurdu. Bunun devamı da gelecek gibi görünüyor. Hatta son programımızda söylediğimi hatırlıyorum. Latin Amerika'da, Güney Amerika'da anormal sıcaklıklar ölçülüyordu. Şu anda mevsimsel olarak Hindistan'da çok yüksek sıcaklıklar ölçülmekte. Ancak Türkiye bu esnada garip bir şekilde hiç alışık olmadığı bir Mayıs ve Haziran ayı geçirmekte.
0: Evet. Rize yaylalarında mesela 20 santimetre kar geliyor. Kar
1: Gar
0: bekleniyor.
1: geldi.
0: Geldi. Evet.
1: Geçen Cuma günü, hatta sadece Rize değil, Giresun yaylalarında da yine,
0: Giresun'da da mı
1: evet,
0: vardı?
1: Giresun'da da vardı. Gerçekten çok ilginç şeyler vardı, görüntüler vardı. Ve bu arada mesela Kıbrıs'ta veya Türkiye'nin Ege sahillerinde geçen Mayıs ortalarında denize girilebiliyorken, bu sene tatilciler, özellikle geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinde Çoğu insan

0: denize giremedi.
1: Siz girebildiniz
0: Ben girdim. Ben
1: mi?
0: Nisan ayında da denize girebiliyorum. Yani soğuk suya alışkınım ama gerçekten Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı da bir garip durumda.
1: Şimdi Dünya Meteoroloji Örgütü de zaten Haziran ve Ağustos döneminde dünyanın çoğu yerinde normallerin üzerinde sıcaklıkların görüleceğini belirtmişti. Belli ki tahminler doğru çıkıyor ve biz daha hani daha da yanacağız gibi duruyor yani.
0: Şimdi notlarımızın bir sonraki sayfasındaki Süper El Niño alarmını altında yazanları okuduğumda tahminlerin doğru çıkmamasını ümit ediyorum. Çünkü biz haberciler malum Ankara'daki NATO zirvesi düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle Temmuz ayında Ankara'yı terk edemeyeceğiz. Yani dolayısıyla bu tahminlerin doğru çıkmamasını ümit edelim.
1: Yani tabii o şekilde ümit edelim ama
0: Çünkü
1: bakalım.
0: meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1870'lerden bu yana ki yani bilgimiz o kadar. Genellikle ben hayatımda böyle sıcak görmedim dediği zaman insanlar pek de ben dikkate almam. Çünkü
1: Zaten
0: bilinen sıcaklık
1: maksimum
0: ölçümleri
1: evet.
0: yaklaşık 150
1: 100
0: yıl geriye
1: 150 yıl
0: gidebiliyor en
1: doğru.
0: fazla. Fakat o 150 yılın en sıcak günleri geliyor deniyor.
1: Bilim insanları dediğiniz gibi 1870'lerden beri görülen en şiddetli El Niño'nun bu ay başlayabileceğini söylüyor. Bununla ilgili olarak önemli açıklamalar da geldi. Dünya böyle bir süper El Niño'yu bekleme ve endişe içerisinde olma
0: El
1: durumu
0: Niño'nun
1: içinde.
0: kendisi zaten yeterince can sıkıcı. Bunu bir
1: Bir
0: de
1: de bunun
0: süperi mi
1: süperini.
0: varmış?
1: Neden peki süper deniliyor?
0: Evet.
1: Çünkü çok daha yıkıcı olacak. Yani yıkıcı olması bekleniyor. Şimdi peki neden pek bu ortaya çıktı? Niye bekleniyor? Meteorolojik olarak neden? Aslında sıcaklıkların elbette sık artıp düşmesiyle ilgili bir durum. Peki nelere neden olacak, nelere yol açacak? Şimdi elbette bu hava olayı sıcaklıkların artmasına, bazı bölgelerde sele, bazı bölgelerde kuraklıklara, bazı bölgelerde de fırtınaları şiddetlendirmesine neden olması bekleniyor. Pasifik'te sıcaklık 4 derece artabilir. Tabii buna bağlı olarak aynı domino
0: Tabii.
1: taşı etkisi gibi. Yani Pasifik'te
0: Deniz
1: sıcaklığın 4 derece artması ne yaratır?
0: mesela şimdi deniz suyu soğuk dedik ya Doğu Akdeniz'de ama bir yandan çok sıcak hava var. Hava sıcak, deniz suyu soğuk. Bunların çarpışması işte son günlerde yaşadığımız sıra dışı atmosfer olaylarını gündeme getiriyor. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nde sen dış haberlerdesin zaten görüyorsundur. Çin Halk Cumhuriyeti'nden çok enteresan fırtına, hortum
1: Hortum, evet.
0: görüntüleri geliyor. Yani daha önce görmediğimiz görüntüler geliyor.
1: Şimdi Pasifik'te sıcaklığın 4 derece artması nelere yol açar? Birincisi zaten küresel sıcaklığa doğrudan etki edecek. Yangınların çıkmasını yine körükleyecek bir durum. Küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte. Yangınlar da yine farklı şeyleri körüklüyor. Yani bir domino taşı etkisi görüyoruz burada. Yani sadece işte El Niño'nun bir fırtınanın gelip gitmesinden söz etmiyoruz. Aynı zamanda işte okyanus sıcaklıklarının, deniz sıcaklıklarının, buna bağlı olarak işte küresel sıcaklığın, buna bağlı olarak şiddetli fırtınaların, kuraklığın, selin ve yangının görülebileceğini
0: Bu
1: görüyoruz.
0: programa başladığımızdan beri biz bu iklim değişikliği meselesine çok önem veriyoruz. İklim değişikliğine karşı kentlerin yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyoruz. Senin dediğin gibi bu bir domino taşı etkisi. Bu sıcaklıklar geldiği zaman işte gıda güvenliğini etkiliyor, enerji güvenliğini etkiliyor, su güvenliğini etkiliyor. Yani pek çok farklı alanda artık bunun sonuçlarını hayatımızda çok daha fazla hisseder hale geliyoruz.
1: Şimdi hazırlıklı olmalıyız diye açıklamalar da yapılıyor. Dünya Meteoroloji Organizasyonu Genel Sekreteri şunu söyledi. Hem karada hem de okyanusta kuraklığı, şiddetli yağışları ve sıcak hava dalgası riskini artırabilecek potansiyel olarak güçlü bir El Niño olayına karşı hazırlıklı olmamız
0: Ne
1: gerekiyor.
0: yapmamız gerekiyormuş
1: Yani bunu
0: acaba?
1: 3 gün kala hazırlıklı nasıl olacağız bilmiyorum ama.
0: Yani mesela ne gibi bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Küvetlerimize buz mu dolduralım yani?
1: İşte evet.
0: Mesela bunların hükümetler düzeyinde alınması gereken tedbirler var. Mesela acaba bizim bulunduğumuz iklim kuşağında mesai saatlerinin mi değişmesi gerekiyor? Mesela daha erkene çekip
1: Belki de daha
0: işte
1: köklü değişimler. Yani mimarinin değişmesine varacak
0: şimdi
1: değişimlerin olması
0: mesela
1: gerekiyor.
0: Akdeniz ülkelerinde genel olarak İspanya, İtalya gibi ülkelerde öğle saatlerinde hiçbir açık dükkan bulmak, çalışan kurum bulmak mümkün değildir. Çünkü siesta denilen bir şey vardır. Yani o siesta insanlar gidip evde tembellik yapsın diye uydurulmuş bir şey değildir. Çünkü o yüksek sıcaklıklar altında insanların sokaklarda dolaşmasını, işte hareket etmelerini, o hareketten kaynaklanan sağlık problemlerini engellemek için oluşturulmuş bir yaşam tarzıdır. Belki de o yaşam tarzına biraz geçmemiz gerekiyor
1: Belki de evet
0: bizlerin de.
1: gözden geçirmesi gerekiyor bazı durumların.
0: Evet.
1: Bir yandan tabii dünyada işte bu doğaya dair değişimleri konuşuyoruz, değil mi? Aşırı hava sıcaklıklarını konuşuyoruz.
0: Biz de atmosferi kirletmek için elimizden geleni
1: Evet,
0: yapıyoruz
1: hani
0: galiba.
1: beşer olarak, hani beşeri olarak peki neler yapılıyor? Şimdi Kaliforniya'da kimyasal alarm vardı. Ne demek bu
0: Vardı,
1: kimyasal
0: evet.
1: alarm? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Orange County'deki bir havacılık tesisinde bulunan ve zehirli kimyasal sızdıran bir tankın patlama riski nedeniyle 40 binden fazla kişi alarma geçti.
0: Hatta
1: Yetkililer,
0: tahliye edildiler
1: evet,
0: evlerinden.
1: tesisteki tankta plastik üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin galon metil metakrilat bulunduğunu, bu maddenin son derece yanıcı ve uçucu olduğunu belirtti. Tabii bölgedekiler tehlike sebebiyle tahliye edildi. Kaliforniya valisinden bir açıklama vardı, Gavin Newsom'dan. O da patlama riski taşıyan bir kimyasal tank nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Dediğimiz gibi 40 binden fazla kişi de tahliye edildi. Şimdi çevresel felaketleri de körüklüyoruz bir yandan.
0: Tabii ki. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapay zeka veri depolama tesislerinde henüz modüler nükleer reaktörler kullanılamadığı için, yani küçültülmüş nükleer reaktörler kullanılamadığı için çok çok ciddi miktarda dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılmaya başlanmış ve bununla ilgili ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlamış. Henüz bugünden bunları yaşamaya başlamışlar. Şimdi bu Kaliforniya eyaletindeki vakada yaklaşık 30 bin ton metil metakrilat bulunan deponun sahibi F-35 savaş uçaklarını üretiminde bir alt yüklenici olan bir şirketmiş. Yani
1: Taşeron
0: askeri
1: gibi.
0: amaçla bir taşeron şirket, evet. Askeri amaçla üretilen bir madde bu. Neyse ki o tank patlamamış. Patlasaydı herhalde çok daha acayip şeyler görecektik. Bir de yine bu artan endüstriyel kazalar benim dikkatimi çekiyor. Bu vakadan önce de ya da aynı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay çalışmaları yapan bir firmanın üstünde bir patlama meydana geldi. Ardından dün Güney Kore'de yine bir uzay çalışmaları yapılan bir tesiste patlama meydana geldi. Malta'da havai fişek tesisi olduğu iddia edilen bir tesiste patlama meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Şimdi bunlar gerçekten, mesela şimdi bu Orange County'deki olayda bu kimyasal madde tankında ne olduğu tam olarak topluma açıklanmadı. Yani ben bunu kendi çabamla biraz öğrendim. F-35'in alt yüklenicisi olduğunu o şirketin. Dolayısıyla bu patlamaların olduğu yerlerde gerçekten acaba ne üretiliyor? Atmosfere hangi gazlar karışıyor? Hangi maddeler karışıyor? Ve o bölgelerde, o bölgelerin çevresinde yaşayan insanlar için bunlar ne gibi bir tehdit oluşturuyor? Bunların konuşulduğunu da ben görmüyorum. Yani insanları evet oradan tahliye ediyorsunuz ama yani o insanların 5 kilometre uzaklaşması acaba sorunu çözüyor mu gerçekten? Yani Çernobil, bu işler giderek Çernobil boyutuna doğru gitmeye başladı. Yani mutlaka nükleer bir tesiste patlama olması, bir radyoaktif sızıntının olması gerekmiyor.
1: Evet, işte burada bu noktada denetimlerin önemini görüyoruz belki de, değil mi? Yani birçok şirkette bu işte patlamaların, çatlamaların olduğunu görmeye başladık. İşte Jeff Bezos'un şirketinde de dediğiniz gibi o uzay havacılık tesislerinde de yine bu tarz patlamalar oluyor. Fakat hani bunların verdiği, çevreye verdiği zarar bir ölçülebiliyor mu? İki, tazmin için, onlara tazminatı için bir bedel ödetiliyor mu? Üç, denetimleri acaba nasıl oluyor? Hani
0: Bu
1: hükümet eliyle mi yapılıyor? Nasıl oluyor?
0: bunların bugün yapılabileceğini veya yapılmasının isteneceğini hiç sanmıyorum. Neden? Şimdi nadir toprak elementlerinin Çin'in tek eline girme meselesini konuşuyoruz ya. Aslında bu nadir toprak elementi üretim mücadelesi 1990'larda böyle çok ciddi boyuta geliyor. Ancak Batılı ülkelerdeki senin bu anlattığın hukuki denetimler ve kısıtlamalar nedeniyle yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkeler bir noktadan itibaren bir bakıyorlar. Çin'den aldıkları nadir toprak elementine ödedikleri para kendi ülkelerindeki maliyetin neredeyse yarısından daha az. Ve bunun üzerine diyorlar ki hem çevre kirliliğiyle ilgili bize çok sıkı standartlar getiriyorlar, hem tazminatlar ödemek zorunda kalırız. O zaman biz bunları kendi topraklarımızda üretmeyelim. Çin'den neredeyse zaten yarı fiyatına satın alıyoruz diyorlar. Ve bu da bugün neyi getiriyor? Çin Halk Cumhuriyeti karşısında teknoloji geliştirme konusunda Avrupa'nın elinin kolunun bağlanmasını getiriyor. Dolayısıyla ben bu saatten sonra senin o söylediğin denetimlerin yapılmak isteneceğini, hele dünyadaki jeopolitik duruma baktığım zaman, pek de zannetmiyorum.
1: Evet, çok güzel bir analiz oldu gerçekten.
0: Rica
1: Yani
0: ederim.
1: gerçekten güzel bir
0: Ya
1: önemli noktaydı.
0: dolayısıyla bir yerde yaşayacağımız zaman etraftaki kimyasal tesisleri de bir gözden
1: Dikkate almamız
0: geçirmemiz lazım.
1: gerekiyor. Evet, elbette. Şimdi programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak Avusturya'da insan avı soruşturması başlığımız vardı.
0: Evet,
1: Ona da değinmek
0: İtalya'da
1: istiyorum.
0: başlatılan soruşturma
1: Avusturya'ya da
0: Avusturya'ya.
1: sıçradı. Yani
0: Evet.
1: sıçradı demeyelim aslında. Daha doğru bir tabirle aslında
0: İzi oraya kadar
1: orada da
0: geldi, dayandı.
1: aynen o şekilde izi Avusturya'da da yine sürülmeye başlandı. Peki nedir bu insan avı? Ne demek? Yani çok kötü bir tabir. 1990'lı yıllardaki Saraybosna kuşatması sırasında insanlara ateş etmek için yüksek miktarda para ödediklerinden şüphelenen insanlar için söylenen şey.
0: Evet.
1: Yani eğlence için
0: Evet.
1: Saraybosna'da bazı insanlar 1990'lı yıllarda
0: 1992-95 arasında Josef Tito'nun ölümünün
1: evet.
0: ardından parçalanan Yugoslavya'da Sırp güçleri Saraybosna'yı kuşatmışlardı ve burada çok ciddi bir keskin nişancı terörü vardı. Ancak bu keskin nişancı terörünün bugün anlaşılıyor ki yaklaşık 30-35 yıl sonra anlaşılıyor ki bu sadece askeri amaçla yapılan bir şey değilmiş. Sırplar bir tür katliam turizmi organize etmişler.
1: Saraybosna Safarisi deniliyor
0: Evet.
1: mesela. Yani orada tamamen eğlence amaçlı insanların vurulduğunu söyleyen, belgelerle konuşan birçok insan var,
0: Evet.
1: birçok mağdur var ve bunlar da zaten soruşturmaya döndü.
0: Aa,
1: İtalya başlatmıştı
0: çocukları
1: soruşturmayı.
0: çocukları vurmak için, kadınları vurmak
1: Evet.
0: için, hatta en güzel kadını kim vuracak diye aralarında yarışma yapan ruh hastalarının bulunduğu insanlar önce İtalya'da tespit edildi. Sonra anlaşılan o ki bu iş Avusturya'ya da sirayet etmiş.
1: Eski Avusturya Adalet Bakanı Almazedik de konuya ilişkin açıklama yaptı. İnsanların sivillere, hatta çocuklara kasten ateş etmek için para ödemiş olabileceği fikri zalimlik açısından neredeyse hayal edilemez dedi.
0: Şimdi Avusturya Adalet Bakanı'nın yerinde olsam bu konuda böyle tabirler kullanmazdım. Kendileri güle oynaya Adolf Hitler'in Nazi Almanya'sına dahil olmuş ve ancak 1955'te uluslararası topluma dönmelerine izin verilmiş bir ülke. Dolayısıyla o hayal edilemeyecek şeylere İkinci Dünya Savaşı'nda ortaklık etmişlerdi açıkçası.
1: Şimdi de ama bu soruşturmanın bir parçası oldular. Kendileri de bu
0: Evet.
1: soruşturmayı yürütmek için bir
0: Umarım
1: adım
0: somut
1: atıldı.
0: sonuçlara ulaşırlar.
1: Umuyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısına kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün dünyanın durduğu, meşin yuvarlağan o coşkulu sesinin yerini derin bir sessizliğe bıraktığı pandemi, salgın günlerinden söz edeceğiz. Bu hikaye futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir sosyal bağ olduğunu en çok da tribündeki o boş koltuklara bakarken anladığımız tuhaf zamanların hikayesidir. 2020 baharında stadyumların kapılarına kilit vurulduğunda futbol tarihinin en sıra dışı sınavı başlamıştı. Ligler donduruldu, hatta futbolcular evlerinin salonlarında antrenman yapmaya başladı. Uzun süre komplo teorileri havada uçuşsa da normale dönüşün ilk sinyali Mayıs ayında Alman Futbol Ligi Bundesliga'dan geldi. Maskeli kulübeler, sosyal mesafeli gol sevinçleri ve hoparlörlerden yayılan yapay taraftar tribün sesleri artık yeni gündemdi. Futbol geri dönmüştü ama ruhunun yerinde yeller esiyordu. Yine de o sessiz maçlar eve kapanmış milyonlarca insan için dış dünya ile kurulan ince ama güçlü olmaya çalışan bir temastı. Elbette o tuhaf günlerde unutulmaz

0: anlar da yaşandı. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini bomboş bir Anfield stadyumunda dindirmesi ve Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 mağlup ettiği o gerçek üstü gece sanki akıl alır şey değildi. Pandemi günleri aslında bize şunu öğretti. Futbol seyircisiz oynanabiliyordu ama seyircisiz bir maç değerinden çok şey yitiriyordu. Çünkü tribünlerin uğultusu bu oyunun kalbiydi. Normale dönüş, aylar hatta yıllar sonra ve o devasa stat kapılarının tekrar açılmasıyla başladı. Derin sessizlik günlerinden sonra duyulan ilk tezahüratsa futbolun vazgeçilmez tutku olduğunun en büyük kanıtıydı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

dedik oysa. Sesin, nefesin, tenin uzak bu mevsim. Belki de ah sevgilim gitmek lazım.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

sanatlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşanan

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına